ötesine çıkmıştır. Ehli tefekkürken ehli tezekkür olmuştur. Kişi Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren ruhu ehli tefekkürdür. Artık manevi yolda fizik olarak girmiştir. Hidayetin üzerinde olmuştur. Hidayete girmiştir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Hidayet fizik olarak başlamıştır kişide. Bu nokta o kişi için farklı bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda kişinin ilim sahibi olduğu yer, burası daimi zikirde irfan sahibi olduğu kesinleşen bir yerdir ve nefsini Allah'a kişi ihlas makamında teslim eder. Nefsini de Allah'a teslim eden kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Böylece ihlas makamının ötesine salah makamına ulaşır kişi. Salah makamının dört kademesi de başlangıçtaki dört kademesi de aynel yakinin standartları içindedir. Yani ilmin ötesine sahiptir kişi. İrfan ehli olmuştur. Ama bu dört tane salah makamından sonra ulaşılan yerde iradenin de Allah'a teslimiyle kişi hakkul yakinin bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi olur. Orası arif olmanın en üst boyutudur. Allah kişiyi irşat makamına ulaştırır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşadın sahibi olur. Burası hikmetin de ötesidir. İrfanın en üst noktası hikmetin ötesine kişinin ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse salah makamının beşinci mertebesinde irşada irşatla vazifeli kılınan kişi, memur ve mezun kılınan kişi irfanın herkesin ulaşabileceği en üst noktasındadır. Bunun ötesinde her kavimdeki Resuller vardır. Salah makamının altıncı kademesi, onun ötesinde de yedinci ve son kademe olan devrin imamının kademesi vardır. Tasarruf. Tasavvufun en üst noktasında olan kişi Allah'ın tasarrufundadır. Tasavvuf kelimesi biliyorsunuz manasını. Tasarruf da Allah'ın tasarrufunda olmak anlamına geliyor. Sadece Allah'ın yaptırdığını yapabilir devrin imamı. Sadece Allah'ın söylettiğini söyleyebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ilim ve irfan adlı konumuzda tamamlanmış oluyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt dönüyor.
1: Fatiha, as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bir büyük nimeti. Her an sizlerle birlikte olmak, sizlerle yarenlik yapmak, sizlerle sohbet etmek bir büyük zevkin yaşanmasıdır. Niçin bir büyük zevk? Çünkü biz sizinle ne zaman sohbet etsek, yarenlik etsek, pek tek konudan bahsederiz. O konu Allah'tır. Dünya üzerinde şu anda Allah'a en yakın kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Binlerceniz Allah'tan sordunuz bizi. Ve o olduğumuzu, devinimim olduğumuzu kesin olarak öğrendiniz. Öyleyse bizim görevimiz hepinize mutluluk taşımaktır. Hepinizi mutlu etmektir. Mutluluğun yollarını ve huzurunu size öğretmektir. Ve mutluluğun baş faktörü sevgidir. Öyleyse biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu baz alarak hepiniz etrafınızdaki bütün kardeşlerimizi sevmelisiniz. Sevgi üzerine kurulan bir dünyada yaşamalısınız. Sevmek, hayrın taşıyıcısıdır. Seven insanlar birbirleri için yaşarlar. Birbirlerine yardım ederler. Birbirlerini severek hayat bulurlar. Bu sevginin başı Allah'a karşı duyulan sevgidir. Muhakkak ki en çok Allah'ı seveceksiniz. Allah'a olan sevginiz çoğaldıkça etrafınızdaki insanlara karşı olan sevginiz de çoğalacaktır. Zikriniz arttıkça bu olay otomatik olarak gerçekleşir. Zikir, Allah'ın insanlara verdiği emirlerin arasındaki en büyük nimettir. Çünkü zikir, eğer bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa ve ondan sonra zikrediyorsa, zikir Allah'ın katından rahmetle fazla. Faktörünü evvela taşır, o kişinin kalbine %2 rahmet girer. Bu başlangıçtır. Bundan sonra %7'lik kademelerle fazlaların insanın kalbine gelip o kapkaranlık olan kalbi o karanlıklardan kurtarması söz konusu olur. Kalp %7'lik aralarla aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır. Kalbi aydınlanan kişinin yüzünde bu aydınlığın izleri okunur. Sevgili kardeşlerim, İnsanlara karşı nefret duymayın, kin duymayın. Onları sevin. Allah Teala sizi sevmeyenlerin de sevilmesi gerektiğini
ayetlerinde açıklıyor sevgili kardeşlerim. Önemli olan odur. İnsanlar size isteyerek ya da istemeyerek kötülük yapabilirler. Ona rağmen onları da sevebilmelisiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Seven insanlar nefslerinin afetleriyle yaşamazlar. Ruhlarının hasletleriyle yaşarlar. Öyleyse bir insanın hayat planında Allah-u Teala tarafından her şey biliniz ki önceden biliniyor. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle bütün zamanlar Allah'a göre yaşanmıştır. O herkesin ne olduğunu, nasıl bir geleceği olduğunu, gelecekte neler yapacağını ve neticede kıyametten sonra cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Karşınızda olan insanları da sevmelisiniz. Onları da sevmekle vazifelisiniz. Size kötülük yaparlarsa bu mutlaka onların size zarar vermek istemiyle harekete geçtiğini göstermez. O istikamette hareket edenler kinlerini kendilerine kılavuz edinenlerdir. Burada büyük bir yanlış söz konusudur. Kim kinine, başkalarına karşı duyduğu nefrete tabi olarak insanlara kötülük yapmayı hedef edinirse o kişi şeytanın emrinde olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana aynı kötülüğü yapma hakkını Allah-u Teala vermiştir. Ama bunu kullanmamızı da istememektedir. Allah ister ki başkalarını biz sadece sevelim. Ama insanlar çeşitli gruplara ayrılır. Onun için Allah-u Teala kısası da açık bırakmıştır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de açık bırakmıştır. İkisi de geçerli. Ama üstün olan kötülüğe iyilikle mukabele edebilmektir. Ve de insana kötülükleri yaptıran şey nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok etmenin de bir tek yolu vardır, o zikirdir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman kalbinizde nefretin kalmadığını göreceksiniz. İnsanlar size kötülük gene yapacaklar ama siz onları gene seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kötülük bir insanı şeytanın uşağı yapan çirkin bir davranış biçimidir. Allah Teala sizin elinizde kimsenin üzülmesini istemez. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Her davranışınızda size kötülük etseler de gene onlar için iyi şeyler söyleseniz. Ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. İnsanların size neden düşman olduklarını
Anlayamazsınız bile. Ama düşmanlarınız mutlaka vardır. O zaman size düşman olanlara siz dost kucağınızı açın. Onlara kızamayacağınızı, bunun mümkün olmadığını Allah'ın size yaptırması muhakkak ki en güzelidir. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edebilirseniz oraya çıkarsınız. O zaman düşmanınız kalmaz. Ha başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. İnsanlar nefsleriyle hareket ettikleri için size düşman olanlar mutlaka olacaktır. Ama siz onlara düşman olmamayı başarırsanız, işte o zaman Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevgi var. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Eğer severseniz, o zaman siz Allah yolunda sizi sevmeyenleri de seven birisi olarak Allah tarafından sevilirsiniz. O zaman sorun kendi kendinize, Allah tarafından sevilmek mi güzel, yoksa sevilmemek mi? Allah'ı severseniz başka insanları da seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Nefsinizin kalbindeki öfke, kin, kıskançlık, haset gibi negatif faktörler tamamen yok olduğu zaman karşınızda sizin nefret edebileceğiniz bir insan kalmaz ki sevgili kardeşlerim. O duygular Allah Teala sizin kalbinizden çekip alır. Siz sadece size yakın olanları değil, size karşı olanları da sevecek bir noktaya gelebilirsiniz. Allah sizi oraya ulaştırabilir. Sevgili kardeşlerim, siz isteyeceksiniz. Ve kalbinizden bu geliyorsa, sizi sevmeyenleri de sevmek geliyorsa, Allah'tan bunu istediğinizde, bunun gerçekleşebildiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. O zaman aranızı bir duvar örülecek. Öfkeyle, nefretle, kinle sizin aranıza. Diyeceksiniz ki, evet, başkaları kendi nefsleriyle hareket ederler.

Türkiye'yi öğrendiğiniz zaman bunun daha ötesinde olan şeyin size kötülük edenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu çıkartacaksınız. Bir üst noktaya koyacaksınız. Ve Allah'tan yardım isterseniz bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için o hiçbir zaman zor değildir. Zor değildir bir tarafa bir ihtiyaçtır. Sevenleri de sevmek, sevmeyenleri de sevmek, nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah Teala kalbinizdeki kini, nefreti çekip çıkarmışsa, o artık sizde yoksa, size kötülük yaptığını %100 bildiğiniz insanları da affedersiniz. Sevgili kardeşlerim, daha açık bir ifadeyle onlara karşı da kin duyamazsınız. Çünkü Allah Teala kalbinizden nefreti, kini çekip çıkarmıştır. O zaman bütün bir dünya, bütün kareleriyle yalnız sevgi üzerine kurulur. Bilirsiniz, o kişi sizden hiç güzel bir şekilde bahsetmez. Ama ne yazar ki? Eğer siz onu sevebilirseniz, onu affetmek hiçbir zaman bir problem olmaz. O zaman sevilenler hanesine onu da katarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne var ki düşmanlıkta? Düşmanlık şeytanın en büyük tuzağıdır. İnsanların kalbindeki kini körüklemek suretiyle insanları birbirine düşman etmekte üstüne yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya severseniz, eğer Allah'tan isterseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirsiniz. Allah sevdirir. İşte ne zaman kalbinizin sevgi ortamı sizin kalbinizdeki bütün dünyaya hakim olmuşsa, kalbinizdeki dünyadan bahsediyorum. Bütün insanları içine alacak kadar geniştir. Ne yazar sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman eğer nefsleri varsa şeytandan ilham alırlar. Şeytan dostluğu değil düşmanlığı körükler. Kini körükler. Nefreti körükler. Ve de insanlar bu sebeple birbirlerine düşman olurlar. İnsanlar bu yüzden birbirlerinden nefret ederler. İşte nefretin, kinin bütün boyutlarıyla ortadan kaybolduğu bir dünyada yaşamak Allah'ın hedef emri budur. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız bunun zor olmadığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman herkes size dost olacak. Onların size kötülük yaptığını bile bile gene onları dost edineceksiniz. Çünkü kalbinizdeki sevgi boyutu bunu yapmaya zemini hazırlamıştır.

Bildiğiniz halde size kötülük edildiğini, bunun özellikle yapıldığını gene affedeceksiniz. Yalnız sevgiyi yaşayacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Kötülük yapanlar bundan müstahni olmayacaklardır. Bunun dışında kalmayacaklardır. Ve o zaman bir gün yaptıkları kötülüklerden utanç duyacaklardır. Bir kişi bir ömür boyu kötülük etse son deminde mutlaka hepsi için Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. Kendisinin affedilmesini diler. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret, madem ki kalbinizin hastalığıdır, sağlıklı bir bünyeye kavuşmalısınız. Bunun en sağlam yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi arttırmalısınız. İşte artan zikir nefsin kalbindeki afetleri neden yok eder? Çünkü artan zikirle kalbin içine fazıllar girer ve yerleşir. Fazıllar ki yalnız sevmeyi öğütler. Fazıllar ki nefretle alakaları yoktur. Kinle alakaları yoktur. Kin, nefret, öfke bunlar nefsinizin afetleridir. Nefsinizden onları söküp olmak imkanının sahibisiniz. Bunun ilacı ise zikirdir. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından fazılları nefsinizin kalbine taşıyacaktır. Ve Allah'ın mürşidinize tabi olduğu zaman, tabi olduğunuz zaman kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak kalbinize ulaşan fazıllar kalbinize yapışacak, orada yerleşecektir. Kalbiniz her geçen gün biraz daha aydınlanacaktır. Zikriniz arttıkça kalbinizin içine giren nurların artışı dizaynı içerisinde her şey çok daha güzel olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu muhtevada yapmanız lazım gelen şeyin Allah için yaşamak olduğunu bilin. Aslında Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Allah için yaşamak, size kötülük etmeye çalışanları da edenleri de affedebilmektir, sevebilmektir. Eğer zikrinizi artırırsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız ki, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün kin, öfke, nefret gibi duyguların oluşturucusu hüviyetinde olan afetler tamamen nefsinizin kalbinden ayrılacaktır. İşte daimi zikrin sahipleri bu büyük hedefi gerçekleştirebilmiş olanlardır. Daimi zikre ulaşanlar bu noktaya mutlaka Allah'ın yardımıyla gelirler sevgili kardeşlerim.
Allah yardım ederse kişi daimi zikre sahibidir. Salt iradi yapı güzellikleri yaşamadıkça bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse güzelliklerle zikir sayınız birbirine paralel bir sayıyla sizi giderek daha çok, daha çok, daha çok zikre getirir, ulaştırır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günde 3 saatlik bir zikrin sahibi ise mutlaka ruhunu Allah'a, Allah ulaştıracaktır. O nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olan, karanlıklar nefsinin kalbinde %49 kalmış olan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Bu, mutluluğun yarısını mutlak olarak elde etmektir. Bu, Allah'ın herkese bahşettiği bir nimettir. Allah'ın hediyesidir. Ama güzellik yarı yarıya yaşanır. Davet edene vardır. Davet ede günün yarısından daha çok zikrin, günde 18 saat zikre çıkmış halinde bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Bu mutluluğun ruhunu Allah'a teslim edenden çok daha üst boyutta ortaya çıktı bir muhteva taşır. Fizik vücudun teslimi daimi zikre yaklaştırır kişiyi. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman kalbinizde kinden, nefretten eser kalmayacaktır. Kim size kötülük ederse, siz onu sadece affetmek olayını yaşayabilirsiniz, daimi zikirdeyseniz, nefsinizde kin yoktur, öfke yoktur. Nefsinizin kalbinde afetler yoktur. Tamamen yok olmuştur. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğun en üst boyutunu yaşarsınız. Ve görürsünüz ki eğer Allah size yardım ederse o zaman başka insanlar için kötü şeyler düşünemezsiniz. İnsanların nefsleriyle size karşı duydukları, duyabilecekleri kinin olaylarını yaşayabilirsiniz. Ama bu onlardan nefret etmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Onları da seversiniz. Ve sevgili kardeşlerim, kalbinizdeki duygular hep en güzeli oluşturur. İnsan için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmamış mı? Bütün insanlara nefsi de ruhu da vermemiş mi? Biri %100 afetlerle dolu, biri %100 hasletlerle dolu. Tam bir dengeyle yaratıldınız. İşte
Sevgili kardeşlerim, bu dengeyi, nefsinizin kalbini nurlarla daha üst boyutta, daha üst boyutta dondurarak mutluluğunuzu adım adım günün yarısından çok daha öteye taşıyabilirsiniz. Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama bunun için azmetmelisiniz. Allah-u Teala azmedip etmediğinizi en iyi bilendir. Yardımları ona göre gelir. Ama daimi zikri başarabildiğiniz gün ki bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Başka bir yolu yoktur. Kişi kendi iradesiyle elinden geleni yapar. Ama niyeti Allah tarafından her zaman bilinir. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarını mutlu etmek için yaşarsanız, siz onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle mutlu olursunuz. Bu çok büyük bir imkandır. Neden? Çünkü etrafında bulunan herkes, etrafınızda bulunan herkese güzel bir davranışla hitap ettikçe onları sevdiğiniz, onlar tarafından her an hissedildikçe onların yüzlerindeki ifadeden, davranış biçimlerinden siz sadece büyük bir huzuru duyar ve yaşamaya devam edersiniz. Hayatınızda hep huzur olur. Mutluluk olur. Hayatınızı bütün insanları mutlu etmekte kullanırsınız. Mutluluk vermek olayı insanlar tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah değil mi? Allah'ın istediği şeyi yapmak. İşte Allah Teala hepinizin başkaları için yaşamanızı istiyor. İşte Allah Teala hepinizi her açıdan başkalarını mutlu edin emriyle hedeflendiriyor. Ne kaybedersiniz ki? İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla sizin onlara ulaştırdığınız o güzellikleri farklı yorumlara tabi tutabilirler. Ama hesabını Allah'a vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala bu gezegende yaşayanların daim zikre ulaşmalarını farz kılmış. Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Allah ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini vermiş. Bir insan üç halde bulunabilir. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz şimdi benim oturduğum gibi ya da ayaktasınız ya da yatıyorsunuz. Yan üstü yatmanızsa Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Neden? Çünkü yan üstü yatan bir insan mutlaka bir kulağını yastığa dayayacaktır. Birazcık hareket ettirirse kulağında kalbinin çift atışını yaşayacaktır. Böyle bir çift atış. Bu aslında Allah kelimesinin kulağınızdaki tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
İşte ne zaman dilinizi kımıldatmadan kulağınızdaki bu çifteceyi Allah kelimeleriyle doldurabilirseniz bir sabah bir büyük müjde alacaksınız. Nasıl bir müjde? Sabahleyin uyandığınız zaman içinizdeki sesin kalbiniz, kulağınızdaki o çift atışa paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini göreceksiniz. İşte bir tek geceyi bu standartlarda geçirdikten sonra arkası mutlaka gelir. Birkaç gün tökezler ama adım adım o hedefe mutlaka ulaşırsınız. Sonra bakarsınız ki her zaman Allah'ın ismini tekrar eden bir iç sesiniz sizde daimi zikri yerleştirmiş. O zaman sevgili kardeşlerim, kalbinizde hiç kin kalır mı? Nefret kalır mı? Sevgisizlik kalır mı? Kalmaz. Size nefslerindeki afetler dolayısıyla insanlar kötü davranabilirler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun bir şey. Herkes kendisinde olanlarla hareket eder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan elbette kinin, öfkenin, intikamın sahibi olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. O zaman insanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir, nefslerindeki afetlerle ve de yanlış davranışlarda bulunacaklardır başkalarına. Haksız davranabileceklerdir. Başkalarını daha doğru bir ifadeyle rahatsız edici davranışlarda bulunabileceklerdir. O zaman sizi de bundan isabet etmesi gayet tabidir. Sizi de edip alabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şartlarımız ne olursa olsun, başkaları bize ne yaparsa yapsın, biz onları sevmekte devam edebilirsek, o zaman şunu bileceğiz ki, Allah sevgiyi duyduğumuz sürece bizimle beraberdir. Nefretin hakim olduğu evrelerde Allah değil, şeytan insanlarla beraberdir. İntikam adı verilen müesseseyi canlandıran iblistir. Ve ister ki bütün insanlar birbirine kötülük etsin ve her kötülükten sonra kötülük görmeyi de hak edecekleri için, etrafındaki insanlar da buna zaten teşne olduğu için ona da kötülük edilecektir. Böylece kötülük eden herkes çevresinden kötülük görür. İşte bu mutsuz bir toplumu oluşturur. İnsanların birbirini sevmedikleri, birbirine karşı güzel davranmadıkları, hatta daha üst boyutlarda birbirinden nefret ettikleri bir başka düzen. Sevgili kardeşlerim, öyle mi olması lazım? Allah'ın emirlerini yerine getirmek varken sadece insanların mutluluğu için yaşamak varken şartlar ne olursa olsun onların mutluluğunu mutlaka gerçekleştirmek varken o büyük zevki yaşamak insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara sağladıkça,
Onlara yardım ettikçe asıl mutlu olan o insanlar değil, siz olursunuz sevgili kardeşlerim. Sevin. İnsanları sevin. Nefret etmeyin. Eğer severseniz davranışlarınız sevgi ile filizlenen bir ağaç gibi olur. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size karşı nefretle yapılan bir olayı nefsinizin afetleri var olduğu sürece siz de nefretle karşılamayı farkına bile varmadan olağan bir hale getirmiş olursunuz. O zaman işte bu bütün dünyada anlaşmadıkların neden var olduğunu gösteren bir işarettir. Oysa ki insanları severseniz onların mutluluğu için yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Onlar için yaşamak, insanları huzura, mutluluğa ulaştırmak için yaşamak. İşte bir insanı mutluluğun üst boyutuna çıkaracak olan budur. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Çünkü birinci hedef ikincisini, ikinci hedef de birincisini beraberinde getirir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Nefretin değil de sevginin hakim olduğu bir boyutta yaşarsanız. Sizden etrafınızdaki insanlara onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi ulaşırsa, hatanız olmasa bile onlardan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Kaybetmezsiniz, sadece kazanırsınız. Unutmayın, Allah Teala hepinizi başkalarını yaralamak, başkalarını üzmek, huzursuz etmek için değil, hepinizi Allah başkalarına mutluluk vermek için yarattı. Onun için Allah Teala sevgi emrediyor. Onun için başka insanlara yardım etmenizi emrediyor. Kimin hangi konuda ne ihtiyacı varsa onlara yardım etmelisiniz. Yardım ettikçe duyduğunuz haz sizi her geçen gün daha çok yardıma götürür. Daha çok yardımın parasal bir yardım olduğunu düşünelim. O zaman Allah Teala'nın size daha çok para kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü niyetiniz halis. O kazandıklarınızla başkalarına yardım ediyorsanız, başka insanların mutluluğunu harcıyorsanız, zamanınızı, paranızı, o zaman Allah'ın size karşı olan sevgisi her geçen gün artacaktır. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdikçe mutlu olursunuz. Başka insanları mutlu ettikçe mutlu olmanın daha üst boyutlarına ulaşırsınız.
Onun için buranın Allah'ın yolunun kanununu hiç unutmayacaksınız. O kanun başkaları için yaşamaktır. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayın. İnsanlar sizin için ne düşünürse düşünsün. Siz başka insanların mutluluğuna kendinizi adayın. Allah Teala burada size bir hedef veriyor. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, yardım ettiğiniz, altta kıldığınız insanların gözlerindeki o minnet ifadesini biliyor musunuz? O ifadeyi tanıdınız mı? İşte o ifade Allah'ın onların gözlerine verdiği bir nimettir. Başka insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız sevgili kardeşlerim, o zaman sevginiz onlara da yayılacaktır. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu sevgi mihrakı içerisinde hayatınızın başka insanlarla değerli olduğunu hiç unutmayın. Onlar için yaşayın. Onlar size yanlış davransa da onları affetmek büyüklüğünü gösterin. Sevin. Burada Allah'ın size ne kadar büyük bir yardımcı olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Dünyadaki kini, husumeti yani düşmanlığı, insanların birbirlerinden nefretini ortadan kaldırabilecek bir tek duygu var. Onun adı sevgidir. Unutmayın ki sevmek mutlaka meyvesini veren bir fidandır. Bu fidan gelişir. Siz şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, nefretin karşılığında da, öfkenin karşılığında da, intikamın karşılığında da, sevgiyi başarıyla yürütebilecek olan bir güce sahip olabilirsiniz. Allah Teala bunu size siz talep ettikçe adım adım verir. O zaman sevgili kardeşlerim, yalnız siz kalırsınız. Davranışlarınız kalır. Siz insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Onları mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizi mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? İşte burada her şey değişir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize sevgiyi öğretti. Sevmeyi öğretti. Karşılıksız vermeyi öğretti. Ve de sadece sevgi adı verilen bir varlığın bizi bütünüyle kuşattığı bir dünyada yaşamaktayız. Allah Teala bizi devrin imamlarına tayin ettiği günlerden bu tarafa
Böyle bir yaşantıyı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size yanlış davranabilirler. Bu onların Allah'a verecekleri bir hesaptır. Ama siz, size davranış biçimleri ne olursa olsun, insanlara kızamayacak, öfkelenemeyecek bir hüviyette olmalısınız. Bu Allah vergisidir. Bir gün bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiği de her olayda bir defa daha ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbinizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla birlikte sizlerleyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha hal ve harekattan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir hal üzere bulunurlar. Bu hal devamlı değişiklik gösterir. Kişi bazen üzüntülüdür, bazen sevinçlidir, bazen ne üzüntülüdür, ne de sevinçlidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu nimeti en güzel şekilde değerlendirmek lazım. En güzel şekilde değerlendirmek nasıl olabilir? Ancak bir tane yol var, tek bir yol. Allah için yaşamak. İnsanlar ya kendileri için yaşarlar ya da nadirattan Allah için. Allah için olanlar Allah'ı önde tutanlardır. Allah için yaşayanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye gayret edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dilek varsa insanın içinde, ruhunu teslim etmek, veçini teslim etmek, yani fizik vücudunu teslim etmek, nefsini teslim etmek ve iradesini teslim etmek. Bunların her biri daha üst merhaleleri gösterir. Allah yolundaki gayretleriniz hep bu merhaleleri hedef olarak almalı sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını istiyoruz. Ama hepiniz mutluluğun ayrı bir noktasındasınız. Herkes kendi gayretinin semeresini alır Allah-u Teala'dan. İşte o zaman kendinize sormanız lazım gelen bir sual geliyor. Sual: acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Aslında başka insanlar için yaptığınız her güzel davranış Allah için yaptığınız bir güzel davranıştır. Çünkü Allah-u Teala sizin insanlara faydalı olmanızı, onları mutlu etmenizi ister. Ve de Allah-u Teala'nın size vereceği mutluluğun ölçüsü de budur. Kimi hangi ölçüde mutlu ettiniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse elinizde çok büyük bir imkan var. Herkesi mutlu etmeye çalışırsınız, herkesinki kadar Allah-u Teala'dan mutluluk alacağınız cihetle her gün daha çok insana mutluluk vermek isteyen bir noktaya gelebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Allah-u Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğunuzun gerçekleşmesi ise sizin başkalarını mutlu etmenizdir. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara en güzeli vermek sizin için bir görev ve zevk olmalıdır. Niçin görev? Onların mutluluğu için. Niçin zevk? Çünkü onlara vereceğiniz mutluluğun her biri kadar
Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk verebilirseniz gün boyunca, siz de onların toplamı kadar mutlu olursunuz. Konunun başında sevmek var. İki ayrı kanat. Nefret etmek ve sevmek. Birisi sevmek, birisi nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın size vermek istediği onun en büyük hedefidir. Nefretle bırakmayacaktır. O insanlara zarar vermenizi de isteyecektir. İnsanlar çeşitli kademelerde bulunurlar. Şeytanın yanında olanlar Allah'ın yolunda olup da yedi safhadan birine o anda onun içinde bulunmakla iştirak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, etti beş, muhlis olanlar, altı, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedi tane grup oluşturuyor insanlar. Hangi insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Yedi tane safhanın içindedirler, herhangi birindedirler. Ötekiler bunların hiçbirinde değillerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki, bu mutlulukların hepsini unutturacak bir tuzak. İslam'ın beş şartının insanlar için yeterli olduğunu İslam alemine kabul ettirmiş. Diğerleri çoktan yollarını kaybetmişler. Ama İslam alemi de sonunda yolunu kaybetmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse paçasını cehennemden kurtaramaz. Cehennemden kurtulabilmenin yolu tek bir kapıdan girilen, bir yukarıya doğru açılan dehlizi gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun ilk kapısıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki Allah Teala bunun kalben olup olmadığını en iyi bilendir. Sonra ölürse bu kişinin kıyametten sonra gideceği yer öldükten sonra gideceği yer onun durumuna denk bir hüviyet taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse, denemeden evvel ölmüşse, bu kişi için ne yazık ki kurtuluş söz konusu olmuyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cennetin bir diğer ölçüsü, bir insanın sevaplarının günahlarından fazla olmasıdır. Bu matematik endekstir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer Allah'ın cehennemidir.
Sevgili kardeşlerim, matematik ölçümleme bu kadar basit. Öbür taraftan 7 safa dizaynına göre olaylara baktığımız zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yaşıyor, mürşide tabi olmuş. Sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Eğer mürşide tabi olarak kişi ibadetlerini yerine getirirse ki tabiyet mutlak olarak yerine getirmesini sağlar. Neden? Çünkü Allah devreye girmiştir. Kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormuş. Allah'ın mürşidini göstermiş de o kişi mürşidine ulaşmış. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış ve tabi olmuşsa tabi olduğu anda ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bir tabiyet. Tamam. O kadar günahları var. Allah Teala bir dilekle o günahların hepsini örtüyor. Yani kişiyi sevapları daha fazlaymış gibi cennetin birinci katına alıyor. Bu kişi yaşasa mutlaka mürşide tabi olmak gereğini Allah Teala ona kalbine verecektir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini mutlaka görecektir. Ve o mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleşmişse bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Bunlar alternatifsiz olan olaylar sevgili kardeşlerim. Tek bir sonuç var. O sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Bu noktada ölürse birinci kat cennete gider. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Ruhunu bu kişinin Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Bir başka cepheden olaya baktığımız zaman bu kişinin üçüncü kat cennete ulaştığı noktada bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani o kişinin nurları günahlarından fazladır. Bu kişi 7 katlık bir yolculuk yapmıştır ruhen Allah'a doğru. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Bu 7 tane katın her birinde Allah'tan dereceler kazanmıştır. 7 kere %7, %49 eder. Allah Teala o kişinin kalbine %7'den 7 defa nur vermiştir. Başlangıçta da %2 rahmet nuru gelmiştir bu kişiye. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. %2 rahmet nuru, geri kalan 7 kere 7, 49, %49 fazıl Allah'a doğru tabiyetten sonra yola çıkmasıyla tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o insanları kurtarmak için her zaman hazırdır. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir tek dilekle mümkündür. Ya Rabbi, ben ruhumu sana
ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı gerçekleştirmekte bana yardım et. Kişi bunu söylemese bile Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte olay bu kadar açık ve net. Dilemiş kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demiş. Eğer bunu demişse bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Mutlaka birinci kat cennete bu kişi girer. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İki şekilde oluşur bu. Ya kişi dil olarak söyler bunu ama umurunda bile değildir. Gerçek anlamda iç dünyası bir dileğin sahibi değildir. Dili söylüyor sadece. O kişinin bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Ama eğer kalbi Allah'a ulaşmayı diliyorsa ki kişi bunu çok net olarak hisseder. O zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölse, aynı gün ölse, diledikten hemen sonra ölse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazı kıldığı zaman mürşidini ona mutlaka gösterecektir. O mürşidi sevmesini sağlayacaktır Allah Teala. Ve de o kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyetle birlikte ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ruhların kafilesine katılacaktır. Kişinin o noktadan itibaren mutlaka kendine düşen görevleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar severek, isteyerek yerine getirmesi Allah-u Teala'nın o kişiye yardımıyla gerçekleşir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mürşit sevgisi vermesi lazım. Verir, mutlaka kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşide ulaşır, tabi olur. Ayrılan ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Kalbin bu merdiven basamaklarındaki muhtevası 7 basamaklı bir merdiven düşünün. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe gösterir. Nefsi emmare kişinin henüz yeterli bir bilgiye sahip olmadığı bir başlangıç devresidir. Şerri emreden bir nefsin sahibidir kişi. Bu kişi kısa zamanda nefsi levvameye ulaşacaktır. Bu nefsi emmare boyunca yaptığı zikir onu birinci kata çıkartabilir. Zemin kattan birinci kata. Kişi nefsi levvameye ulaştığı zaman, yani nefsini levmetmeye, kınamaya başladığı zaman bakıyor ki nefsi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını yapmak istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor, yasaklarını gerçekleştirmek istiyor. O zaman kişi
Böyle yapmayı başardığı için de nefsi yasakları gerçekleştirdiği için de nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınamak devam ettiği sürece kişi Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Ve mülhime kademesine ulaşacaktır. Allah'ın ilham verdiği birisi olacaktır. Ve bu ilhamı aldığı sürece kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşayacaktır. Ölse kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sonra kişi mutmainne kademesine gelir. Dördüncü kademe. Bu kişi Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu güzellikler sebebiyle mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Bu onun dördüncü kat cennetin sahibi olmasını sağlar. Eğer bu noktadayken bu kişi ölürse.

Radiye 5. kademeyi gösterir. Allah'tan razı olmuştur kişi. Mardiye 6. kademedir. Mardiye kademesi. Burada da Allah o kişiden razı olmuştur. Ve 7. kademe tezkiye adını alır. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Başlangıçta %2 fazıl nuru girer kalbe.

dua Allah'ın herkese hediyesidir, nimetidir. Kişi sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bu 7 tane gök katını aşacaktır. Ve tezkiyeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese bunu karşılıksız verir, karşılıksız ikram eder. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Kim bir dileğin sahibi olursa, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah-u Teala bu dilek kalpten alması kaydıyla mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini anlatabiliyor muyum acaba? Bunların hepsini Allah gerçekleştiriyor. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun kalbine gerekli talepleri ulaştırıyor. Ve kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve teskiye kademelerinde hep birer gök katı aşarak ruhen 7. kademede 7. gök katını tamamladıktan sonra, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetin müntahadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İlliğinde olan Allah-u Teala'nın zatına. Sitetin müntaha illiğine ulaştıran yolun başlangıç noktası. Oradaki bir ağaç. Sidre ağaç demek. Münteha bu dünyanın Allah'a ulaşmak üzere oluşan yolu için dünyanın son noktası. Bu noktadan itibaren Allah'a giden yol, bu dünyanın dışında Allah'a doğru ulaşan yol. Bütün boyutlarıyla sahneye çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki gayretleriniz hangi seviyede? İşte bu gayretlerinizin seviyesine göre bu süreç uzar veya kısalır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İnsanı kendisine, insana ruh üfleyerek yeryüzündeki Allah'a en yakın mahluk kılmış Allah Teala. Cinler de emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini tamamlıyorlar. Kalpleri nurla doluyor. Ama sevgili kardeşlerim, ruhları yok. Allah'ın onlara üfürdüğü bir ruh mevcut değil. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları mümkün değil.

Sevgili kardeşlerim, bu hafta Allah Teala'nın bütün insanları çok sevdiğini söylememiz lazım. Bu sevgi insandan insana mutlaka değişir. En az sevdiğinden en son en çok sevdiğine doğru bir merdiven basamakları dizisi.

Ama sonucu söylemek gerekirse Allah Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. İşte onun için sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir mahluk olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Yani özelliğimiz var. Allah Teala biz insanlara ruhundan üfürmüş. Doğar doğmaz ruhundan üfürmüş. Ama cinlerin böyle bir ruha sahip olmadıklarını biliyoruz. Şeytanlar da cin tayfesinden, onların da yok. Sevgili kardeşlerim, onun için insan olarak yaratıldığınız cihetle Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Ve bu imkanı boşa çıkarmamalısınız, hedeflerinize ulaşmalısınız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu herkes için mutlak geçerli olan Allah'ın bir vaadidir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister. İnsanlar kendi seçimlerini Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde kullanırlarsa onların cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün olmadığı cihetle hep şeytanın oyunlarına kurban olacaktır. Hep şeytanın dilediklerini gerçekleştirecektir. Çünkü nefsi afetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek bu? Çünkü o insanın mutlu, daha mutlu, daha mutlu olabilmesi ancak Allah'ın emirlerine riayet ederek zikir yapmak suretiyle nefsinin kalbindekileri temizlemesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi seviyor. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Elbette insanları Allah'ın sevmesi birbirinden farklı seviyeleri ifade eder. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü Allah Teala insanları aynı hüviyette yaratmamıştır. Herkes farklı bir dizaynda Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Ve Allah yolunda ilerlemek onların iradelerine bırakıldığı için farklı hüviyette olan iradeler farklı sonuçlara ulaşacaktır. Bu da insanlığın birbirinden farklılık özelliğine tam olarak uygundur. Nerede olursanız olun, insanlara dikkatle bakın. Her birinin farklı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. O kadar milyon insanın hepsi birbirinden mutlaka farklılık gösterir. İkizler bile farklılık gösterir. Tam olarak birbirinin aynı olmazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılan biz insanlar, sadece bu açıdan bile Allah'ın en çok sevdiği mahluk olduğumuz
cihetle ne kadar mutlu olsalar azdır. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Yani yaratıkların kendisine ruh üfürülen tek boyutu insan. Hayvanların da nefsi var ama ruhu yok. Cinlerin de nefsi var ama ruhu yok. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size öğrettiği, sizin için vücuda getirdiği en büyük nimet sevme hissidir. Bu hissinizi çok kullanın. Çünkü sevmek sizi yüceltir. Nefretse seviyenizi düşürür. Nefretin sahibi olan insanlar mutlu olamazlar. Nefretin sahibi olmak olan insanlar intikam almak isterler. Bu intikamlarını gerçekleştirdikleri zaman derecat kaybederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açtığı kapılara dikkatle bakın. Her geçen gün Allah-u Teala'nın sizleri bir hedefe doğru yolunuza devam ettirdiğini bileceksiniz. Karar merci yine sizsiniz. Kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz veya gene kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikretmeyeceksiniz. Kendi kararınızla Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz veya gene kendi kararınızla yerine getirmeyeceksiniz. İşte bunlardan pozitif olanı seçip onu gerçekleştirmek konusunda hayatınızı şekle sokarsanız, yaşarsanız hayatınızı, o zaman Allah'ın emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Bu gerçekleştirme hususu bir kamil mürşide varmadan olmaz. Öyle söylüyor Yunus. Bir kamil mürşide varmadan olmaz diyor. Söylediği %100 doğru. Neden? Çünkü ruhunuzun Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli yolculuğun başlayabilmesi, bir başka ifadeyle ruhunuzun Allah'a varmak üzere vücudunuzu terk edebilmesi ancak tabiiyetinizle gerçekleşebilir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez. Ruh dilediği anda vücudu terk eder. Onun için sözümüzü Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez şeklinde ifade ettik. Ruh dilediği an vücuda girer, dilediği anda vücuttan çıkar. Buna hiçbir şey engel olamaz. Neticede tamamen ayrılacak ve kendisini ruh edinen Allah'ın zatına mutlaka dönecektir. Sonsuz hızla hareket halinde olarak Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir müessesede insanın kendisine düşeni yapması asıl olandır.
İnsanlar Allah'ı seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Allah'a ulaşma dilekleri tahakkuk edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Mürşitlerini görmeden, ona tabi olmadan ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılması mümkün olmadığı cihetle mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğini duyacaklardır. Hacet namazlarını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insana Allah Teala'nın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Belki ilk seferinde göstermez ama iki üçüncü hacet namazlarının neticesinde yatılan uykudaki rüyada Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen şey mürşide tabiiyettir. Zaten tabi olduğu anda büyük bir rahatlığın, huzurun kendisini kapladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki insan yalnız bir mahluk değil. Mutlaka başka insanların yardımına muhtaç. Yola çıkacak olanlar mutlaka hacet namazları kılıp Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. O mürşidi Allah Teala mutlaka onlara gösterecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insanı Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Buna sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerimiz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. قال المغضوب عليه ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbeti için bir araya getirdi. İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serinin yeni bir bölümünde, İnsanın yaratılması bölümünde bir aradayız. Allah Teala insanı ve lekad halaknel insanu min salsalin min hameyin mesnun ifadesiyle buyurduğu gibi şekillenebilen kurumuş bir balçıktan yaratıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala insanı yaratma müessesesini bizlere açıklarken bazen salsalin kullanmış, bazen tayin kullanmış. Her ikisi de balçıktan, balçık manasına kullanılıyor. Islak olan ama sonra kurumuş olan. Ve mikroorganizmaların gelişmesine müsait olan bir toprak türü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki Allah bir şeye ol der, o da oluverir. Ama insanın yaratılması bir anda tahakkuk etmemiştir. Allah Teala insanı üç ayrı cephede oluşturdu. Bir fizik vücudu var, bir ruhu var, bir de nefsi var. Üç ayrı cephede var olan bir varlık. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk o, insan. Öyleyse yaratılan bu insan başka bütün mahluklardan üstün mü kılınmış? Elbette. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. 13. ayet-i kerimesinde diyor ki وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Allah ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin ey insanlar sizin emrinize musahhar kıldı diyor Allah Teala. Allah'ın bütün göklerde ve arzlarda yarattığı her şey biz insanlara
musahhar kılınmış, hasredilmiş, sihredilmiş, emrine verilmiş insanoğlunun. O zaman görünüyor ki şu kainat üzerinde en kıymetli mahluk insandır. Bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şey insan için yaratıldığına göre, her şey onun emrine verildiğine göre, bunlar canlı ve cansız bütün varlıkları ihata ediyor. Öyleyse yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cinleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Hayvanları görüyoruz, insan için yaratılmış. Bitkileri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. İnsan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey insan için yaratılmış. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır bir varlıktır. Kainattaki en üstün mahlukudur Allah-u Teala'nın. Allah Teala insanı yaratıyor ve yeryüzünün halifesi yapıyor. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah melekleri dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Onlar da Makara 30 Allah Teala buyuruyor ve iskale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardı halife. O zamanki Allah Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kalu dediler ki eteç alu fiha men yufsidu fiha ve yesfukud dimae. Sen onu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife kılacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike biz ki seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu leke ve seni takdis ediyoruz. Kale inni elemu ma la ta'lemun. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Demek ki Allah Teala insanı yaratmış. Dünya adı verilen bu gezegende yeryüzünün halifesi olsun diye. Yani Allah'ı yeryüzünde temsil etsin diye. Bu Allah-u Teala'nın ister adına tıyın desin, ister adına salsalin desin, bu çamur, kirli toprak, muhakkak ki bir özelliğin sahibi olan bir toprak. Yani zamanla amino asitleri oluşturabilecek olan özellikte bir toprak. Ve Allah-u Teala amino asitlerden bir dizayn kuruyor insanı
yaratırken. Bu topraktan insanı Allah-u Teala şekillendiriyor.

insanı Allah-u Teala şekillendiriyor. Bu şekillendirmenin sonunda Allah-u Teala diyor ki meleklere ve meleklerin aralarında bulunan cin tayfesinden olan iblise, şimdi ona ruhumdan üfüreceğim. Ve ben üfürdükten sonra, o benim ruhuma sahip olduktan sonra ona secde edin. Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetine baktığımız zaman Allah'ın Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde söylediklerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Sümme sevvahu, Allah onu şekillendirdi. Sonra Allah onu şekillendirdi, dizayn etti ve nefaha fihi min ruhihi, onun içine ruhundan üfürdü. Ve ceale lekümüs sem'a, ve ona işitme hassası getirdi. Kıldı onu, işitir kıldı. Sem'i hassasıyla onu işitir kıldı. Vel efsare, ve basar hassasıyla onu görür kıldı. Vel efide, ve verdiği idrak hassasıyla onu idrak eder hüviyete getirdi. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala insana basar adlı görme hassasını veriyor. Sem'i isimli işitme hassasını veriyor. Fuat isimli idrak hassasını veriyor insana. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne görebiliyor, ne işitebiliyor, ne idrak edebiliyor. Neyi? Hidayet makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala insanı bir hüviyette yaratıyor. İşiten, gören ve idrak eden. Eğer bunları Allah açısından değil de dünya açısından değerlendiriyorsanız, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bu vasıfların sahibi olarak yaratılmışlardır. İşitirler, görürler ve dünyaya ait olan şeyleri herkes kendi ölçüsü nispetinde, çapı nispetinde idrak eder. Ama idrakin Allah'ın muhteva taşıyan alanlarına yansıması, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. Ve Allah-u Teala
böyle söylüyor ona, ruhumdan üfüreceğim, o zaman ona secde edin. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Allah Teala demiş oluyor ki, onun fizik vücuduna secde etmeyeceksiniz. Benim ona üfürdüğüm, benden olan, bana tekrar geri dönecek olan ruhunadır. Yani aslında gene bana secde etmiş olacaksınız diyor Allah Teala. İnsana verdiğim ve benim fizik vücudumda meknus kıldığım bir yaratığım olan ruhumu ona üfürüyorum. O ruhu ona üfürdükten sonra o secde edilmeye layık bir hüviyet kazanacak. Ona secde edin diyor. Olay böyle başlıyor. Ve Allah'ın yarattığı bu mahluk evvela Allah Teala'nın ona can verebileceği bir hüviyete ulaştırıyor Allah Teala onu. Yani yapısı yavaş yavaş Allah'ın verdiği o onu yarattığı tin veya salsalin olsun adı, her iki açıdan da onu canlı kılabilecek olan hususları bünyesinde taşıyabilecek bir özellikle yaratılıyor insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, insanı verilen bu mahluk 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde birçok mitokondri var, elektrik üretici ve her hücresinde 23 çift kromozom taşıyor. Her hücresinde dezoksiribo nükleik asit sarmalları var. DNA sarmalları. Aynaya insan baktığı zaman bir kişi görüyor. Oysa ki onu her şeyle temsil edebilecek olan 70 trilyon çarpı 46 adet o kişi orada mevcut. 4,2 katrilyon o kişinin muhtevasını tayin ediyor. Allah Teala insanı bir oya gibi işlemiş ve yaratmıştır. Her şeyi ayrı bir mucize. Sevgili kardeşlerim, atomlar elektronlardan, oluşmuştur. Bir başka ifadeyle elektronlar protonları ve nötronları oluşturmuştur. Bunlardan da atom yapısı vücuda gelmiştir. Ve atomlar, molekülleri, moleküller, hücreleri oluşturmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda hücre yapısı
insanın temel taşıdır. Her hücre hayatın varlığını ifade eder. Ve Allah-u Teala insanı canlı kılıyor. İnsana hayat veriyor. Hayatı vermek ve almak sadece Allah'ın elindedir. Hayat veren sadece benim diyor Allah-u Teala. Sadece ben hayat veririm diyor. Allah'tan başka hayat veren hiçbir varlık yoktur diyor. Allah'tan başka öldüren de yoktur diyor. Öldüren de, hayat veren de benim diyor Allah-u Teala. Nahl Suresi 23. ayet-i kerime. Öyleyse Allah çamurdan bir mahluk şekillendiriyor. Ona muhteva kazandırıyor. Hayatı bünyesine alabilecek olan bir muhteva kazandırıyor Allah Teala. Ve ondan sonra o Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Canlı kılıyor onu. Ve bütün meleklere ve iblise emrediyor. Artık ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala iblise soruyor. Ey iblis, seni yarattığım bu mahlukuma kendisine ruh verdiğim, bu sebeple secdeye layık kıldığım bu mahlukuma secde etmekten men eden nedir diyor Allah Teala. Şeytan yani iblis cevap veriyor. Sen beni dumansız ateşten enerjiden yarattın diyor. Onuysa diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm ve ona secde etmem diyor. Buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada iblis Allah Teala'nın söylediklerini duymamış gibi davranıyor. Ne söylemişti Allah Teala? Ona ruhumdan şimdi üfüreceğim. Ben üfürdükten sonra beni temsil eden, benim bir parçam olan, neden benim bir parçam olan ifadesini kullanıyorum? Tekrar bana geri dönecek olan ruhtan ona üflüyorum diyor. Aslında ruh Allah'ın bir parçası değildir. Allah'ın bir yaratığıdır. Sadece Allah Halık'tır, yaratandır. Ve ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'ın zatında meknuz bulunan bir yaratık, bir mahluk. Ve dönüş yeri mutlaka Allah. Allah'tan gelmiş oluyor bize ve bizden tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım. Ruh bir emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar.
Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın iki tane vasıf serdetmesi niçin Allah-u Teala tarafından gerekli görülmüş? Şunun için. Emanetin insanın fizik bedeninden, emanetin insanın nefsinden farklı bir yaratık olduğunu ifade etmek için kullanmış Allah-u Teala onu. Ne demek istiyoruz? Nefsin bir afeti nankörlüktür. Bir başka afeti de cehalettir. İşte insan cahildir ve nankördür diyen Allah-u Teala bize şunu ifade etmiş oluyor. Biz emaneti teklif ettiğimiz zaman insanın fizik vücuduyla nefsine ikisine birden teklif ettik. Yani emanet bu ikisi de değildir. Emanet bu ikisine verilen bir üçüncüdür. Üçüncü nedir? Ruhtur. Öyleyse insan fizik vücudu yaratılan bir varlıktır. Velakat halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz andolsun ki insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilen bir fizik vücut. Ve nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha ve fucuraha. Takvaha. Ona Allah'ın fücuru, ona şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Ama nefsimiz Allah Teala nefsimizi seva etmiş. Dizayn etmiş. Peki ruhumuzu demin okuduğumuz Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi nefsimizi üfürmüş. Üç ayrı fiil kullanıyor. Üç ayrı vücudumuz açısından. İnsan, insanın dışındaki bütün yaratıklardan farklı, bütün yaratıklardan üstün bir varlıktır. İnsanın üstünlüğünün birinci işareti, insanın bütün mahlukatın içinde sadece insanın Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir emaneti muhtevasında barındırmasıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir emanetin sahibi kılınmamıştır. Sadece insanlara has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insan ruh emanetinin sahibidir. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönecek olan bir emanet sadece insanda var. Ne meleklerde var? Bir. Ne cinlerde var? İki. Ne hayvanlarda var? Üç. Ne bitkilerde var? Canlı olan hiçbir şeyde, uçan kuşlarda da, denizdeki balıklarda da hayır. Ruh adı verilen bir emanet insanın dışında hiçbir varlıkta yok. Ve o emanet ruh insanda olduğu için insan üstündür. Ve bu sebeple Allah Teala secde edilmesini emrediyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam'a o ruhu verdiği için bunu söylüyor Allah Teala. O emanet sebebiyle, verdiği ruh emaneti sebebiyle insanı üstün görüyor Allah Teala. Secde edilmeye
layık görüyor. Öyleyse evvela kendisinde ruh olduğu için, Allah'ın bir emanetini taşıdığı için, bir kendisine Allah-u Teala'nın emriyle bir üstünlük nişanesi olan secde edildiği için insan üstündür. Üç, Allah'ın zatına geri dönme özelliği olduğu için ruhu Allah'a tekrar geri dönecektir. Allah'a geri dönme özelliği taşıyan tek mahluk olduğu için insan üstündür. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda ne yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah Teala. Ey insanlar, ve sizin için yaratmamız yetmez. Sizin emrinize musahhar kıldık diyor. Sadece insanın emrine musahhar kılınmış bütün gökler, bütün yerler, bütün göklerde ve yerlerde ve ikisinin arasındaki Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Öyleyse elbette üstün olan insan, göklerde yaratılan, yerlerde yaratılan her şey, melekler, hayvanlar, cinler, neler geliyorsa aklınıza, her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmış yerlerde ve göklerde ve insanın emrine musahhar kılınmış.

İsa yorulduğu gibi insan üstündür.

Allah'ın en sevgili mahlukudur. Allah Teala insanı yaratmış. Yeryüzünün halifesi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. Öyleyse

Allah Teala sadece bununla yetinmemiş. Yeryüzünü insana miras bırakmış. İnsan diyor, yeryüzünün varisidir diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzüne varis kılmış. Yeryüzünün mirası insana aittir diyor Allah Teala. Yeryüzünün halifesi kıldım insanı ve yeryüzünü onlara, bu insanlara, yeryüzünün halifesi kıldığım insanlara miras bıraktım diyor yeryüzünü. Onları varis kıldım diyor yeryüzüne. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala ile melekler arasında geçen konuşma, niçin sen yeryüzünde insanı halife kılacaksın? Biz seni tesbih ederken, takdis ederken, onu yeryüzünde kan döksün diye mi halife kılacaksın diyor melekler. Allah Teala insanın bir başka üstünlüğünü dile getiriyor orada. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a onu meleklerden üstün kılacak olan sırrı öğretiyor. 99 esmasının sırrını. Ve melekler onu imtihan etmek istedikleri zaman Allah Teala ona öğrettiklerini soruyor. O da isimleri sayıyor özellikleriyle. Yani Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman sır sahibi olarak yaratıldı. Allah'ın esmaları her biri ayrı bir cepheden kişiyi en üstün standartlara ulaştırır. Ve esmanın sahibi olan Adem Aleyhisselam meleklerden daha üstün olduğunu ispat etmiş oldu meleklere. Şimdi şeytanın söylediklerini bu açıdan değerlendirirsek şunu görüyoruz. Ne görüyoruz? İblis insanı fizik vücuduyla mukayese ediyor. Onu diyor topraktan yarattın, o benden necistir. Ben ondan üstünüm, ben onun da secde etmem. Ama Allah'ın söylediği Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Allah'ın ona üfürdüğü ruha secde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu secdenin yapılmaması üzerine Allah Teala iblisi kovuyor huzurundan. Ey iblis diyor, sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Seni huzurumdan kovuyorum. Ebediyen cehennemde cezalanacaksın. Burada bunların arasında bulunmaya layık değilsin. Oradan aşağı in diyor Allah Teala. İblis yani şeytan Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Ben bu madem ki beni onun yüzünden
cezalandırıyorsun anlamı var şimdi bu söylediklerinde. Açıkça bunu söylemiyor ama o çıkıyor ortaya. Ben diyor bu Adem Aleyhisselam var ya, beni kıyamete kadar yaşatırsan onun bütün zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışacağım. Ve onların çoğunu kıyamet günü sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onları azdıracağım. Onları dalalette bırakacağım. Hidayete ulaşacakları sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım diyor İblis. Onların hidayete ermelerine mani olacağım diyor. Gerçekten İblisin kandırdığı insan şeytanlar bunu yapıyorlar. Yani insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. İşte Nisa 167 ve 168 ve 169. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallû dalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani iblisin oturduğu sırat-ı müstakimden insanları men ediyorlar. Kim sırat-ı müstakimden men ederse o iblis gibi o insanların yoluna oturmuş olan, bir başka ifadeyle iblisin emri üzerine o insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan bir insan şeytan. Ve Allah Teala hüküm koyuyor. Onlar kafirdirler diyor. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için. Eğer Allah'a ulaşmayı

Bu sebeple de ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Başka insanların da oraya ulaşmasına mani oluyorlar. Sebilden men ederler diyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Allah'ın sebilinden men ederler diyor. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Neymiş bu insanların yaptığı şey? Allah'ın sebilinden men etmek. Sırat-ı müstakimden insanları men etmek. Devam ediyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlar zalimdirler diyor. Sonra mı? Sonra diyor ki lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onları mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi 10 ihsan alacaklardı Allah Teala'dan. Bu 10 ihsanla mürşitlerine ulaşacak, tabi olacaklardı. Tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Ama böyle bir şeyi yapmaya niyetleri olmadığı gibi başka insanların da bunu yapmasını engelliyorlar. Onun için mağfirete ulaşmaları mümkün değil. Ve la liyehdiyehum tarika. Allah onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla cehennem ödüyor. Sadece cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır. İlla tarik-i cehenneme. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte şeytanın buradaki muhtevasına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonraki dizaynıyla karşı karşıyayız. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Ve bütün insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağını da baştan söylüyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve onları sırat-ı müstakimden men edeceğim diyor İblis. Ama Allah Teala diyor, sen benim ihlas sahibi kullarıma bunu yapamazsın. İblis de söylüyor, ihlas sahibi kulların hariç. Neden yapamaz? Çünkü ihlas sahibi kullar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Onları şeytanın Allah'ın yolundan saptırması mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın yolundan saptırılması mümkün olmayan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Ve iblis böylece insana düşman oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan adı verilen bu mahluk Allah-u Teala tarafından görmek için gözlerle teçhiz edilmiş, işitmek için kulaklarla teçhiz edilmiş,

düşünmek için zihinle cihazlandırılmış, teçhiz edilmiş ve insan kainatın en üstün mahluku. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor, cennetten kovuluyor ve İblisin mekanı cehennem. Ama Allah Teala ona kıyamete kadar hayat veriyor. Kıyamete kadar Allah onun yaşamasına müsaade ediyor. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları, o ve taifesi, kabilesi, yoldan çıkarmak için insanları daha doğru bir ifadeyle Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmamak için faaliyette olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde doğuştan itibaren küfür kelimesi yazdığı için küfürdedir. Bütün insanlar için başlangıç noktasında küfür müessesesi var. İşte Adem Aleyhisselam şeytan tarafından bir düşman olarak kabul ediliyor. Ve şeytan kovuluyor cennetten. Ama Adem Aleyhisselam'dan intikam almaktan vazgeçmiyor. Sevgili kardeşlerim, İblis Adem Aleyhisselam'a ve Havva Anamıza diyor ki, ne yerseniz yiyin ama şu ağacın meyvesine sakın dokunmayın. Çünkü Allah Teala size sonsuz hayat verdi. Bu ağacın meyvesini yerseniz o zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'la onun kavuk rakibinden yarattığı Havva anamıza diyor ki, sakın şu ağacın meyvesinden yemeyin. O sizin için çok tehlikelidir diyor. Ve o ağacın meyvesinden yemeleri için iblis onları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki, Allah size birkaç yıllık bir ömür verdi. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Benim gibi sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Adem Aleyhisselam da eşi Havva da ağacın meyvesinden yiyorlar. Ve ayıp yerleri kendilerine görünür oluyor. Allah Teala bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ı da Havva Anamızı da dünyada verilen bu gezegene indiriyor. İblisin onları aldatması yüzünden. İblis kıyamete kadar bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için kabilesindeki bütün şeytanlarla beraber yetmez,
insan şeytanlarla beraber, insanlardan her kim Allah'ın yolundan başka insanları men ediyorsa, onlar insan şeytanlardır. Cinlerden her kim cinleri veya insanları Allah'ın yolundan men ediyorsa, onlar da cin şeytanlardır. Şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar olarak, şeytan şeytanlar olarak toplam tağut adını alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlarla uğraşmaya devam edecektir. O ve tayfası. Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için çalışacaktır. Ve bunu başarmak için her yolu deneyecektir. Ne kadar hazin bir sonuçtur ki, İblis insanların bütün devrelerinde onlardan %90'dan fazlasını cehenneme ulaştırmanın yolunu hep bulabilmiştir. İnsanların nefslerindeki afetler yüzünden onları devamlı tehlikeli standartlarda bırakmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsan bir yaratılış itibariyle mucizedir.

Bir ovumla bir spermden sadece iki tane hücreden başlayan hayat, insan hayatı, bu hücrelerin devamlı çoğalmasıyla tam 70 trilyon hücreye ulaşacaktır yaklaşık olarak. Ve anne karnındaki bebeğe, cenine plasenta önderlik edecek. Onun vücudunda gözleri, kulakları, bütün vücudu ve iç organlarını plasentanın direktifleriyle Allah'ın otomatik sistemleri oluşturacaktır. Kemikler ve bütün uzuvlar birer birer şekillenecektir. Aynı hücreler plasentadan gelen talimata uygun olarak vücudun bütün uzuvlarını vücuda getirecektir. Oluşturacaktır. Anne karnında bebek şekillenecektir. Ve iki tane hücreden 70 trilyon hücreye ulaşan bir insan oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, her hücredeki DNA sarmalları 20 çift kromozom ihata eder. Öyle bir yapıyla Allah Teala insanı yaratmış ki genetik ilminin içine insan girdiği zaman muhteşem olgularla karşılaşır. İnsanın genetik yapısındaki genlerin incelenmesinde çok değişik sonuçlarla insanoğlu karşılaşmıştır. Bir defa insan vücudunun bir genetik müdafaa sistemi var. Antikorlar ve ötesi. İnsanoğlunun her DNA sarmalı onu başkalarından ayıran bütün özellikleri taşır.

İnsanın fizik vücudunun müdafaa sistemini Allah Teala gene fizik vücudun içine yerleştirmiştir. Genetik dizayn bir mucizeler dizisidir. Allah Teala'nın yarattığı yaratış sistemine hayran olmak için nano aleme geçmelisiniz. Yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemleri görmeyi sağlamalısınız. O zaman hayran olacaksınız Allah Teala'nın yaratışına. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala vücudun her noktasında ayrı bir dizaynla ilmini oya gibi işlemiş. Evvela insan adı verilen bu mahlukun kalbinde Allah yazıyor. Eğer anatomi atlaslarına, özellikle Almanların bir atlasına göz attığınız zaman kalpteki Allah yazısını, Arap harfleriyle Allah yazısını net olarak görüyorsunuz. Yani Allah Teala bunu ben yarattım, bu insan onu yaratan benim diye imza atmış oraya Allah diye. Bu insan denilen mahluka dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her uzvu bir ayrı mucize. Gözler bakar. Bakmayı sağlayan unsurlar gözlerdir. Ama gözler görmez. Baktıkları zaman görüntüyü zihne ulaştırmakla vazifelidirler sadece. Ama onlar ulaştıramasa tabiatıyla insanın görmesi hiç mümkün olmazdı. Her an 70 trilyon hücrenin bütünlüğü içerisinde insanın bütün uzuvları muhteşem bir çalışma dizaynı sergiler. Hücrelerde genetik yapıyı tanzim eden her vücudun müdafaa mekanizmasını oluşturan 130 çeşitten fazla gen tespit edilmiştir. Sadece vücudun müdafaası için çalışan. Müdafaa mekanizmasını harekete geçirici unsurlar olarak müdafaanın dizaynı içerisinde. Şimdi burada gelin de şu ateist kardeşlerimize acımayın. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 70 trilyon hücreyle insanlar yaratılıyor. Ve bizim bu sevgili kardeşlerimiz de derler ki Allah yoktur. Yani bunun manası şu mudur diyoruz onlara? Yani siz bir yaratıcı olmadan bu kainat yaratılmıştır. Biz de yaratılmışız mı diyorsunuz? Evet diyorlar. Allah yoktur. O zaman her şeyin kendi kendine oluşması söz konusu. 70 trilyon hücrenizle her biri
ayrı ayrı görevler yapan bunca usunuzla aralarındaki hayranlık uyandıracak ahenkle siz kendi kendinize mi oluştunuz? Sadece şu gen teknolojisi üzerinde biraz eğilip nasıl yaratıldığınıza bakarsanız siz de aynı hayranlığı duyarsınız sizi yaratan Allah'a. Böyle düşünüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan genom haritası çıktıktan sonra elbette ona karşı hayranlığımız daha da arttı. Bu kardeşlerimiz bilmiyorlar mı ki görünen, yakalanan, teşhis edilen sistemlerin %95'i hala insanlar tarafından ne oldukları bilinemiyor. Bilinen %5'i her yeni bilgi oluştuğu zaman bunun %5'i anlaşılabiliyor. Geri kalan %95 bilinmeyenler hanesine kocaman bir ilave daha yapıyor. Yani her yeni bulgu ilmimizi arttırırken cehaletimizi daha çok arttırıyor. Bilemediğimiz şeyler hep Allah'ın yarattığı, elzem olan, insanın hayati unsuru olan ama bizim bilemediğimiz, bugünkü algılamalarımızla sonucuna ulaşamadığımız şeyleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda şu muhtevaya bakın. DNA sarmalları başlı başına bir mucizedir. Dezoksiribonükleik asit sarmalları. Bunlar siz üretici ortamı, çoğaltım ortamı sağladığınız takdirde onlara verdiğiniz verilerden hareketle her sağ sarmaldan bir karşısını sol sarmalı vücuda getirirsiniz, getirebilirsiniz. Aslında mevcut olanı sistem tekrar eder. Siz sadece ortamı sağlıyorsunuz. O zaman sağ sarmalın bir kopyası sol sarmalarla çıkıyor karşınıza. Sol sarmalın karşısında da sağ sarmal oluşuyor. Yani Allah'ın bu muhteşem sistemlerine hayranlık duymamak nasıl mümkün diye biz hayret içinde kalıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahluk Allah Teala tarafından en üstün mahluk olarak yaratılmış. Vücuduna göre beyin oranı en yüksek mahluk dünyadaki bütün canlı türleri için. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bu insanın yaratılışında bir büyük hata da Darwin tarafından ortaya konulmuştur. Eğer genetik kodların ve genetik ilminin bu ışığı altında Darwin yaşasaydı, evrim teorisi hiçbir zaman tahakkuk edemezdi. İşte bu insanlar Allah'ın bu dizaynını
açık bir şekilde inkar ediyorlar. Yaptıkları şey ne? Mutasyonlar vardır diyorlar. Ve Allah hayatı sudan başlatmıştı. Doğru mu? Evet, doğru diyoruz. Allah hayatı gerçekten sudan başlatmıştır. Tek hücrelerden başlatmıştır, doğru mu? Evet, tek hücrelerden başlatmıştır, doğru. Sonra denizde başlayan hayat karaya sıçradı, doğru mu? Doğru. Ve sonunda da insan oluştu mu? Doğru mu? Doğru değil. İnsanı bu sıralamanın içine koyamazsınız. Allah Teala insanı farklı bir hüviyette yarattığını söylüyor. Biz diyor Adem Aleyhisselam'ı çamurdan halk ettik diyor. Yarattık diyor onun fizik vücudunu ve onun içine ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruh üfürdüğü başka hiçbir mahluk yok. İnsandan başka hiçbir mahluk yok. Bir defa olmaz cevabı evvela buradan geliyor. Sonra genetik kodlar bunun cevabını veriyor. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Darwinizm insanın maymundan oluştuğunu iddia eder ve birçok okulda sadece tartışma konusu olsun diye bu bilgi insanlara verilir. Ama artık insanlar öğrenmişlerdir ki Darwin'in nazariyesi artık geçerli değildir. Söylediğimiz gibi genetik kodların mevcut olduğu bu devrede, genetik mühendisliğinin olduğu bu devrede Darwin yaşasaydı böyle bir iddiada kesinlikle bulunamazdı. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemenin sonuçları şöyle. 19 çift kromozomdan başlayan bir maymun nesilleri dizisi var. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27, 29, 31 ve 33 çifte kadar geliyor. 33 çiftin ötesinde bir maymun türü yok. Sevgili kardeşlerim, eğer insan maymun türlerinin bir devamı olsaydı, o zaman 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomu var. Ve 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. Yani 21 çift kromozomda bir maymun türü var. 23 çift kromozomda bir maymun türü var. 25 çift kromozomda gene bir maymun türü var. Oradaki maymunu oradan çıkarıp da araya koyamazsınız. Zaten koyarsanız insana benzemesi hiç mümkün olmayan maymun türüyle karşılaşacaksınız. Uzun kuyruklu bir maymun. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde 35 çift kromozoma kadar uzayan bu maymun türlerinin hepsinin ayakları ayak değil, el. Hiçbirisi böyle bir evrime muhatap olmamış. Ayakları ayak olmamış. Ayak hüviyetindeki kesimleri de el standartlarında. Ayağa dönüşmemiş. Maymun türlerinin hepsinde beyin maymunun vücuduna oranla insan beyninin insan vücuduna oranının 1/5 kadar.
her tarafı tüylerle kaplı olan bir hayvanla karşı karşıyayız neticede. Bu bir maymun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iddia bütün boyutlarıyla geçersizdir. Darwinizm konusunda da son zamanlarda ciddi vazgeçmeler söz konusu. Artık insanların ilim öğrenmiş olanları insanın maymundan oluşmadığı konusunda kesine yakın bir fikrin sahibi olmaya başladılar. Zaten biliyorsunuz ki evrim teorisi teori olmaktan öteye hiçbir zaman gidemedi. Sadece bir postülattır. Öyleyse hala bir takım masallar anlatan, inatla bunu sürdürmeye çalışan insanlar görüyoruz. Ama maymunun genetik yapısıyla insanın genetik yapısı karşılaştırıldığı zaman bir benzerliğin bulunamaması kesin bir olgudur. Ve sonuçta şunu görüyoruz ki Darwin teorisi artık okullarda sadece bir teori olarak okutulan ve hani böyle bir teori ortaya atılmıştır istikametinde öğrencileri artık şöyle bir göz gezdirdiği bir zavallı nazari olmak durumundadır ve böyle kalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi alim Allah'ın karşısına çıkıyorsa o sadece bir zavallıdır. Allah'ın kendisini de yarattığını unutmuş bir dizayn içerisinde hep hüsranla geçecektir ömrü. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hangi Allah'ın söylediklerine aykırı teori ortaya atıldıysa hepsi neticede çürümüştür. İlim ilerledikçe sadece bir tek şey ortaya çıkar. Allah'ın söylediğinin doğru olduğu. Ve bu her zaman böyledir. Şimdi insan adı verilen Allah-u Teala tarafından kainatın en üstün varlığı olarak yaratılan bu mahluka dikkatle bakalım. İnsan. İnsan yaratılış itibariyle üç ayrı bedenin sahibidir. İnsanın bir fizik vücudu vardır. Hep ondan bahsettik. Ama bir de ruhu vardır. Ama bir de nefsi vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın insanı üç ayrı cesetle yarattığını görüyoruz. Bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzun halk edildiğini beraberce gördük. Unutmayın ki hayat veren Allah'tan başka bir varlık yoktur. Hiçbir mahluk hayat veremez, hayatı geri de alamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bir de nefsimiz var. Bir de ruhumuz var. Onlar da birer yaratık. Birçok alime göre nefs ve ruh aynı şeydir. Eğer iyi olursa o nefstir, o ruhtur, kötü olursa nefstir. Evvela insanın nefsinin dizayn edildiğini görüyoruz. Sevva edildiğini görüyoruz. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Allah-u Teala o nefse ve onu sevva edene. Sonra ruhumuzu görüyoruz. Ruhumuz da üfürülmüş Allah-u Teala tarafından. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah-u Teala. Onun insanın içine üfürdüm. Secde 9. Ve diyor üfürdükten sonra onu görmesi için göz verdim. İşitmesi için kulak verdim. İdrak etmesi için kalp verdim diyor Allah-u Teala. İşte şimdi böyle bir mahluk var. İnsan. Bu mahlukun nefsi ve ruhu insanların birbirine karıştırdığı iki tane mahluktur. Nefs ve ruhun aynı şey olmadığı Kur'an'da kesinleşmiş durumdadır. Nefs Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş olan bu varlığımız, biz öldüğümüz zaman berzah alemine gidecek ve orada kalacaktır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki ruhumuz ne olacaktır? Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak oradan gelecek. Ölüm melekleri onu tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırmadıysak, fizik vücudumuzun içindedir. Fizik vücudumuzdan ayrılacaktır ruhumuz. Ne zaman? Ölüm melekleri geldikleri zaman 70 trilyon hücremizin her birindeki mitokondrileri durdururlar. Böylece fizik vücudumuzun elektrik üretimi sona erer. Elektrik üretimi sona erince elektrik enerjisinin vücuda getirdiği manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar da yok olur. Böylece fizik vücudumuzun bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çektiği manyetik alan yok olur. Ne ruhun ne de nefsin vücudumuza kalması artık mümkün değildir. Çekim alanı yok olduğu için ikisi de vücudu terk ederler. Ve sağ tarafımızda ruhumuz başımızın üzerinde, önden arkaya doğru uzanan, sol tarafımızda nefsimiz yine başımızın üzerinde, omuzumuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir özellikte yer alırlar. Sonra ruhumuz ölümü müteakip ölüm melekleri tarafından 7. gök katına kadar ulaştırılır. 7. gök katının 7. alemine kadar. Melekler oradan yukarıya çıkamazlar, yokluğa geçemezler. Ama ruh yokluğa geçebilir. Sitetini müntahadan sonra ruhun Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Nefsle ruhun en büyük farkı ruhun Allah'tan gelmesi ve tekrar Allah'a geri dönmesidir. Nefsin ise Allah'tan gelmemesi, sadece bir mahluk olarak dizayn edilmesi söz konusudur. Bu kadar mı fark? Hayır, bu kadar değil. Nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset,
nefret, düşmanlık, her nevi negatif faktör nefsimizin kalbini doldurmuş vaziyettedir. Tam 19 tane afet, 19 tane Allah'ın yasaklarını mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın emirlerini çiğneyen, yerine getirmek istemeyen afetlerden mücehhez bir varlık nefs. Kalbi bu afetlerle dolu. Bu standartlardaki bir nefs şeytanın elinde oyuncaktır. Şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetlerle dolu olan kalbinin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onları davet etmek imkanının sahibidir. Ama şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine tesir edemez. Öyleyse nefs ile ruhun şeytan açısından en büyük farklılığı, şeytanın ruhunuza asla tesir edememesi, nefsinize tesir edebilmesi. Burada da aralarında derin bir farklılık var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle donanmıştır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki faktördür ve insanların mutsuz oluşlarının temel sebeplerinden bir tanesi nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kesintisiz kavgadır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun sadece hasletlerden oluşması sebebiyle tezkiye olmaya ve tasfiye olmaya, yani afetlerinden kurtulmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü afet yoktur. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşan bir mahluk. Ruh ve insanın bütün güzelliklere sevk edilmesi ruhunun hasletleri sebebiyledir. Ama nefs için Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimizin içinde baştan aşağı afetler var. Ne zaman bu afetleri bir insan zikirle yok ederse, bir gün daimi zikre ulaşırsa kişi, bütün afetleri yok edecektir. Ne zaman böyle bir husus mümkün olursa, nefsin afetleri böyle bir dizaynda yok olursa, o zaman o kişinin nefsi de ruh gibi olacaktır. O zaman ahsene ulaşacaktır. Allah Teala nefsin tezkiyesini üzerimize farz kılmış ama ruhun tezkiyesi diye bir olay yok. Ruhun Allah'a geri dönerek ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır. Dönüş yerleri itibariyle ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'a asla dönmeyecektir. Nefsimiz biz öldükten sonra berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar orada kalacaktır. Kıyamet günü berzah aleminden ayrılarak fizik vücudumuzla birleşecektir. İkisi beraber kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazlaysa Allah'ın cennetine girecektir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce. Ne zaman afetler
hükümransa nefsimize, o zaman mutlaka kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olacaktır. Ve o zaman nefsin ve fizik vücudun beraberce gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Nefs Allah'tan gelmez. Nefs Allah'ın sevva ettiği, dizayn ettiği bir yaratığıdır. Ve biz de ruhun hasretlerine mukabil kulvara eşit şartlarda çıkmamız için afetlerle dolu olan bir vücudumuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. Allah'ın zatında yok olması da söz konusu değildir. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, afetlerden temizlenmesi, tasfiyesi, afetlerden %100 temizlenmesi Allah-u Teala'nın emridir. Ama ruhumuzda afetler olmadığı için ruhumuzun bir tezkiyeye, bir temizlenmeye hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Nefsin tezkiyesi emredilir. Ruhun temizlenmesine mütalik hiçbir emir Kur'an'da yer almaz. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evine ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farzı yerine getirebilmemiz nefsimizin tezkiye olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsimiz tezkiye olacaktır ki afetlerin yok oluşu %51'e ulaştığında yani nefsimizin afetleri %51 eksildiğinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sığınağa sığınmıştır. Nefsimiz için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Allah-u Teala nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor, ruhumuzunsa emanet olduğunu söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetür, rehinetün buyuruyor Allah Teala. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır diyor. Şimdi buradan net ve kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanettir. Bir. İkincisi gene buradan kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz cennete veya cehenneme girecektir ama ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimizin gireceği yerin cennet olacağı eğer cennete girmeyi hak ederse bu ayet açıkça bunu ifade ediyor. Müddessir 30 28, 29, 30 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle ama yemin sahipleri olan nefsler
cennette olacaklardır. Bu ayetten bir başka olay daha ortaya çıkıyor. Nefsler Allah'a yemin vermişler. Nefslerini tezkiye edeceklerine ve tasfiye edeceklerine dair. Oysa ki ruhlarımız Allah'a misak vermişler. Müddessir 30, nefsimizin Allah'a verdiği yeminin yemin olduğunu söylüyor ve yeminlerini gerçekleştirenlerin gidecekleri yerin cennet olduğu da ifade ediliyor. Ama ruhumuzun yemini yemin değildir, misaktır. Allah Teala bu hususu Rad 20, 21, 22'de şöyle anlatıyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar ahdlerini, Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Ve lezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakimiz, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmamızmış. Allah Teala 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsimizin ve ruhumuzun dizayına baktığımız zaman her şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Birisi Allah'a ait olan bir varlık, Allah'tan emanet olarak gelmiş, üfürülmüş, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Öteki ise bir rehine yetmez. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlanmış. Nefs tezkiye olmazsa, temizlenmezse, arınmazsa o zaman fizik vücudumuzun bir kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Öyleyse nefsimize baktığımız zaman nefsimizin şeytanla işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. Ruhumuzunsa Allah ile işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. İşte bütün mesele şeytanla işbirliği halinde olan nefsimizi şeytanın elinden kurtarmak ve bunu yaptığımız zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse fonksiyonları itibariyle, varılacak hedefleri itibariyle nefsin hedefi tezkiye olmak, daha sonra da tasfiye olmaktır. Yani afetlerinden kurtulmaktır. Öbür taraftan cennetle müjdelenecek veya cehennemle cezalandırılacaktır fizik vücudumuzla birlikte. Ama ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Ne var ki Allah'a dönebilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlıdır. O zaman Allah Teala ruha nefsimizin bir rehine olarak kendine düşen görevi yapmasını istiyor. Rehine kendine düşenleri yapar da adım adım tezkiye olursa ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala öyle bir dizayn kurmuş ki nefsimizin her %7 nur birikiminde ruhumuz gök katlarından bir tanesini aşar. Ruhumuz için Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti üstlenmediler, yüklenmediler.
Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor. Acaba burada Allah-u Teala'nın muradı ne? Burada Allah-u Teala ruh adı verilen emaneti insan fizik vücut ve nefs olan bir ikiliye teslim ettiği. Öyle mi durum? Zalim olmak ve cahil olmak, nankör olmak nefsin 2-3 grup afetidir. Fizik vücutla beraber nefsin de orada bulunduğunu, fizik vücutla nefs beraberliğine ruhu teslim ettiğini söylemiş oluyor Allah-u Teala. Cahil ve nankör veya zalim ve nankör. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsle ruh arasındaki ilişkiyi dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki birbirine benzemedikleri gibi birbirine tamamen zıt hüviyette iki tane mahluk. Birisi şeytanla işbirliği halinde olan, öteki Allah'la işbirliği halinde olan ve daha ilginç bir ilişki. Nefs tezkiye olamazsa ruh Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun nefsimize azap yetkisi var. Ve ne zaman nefsimiz bir hata işlese ruhumuz nefsimize azap ediyor. Allah da fizik vücudumuza. Öyleyse bütün yapıları birbirinden farklı olan bir özelliğin sahibi nefs ve ruh. Ama eğer nefsimiz daimi zikre ulaşırsa ne olur? O zaman nefsimizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? O zaman nefsimiz ruhumuzun hüviyetini alır. İşte Allah-u Teala'nın söylediği, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık sözü orada gerçekleşir. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde halisler olmakla emrolundular. Dinde halisler olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Dinde halis kullar.

Ne demek? Nefsin kalbini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmak demek. Ruh mu? Ruh halis olarak yaratılmıştır. Ruhun kalbinde en ufak bir afet söz konusu değildir, mevcut değildir. Ruhunsa, ruhun bu statüsüne karşı nefs %100 afetlerle doludur. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üç tane vücutla yaratılan insanın nefsiyle ruhu arasındaki standartlar her açıdan birbirine tamamen ters düşüyor. Hiçbir benzerlikleri yok. Ama Allah'ın nefse verdiği emir ruh gibi olması. Ruha verdiği emir de zaten halis olduğu için sahibi olan Allah'a geri dönmesi, geri dönerek Allah'a ulaşması. Öyleyse ruhla nefsin aynı şey olduğunu iddia etmek, Kur'an'ı, Kur'an hakikatlerini hiç bilmemek demektir. Allah Teala'nın insanlardan aldığı yemin iki tane değil, üç tane. Yeminler açısından ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a verdiği yemin ahd adını alıyor. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin de yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bakınız fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin ne kadar güzel anlatmış Allah Teala. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni. Hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala nefsimizden ahd almış. Affedersiniz, fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulsun da Allah'a kul olsun diye. Nefsimizden yemin almış. Söyledik Müddessir suresinin. Otuzuncu ayet-i kerimesinde ve 40. ayet-i kerimesinde ve ruhumsa Allah'a misak vermiş. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi de misaki bir defa da anlatıyor. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz ama nefsimizin Allah'a ulaşmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Ve hala insanlar iddia ederler ki nefsle ruh aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, bir cehalet denizi içerisinde insanlar yüzüyorlar ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala bir üçlü yaratmış, oluşturmuş, dizayn etmiş, sevva etmiş ve üfürmüş. Bu üçlü tam bir ahenk içinde en güzele doğru bir yolculuk yapmak durumunda. Böyle bir dizaynda bunların arasındaki ahenk

ki neticeyi sağlar. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nefsimizin tezkiye olduğu noktada ruhumuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a fizik vücudumuzun teslim olması, yani Allah'a kul olması. 25. basamakta olgunlaşır. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsin tezkiyesi ve arkadan da tasfiyesi. Tezkiyesiyle ruhumuz Allah'a ulaşır. Tasfiyesiyle de nefsimiz pirru pak olur, halis olur ve bu noktada üç tane yeminimiz de yerine gelir. Öyleyse yaratılan üç vücudumuzun üçünden de Allah Teala yemin, misak ve ahd adı altında yeminler almış. Ve ayrı ayrı fonksiyonlar eda etmek üzere ruhumuz, beçimiz ve fizik vücudumuz yaratılmış Allah Teala tarafından ve bizim fizik vücudumuzun içinde bunlara bir fizik vücudumuzun mekan olduğu bir üçlü oluşturmuş Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salavat.

0: چاہتے ہیں.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğu yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldınız. Hepimiz akıl denilen bir yöntemle idare ediliriz. Akıl hepimizi kullanan bir temel faktör. Vücudun kumandanı akıldır. İşte bu aklın muhtevası ona verilen ilimle teşekkür eder. Akıl öğrendiklerini tatbik edecektir. İnsanlar Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmedikleri için mutsuzlar. Öğrenip de onu tatbik etmeyenler için de aynı şey söz konusudur. Mutsuzluk. Bir insanın başlangıç standartlarında muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişinin bir fizik vücudu var, bu vücut. Bir nefsi var. Baştan aşağı afetlerle dolu olan. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi. Fizik vücudumuz, bu içinde yaşadığımız bu aleme zahiri alem diyoruz. Bu alemin temsilcisi bu alemde fiziktir. Nefsimiz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi rüyalarımızda yaşadığımız alemin adıdır. Rüyamızda eğer kendimizi fizik standartlar içinde görüyorsak, yani aynaya baktığımız zaman kendimizi görebiliyorsak, insanlarla konuşabiliyorsak, onlara sarılabiliyorsak, rahmetli olan, bizden evvel rahmetli olanlarla bir arada olduğumuz zaman onlara sarılabiliyorsak, orası berzah alemidir ve biz orada nefsimizdeyiz demektir. Bir de ruhumuz var. Asıl ifadesiyle Allah'ın ruhu. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet kelimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse en büyük sebep çıktı ortaya. Bir insanın kainatın en üstün mahluku olması sadedinde şeytanlardan da, cinlerden de, meleklerden de üstün bir varlık insan. Neden? Çünkü insanda Allah'ın ruhu var. Peki bu ruh vücudumuzdan ayrılırsa ne olur?
hiçbir şey olmaz. Ruhumuzun vücudumuza girdiğini ve vücudumuzdan ayrıldığını hiçbir zaman hissetmek yetkisinin sahibi değiliz biz insanlar. Ama üzerimize bir görev vermiş Allah-u Teala ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhu Allah'a aittir. Bizde bir emanettir. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala innallaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Bu emanet olan ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz zaman göreviniz bitmiyor. Fizik vücudunuz emanet oluyor. Onu Allah'a gönderemezsiniz ama göndermeden teslim etmek imkanının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki Allah'ın fazılları toplamı, Allah'ın nurları toplamı, nefsinizin kalbinde %90'ı, %80'i aştığı noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması için gerekli olan zikri yaptığınız süre 2-3 saat iken, bilemediniz 3-4 saat iken o ibadeti 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Eğer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi neden gerçekleşir? Çünkü ruhunuz Allah'a ulaştığı an bir başka varlığınız emanet olur. O fizik vücudunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a nefsinizin kalbindeki hasletler, fazıllar %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşmanızla mümkündür. Bir nefs ancak zikri daimde, yani nefsinizin kalbinde bütün afetlerin sıfırlanması halinde %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru oluşması suretinde, oluşması noktasında Allah'a teslim olur. Öyleyse önce ruhunuz bir emanettir. Teslim edersiniz. Fizik vücudunuz emanet haline gelir. Onu teslim edersiniz Allah-u Teala'ya, nefsiniz emanet haline gelir. Onu da teslim edersiniz Allah-u Teala'ya, o zaman son emanet iradenizdir. O iradeyi de daimi zikre ulaştıktan sonra ne zaman Allah-u Teala sizi İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını tayin ederse, o zaman iradenizi de
Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nefsin teslimi ile iradenin teslimi arasında bir kapıdan geçmek mecburiyetindesiniz. O tövbe-i nasuhtur. Tövbe kapısıdır. Bu son tövbedir. Nasuh kelimesi nesh kelimesinden gelir. N-E-S-H. Yani Türkçe harflerle söylüyorum. Nun, sin ve ha bunun Arapça muhtevasını teşkil eder. Hepiniz artık öğrendiniz ki Arapçada daima üç tane temel harf söz konusudur. Bugün Arapların kullandığı yazı stilinde üstünden esreler yok. Onlar üstünsüz esersiz bir statü içerisinde devam ettiriyorlar. Bu sebeple sadece kaf yok, kef de var. Ha da var, hı da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde son emanetinizin iradeniz olduğunu unutmayın. Bir insanın iradesini Allah'a teslim edebilmesi için önce ruhunu teslim etmesi lazım. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh sahibi olan Allah'a, çünkü Allah ruhundan üfürmüştür fizik vücudumuza ruhunu. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır olay. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmıştır. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, ki evvela günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ondan sonra, günün yarısından daha fazla zikirden sonra 18 saat zikre, günün 3'te 2'sini zikirle geçirmek noktasına ulaşacaksınız. Gün 24 saatte olduğuna göre 12 saat yarısıdır. 18 saat. Dörtte üçüdür. Günün dörtte üçünü zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz fizik vücudunuzun teslimi için. Ama onun ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre varan insan ulu'l-elbab makamını aşacaktır. Tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. O zaman ihlas makamının sahibi olacaktır. Tövbe-i nasuh'una Allah'ın söylediği tövbeyi kelimelerde tekrar ettiği zaman Allah-u Teala'nın huzurunda. Daha sonra Allah onun günahlarını örtecektir. Başının üzerine onun kendi ruhunu getirecektir. Sonra o örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Sonra da o kişinin iradesini teslim alacaktır. Bu teslim noktasından sonra o kişi için iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. Yani kim iradesini Allah'a teslim ederse o kişi irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bu noktadan itibaren
Kişi irşat makamının sahibidir. Her an Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. O da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirecektir. İşte bu noktada Daulü'l-Elbab makamında daimi zikre ulaşmış olan bu kişi artık zikrin sahibi değildir. Çünkü iradesini Allah teslim almıştır. Bu sebeple onların yaptığı zikre artık zikir demiyor Kur'an-ı Kerim. Tesbih diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sessiz sesle ilahi iradenin devam ettirmesi haline tesbih denir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluğun dizaynına baktığımız zaman nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında tam bir ilişki söz konusudur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Ve dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ve cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak garanti edilir. Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve arkasından mutlaka Allah'ın bizi şartlar ne olursa olsun mutlaka ulaştıracağı ruhumuzun Allah'a teslimi olayı ve burada bize düşen görev sadece bir dilek olmasına rağmen Allah-u Teala bir tek dilek üzerine bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor ve de nefsimizin kalbini %51 nurlarla doldurarak ulaştırıyor. Ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirmede nefsimizin kalbi ruhumuz gök katlarında yükseldikçe %7 fazıl birikimine, fazıl nuru birikimini gerçekleştirir. Evvelce ruhumuz 7 tane gök katı aşarak 7 kere 7 %49 eden %49 nura ulaşır. Başlangıçta da kalbimizin içine Allah-u Teala'nın gönderdiği %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlarla kaplanmıştır. Ruhu ise mürşidine kişi ulaştığı anda vücudu terk edip ayrılmıştır. O Allah'a aittir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu bütün Allah'a doğru yola çıkanlar için gerçekleştirir. Ruhunuzla fizik vücudunuzun görüntüsü arasında hiçbir farklılık yoktur. İkisi de tıpatıp birbirinin aynıdır. Bu aleme göre bir madde olmayan ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük yolculuğunda maddesel bir yapıya sahiptir. Ama emr aleminin yapısı. Ve ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah-u Teala alemleri ayrı ayrı yaratmış. Her alemdeki fizik olan varlık diğer alemler için
fizik değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize O öğretti. A'dan Z'ye her zerresini de yaşatarak. Öyleyse ondan mutluluğu öğrendik. Huzura kavuştuk. Ve Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah'ın yoluna çıkanları da huzura kavuşturuyor Allah Teala. Kim olursa olsun, hangi suçu işlemiş olursa olsun, Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyerek günahlarının affını isteyen kişinin günahlarını Allah Teala affediyor. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun günahlarını sevaba çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın o sonsuz lütufkârlığını ne kadar çok seviyor insanoğlunu. Ne kadar suç işlerse işlesin Allah Teala'dan tövbe dilemez. Tövbe ederek, tövbe dileyerek mürşidine ulaşıp tabi olması halinde Allah'a ulaşmayı dedikten sonra yaptığı bütün günahlar için tövbe ederek mürşidin önünde mutlaka tövbe ettirilir. Günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Her tabiyette günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Kişi günahları için tövbe eder. Bu tövbe Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bütün günahları sevaba çeviren bir özellik taşıdığı ifade edilen tövbedir. Kim diyor Allah Teala tövbe eder de nefs tezkiyesi yaparsa, ki tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Ondan evvel, tövbeden evvel en çok %2 rahmet nuru girebilir kişiye. O da mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olması kaydıyla. Ama %2'yi geçemez. Nefs tezkiyesi ise nefsin kalbinin 7 defa %7 nurla birikimini ifade eder. Nurla dolmasını ifade eder ki bu ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmasına intihac eder. Böyle bir müessesede kişi büyük bir mutluluğu yaşayacaktır yol boyunca. 7-8 ay süren böyle bir eylem o kişinin hayatının en mutlu devresini teşkil eder. Birçok insan pencereleri açıp bağıracak hale gelir mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunu yaşayanlar fizik vücut tesliminde bir defa daha mutluluğu daha üst boyutta yaşayacaklardır. Nefsin tesliminde ise mutlulukları kesintisiz olacaktır. Allah için her şeyi yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah için olmalısınız. Nefsinizi yarı yarıya temizlemeyi bir dilek üzerine gerçekleşen bir olayla Allah Teala garanti ediyor. Hepiniz nefsinizdeki afetlerin yarısını, %51'ini bir tek dilekle yok edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek.
Ya Rabbi, ben ruhumu senin evliyaların nasıl yapmışsa ben de öyle yaparak sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ey Yüce Allah'ım işte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Söz verdiğin gibi benim de ruhumu sana ulaştır. Görevlerimi senin istediğin biçimde yapmamı temin et. Ki ruhum sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şeye bakın. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan faktördür. Evvela insan bencildir. Nefsindeki afetler sebebiyle ki onlardan bir tanesi de bencilliktir. Kişi Rabbena hep bana der. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman o noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya aklanmıştır. Yani yanlışlarınız %50'den daha fazla azalmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama hangi ölçüde? Yarı yarıya. Daha sonra %80'den daha fazla güzel işler yapmaya başlayacaksınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman sonra bütün işlevleriniz güzele dönecek. Her an daimi zikrin sebebiyle derecat kazanan birisi olacaksınız. Sonunda ise zikir yapmanız da tesbihe dönüşecek. Siz böylece daimi zikrin ötesinde tesbihe de ulaşmış olacaksınız. İradenizi Allah'a teslim alacak. İşte mutluluğun en üst noktası orasıdır. Nefsinizin kalbinde sadece afetler kalmamış değildir. Afetler kalmadıktan başka Allah Teala iradenizi de teslim almıştır. Muhlis olan bir kişi daima Allah'tan sorarak işini yapar, her an Allah ile konuşabilmektedir ve irade teslimine kadar bu kişi Allah'tan sorarak yapacaktır. Her an ne yapması lazım geldiğini ama iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra böyle bir müessese olmayacaktır. İrade teslimine kadar o kişi her an Allah-u Teala'dan ne yaptığını sorar, ne yapması lazım geldiğini sorar, devamlı cevaplar alır, o cevaplara devamlı itaat eder sadece. O düşünmez, Allah onun için düşünür. Ama irade tesliminden sonra bu olay değişir. O kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra külli iradenin, ilahi iradenin emri altına girer. O zaman Allah Teala onu konuşturur. İşte bir Mevlana için, bir Yunus için konuşma standartları hep Allah'a aittir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah durumu hakimse, siz kimsenin kalbini kıramazsınız. Allah sizi kontrol altına almışsa, onun tasarrufundaysanız, bütün hak mürşitler için, bütün resuller için, bütün nebiler için tasarruf söz konusudur. Allah'ın tasarrufunda olmak böyle bir şey için mutlaka iradenin de Allah-u Teala'ya teslimi gerekir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutluluk adlı bir müessese var. Yani bir insanın iç dünyasında sülfü sükûna sadece Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir mekanizmaya da bu noktaya ulaşması ki nefsin kalbinde afetler %100 yok olduğu zaman ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi sadece Allah'ın güzelliklerini işleyebilecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman o kişi dünya mutluluğun en üst noktasına çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi çok seviyor. Bu sevgi dizaynı içerisinde bir insanın irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmesi noktasındaki duruma bakalım. Allah Teala diyor ki irşada memur ve mezun kılındın. Memur emri alan demek. Emri alan ve yerine getiren demek. Mezun bu konuda izinli, bu konuda kendisine irşad etmek konusunda kendisine yetki verilmiş olan demek. Bu sebeple irşat makamına ulaşan kişi ulaştığı noktada ilahi iradenin emrine girmez. Yani ilahi irade onu onun iradesini devreden çıkartarak tasarruf altına almaz. Başlangıç noktası o kişinin devamlı Allah'tan sualler sorması, her an nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini sorması, oradan emir alması ve o emri yerine getirmesi şekliyle cereyan eder. Sonra Allah Teala irşat makamının üst boyutuna kişi yükseldiği zaman böyle bir noktaya, tasarruf noktasına getirebilir. Ancak o zaman o kişi Allah'ın ona her şeyi yaptırdığı, her şeyi söylettiği bir noktaya ulaşır. Bütün Resuller, Nebi olmayan Resuller, yani Veli Resuller ve bütün Veli Resullerin üstünde olan Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Veli Resuller, Evliya Resuller, Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah Teala şöyle söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde: Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala.
İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik müessesesinin hitamındaki kişidir, hatemidir, mühürlendiği noktayı temsil eder. O noktadan sonra artık peygamber olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği şey hepinizin mutlu olması ve huzur içinde yaşaması. Böyle bir mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak durumundayız ki mutlu olalım ki başkalarını mutlu edelim. İradesinde Allah Teala'ya teslim etmiş olan bir kişi Allah Teala'dan sorarak her şeyi yapacağı için o davranış biçimlerinin en güzelini yapar. Ama daha ötesi tasarrufa girmek, kendi iradesinin elinden olması demektir. Allah'ın iradesine, kişi iradesini teslim etmiştir. Allah ona bütün güzellikleri yaşatır. O artık Allah ne yaptırırsa sadece onu yapabilecek. Allah ne söyletirse sadece onu söyleyebilecek olan bir yeteneğin sahibidir. Bu konunun daha sonraki safhasında bir sır yatar. İşte o sır Mevlana'da şöyle tezekkür ediliyor. Eğer ben sensem, sen de bensen, bu ayrılık nicedir. Yunus'ta ise bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri şeklinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine yaşamaya değer ki, bunları bir gün yaşayacak olanlarınız var. Onları yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizleri insan olarak yarattı diye, kontrolü altına aldı diye, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim aldı diye, size dünya mutluluğunu en üst boyutlarda yaşattığı için. Öyleyse mutluluk tekamülle, manevi tekamülle paralel bir seyir takip eder. Ama Allah'ın bir mutluluk garantisi yok mu? Var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalpten bir dilekle gerçek anlamda dilerse, ki Allah tabiatıyla derhal bilir gerçeği ve lazım gelen önem verilmeden kuru bir lafla kalbinde talep olmadan istemeyi Allah Teala en güzel ayırır.
Ama kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse kalpten bir taleple, Allah onları mutlaka dünya saadetinin yarısına, yani nefslerinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi noktasına, ki bu dünya mutluluğunun mutlaka yarısını temin eder. Ve üçüncü kat cennete bir hiç karşılığı, sadece kalpten bir dilek karşılığı Allah Teala ulaştırır. İşte Allah insanları bu kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu sevgiye layıksınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhlarını Allah'a ulaştıran kardeşlerimiz, zikir sayısını düşürmeyin. Düşürmeyin ki en az o seviyede kalabilirsiniz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu, ama cennetinde üçüncü katı sizin olsun. Allah Teala sizleri mutlu etmek için her şeyi vermiş. Bize bu görevi vermiş ki bu hakikatleri sizlere anlatalım da yüreklerinizi ferahlatalım. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi temin ederim. Cennetin üçüncü katını size garanti ederim. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetler onların ifadesiyle garanti ederim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, o kadar çok kalbimizde yeriniz var ki, hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek huzurlarınızdan sonsuz mutluluklar dilemek suretiyle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu istikamette Allah-u Teala'nın bize gösterdiği hedef hep sevgi istikametinde oldu. Bu sebeple hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sevgi mutluluğun ışığıdır. Sevgi olmazsa mutluluğun yaşanması da mümkün olmaz. Birbirinden nefret eden insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey başkalarını sevmenizdir. Sevmeniz ve ayrıca sevdiğinizi belli etmeniz, ortaya koymanız, sevdiğiniz insanlara bunu açıklamanız, siz sevginizi onlara göstermedikçe sevdiğinizi ispat edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevgi bir ayrıcalıktır. Allah Teala istiyor ki herkesin birbirini sevdiği bir dünya oluşsun. İşte dünya olmasa bile Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar birbirlerini sevmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Birçok tarikat usulü gelmiştir ama her biri hem kendi kardeşlerini hem de diğer tarikat mensuplarını çok ama çok sevmişlerdir. Öyleyse Allah'ın emirlerini orta standartlarda yaşayan insanlara göre tarikat mensupları bundan çok daha ötede olabilmek imkanına sahiplerdir. Tarikatlardan da anlaşılan şeyin bazı standartlar içinde yanlış olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. Tarikat demek insanların ruhlarını, bir, fizik bedenlerini, iki, nefslerini, üç, iradelerini, dört, Allah'a teslim etmeyi esas aldıkları ve ancak bir mürşide tabiiyet söz konusu olursa gerçekleşebilen bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi başkalarını sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. O insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırmak ve bunun karşılığında oradan size dönen güzel davranışlara muhatap olmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer ektiğiniz şey sevgi tohumlarıysa, insanlara
onları sevdiğinizi açık ve net bir şekilde ispat ediyorsanız ki davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan bu net olarak anlaşılır. O zaman siz Allah'ın emrettiği boyutlarda hareket eden birisiniz. Birçok insan sizin dostunuz olacaktır. Sizin onları sevmenize mukabeleten onlar da sizleri sevecektir. Ve sevgi böylece sizinle onlar arasında hepinizi birbirine bağlayan bir sağlam bağ olacaktır. Mutluluk bağı. Tasavvuf müessesesi mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için vardır. Fizik bedenini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. İradesini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Öyleyse bunların hepsi adım adım yaşamanız lazım gelen standartlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu istikamette hepinizin en güzele ulaşmasını istiyor. Bu en güzele ulaşmak sevgisiz gerçekleşemez. Nefret hiçbir konuda insanların arasını bağlayıcı bir hüviyet taşımaz. Tam aksine onların arasındaki bağı koparacak en kuvvetli tehlikedir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken, etrafınızdaki insanları yüceltmek varken, Allah Teala neden nefreti kabul buyursun ki? Allah Teala nefret edenleri sevmez. Allah birbirini sevenleri sever. Onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevmişlerdir, müşriklerini sevmişlerdir. Ve etraflarındaki Allah yolunda olanları sevmişlerdir. Eğer Allah yolunda bir insan, şeytanın yolunda olan bir insanı sevmiyorsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama sevmemek, onlara kötü davranmaya zemin teşkil edemez. Bir insan tasavvuftaysa, sevmediği olabilir. Ama o sevmediğini ne kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tasavvuf mensuplarına her zaman sevmeyi emreder. O kişi bizim dostumuz da olsa, düşmanımız da olsa,

Bu terbiye olan siz sevgili kardeşlerimizin üstünlüğünün bir ifadesidir. Biz size sadece sevmeyi emrediyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi emrediyoruz. Sizden nefret edenleri de sevmenizi emrediyoruz. Bu size bir şey kazandırmaz diye düşünürseniz büyük bir yanlışlık yapmış olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez diye düşünmelisiniz. Çünkü sevmek her zaman kazançtır. Bir insan etrafındaki insanları severse onlar tarafından sevilir. Eğer etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa ve davranışları da bunu sergiliyorsa onun başkaları tarafından sevilmemesi kadar normal bir olay yoktur. Seven sevilir. Nefret edenlerden ise nefret edilir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o insanları bizlerin sevmesidir. Bir, sevdiğini onlara belli etmesi, ispat etmesidir. İki, karşı taraftan kendisine sevgi de ulaşsa, nefret de ulaşsa, o nefreti daha çok arttırıcı bir karşı nefretin sahibi asla olmamalıdır. Her zaman sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi sevenleri sevmeyi değil, onun çok daha ötesini emreder. Sadece onu değil, onun çok daha ötesini emreder. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizlerden nefret edenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın istediği, içinde bulmanız lazım gelen formasyon budur. Sevgili kardeşlerim, sizi sevenleri sevmeniz zaten eşyanın tabiatına uygun bir neticedir. Normal standartlarda herkes kendisini sevenleri sever. En azından onlardan nefret etmez. Fakat sevgili kardeşlerim, ya sevmeyenler, ya sizlerden nefret edenler, şeytan ister ki siz de onlardan nefret edin, siz de onları sevmeyin. Onlar size hangi kötülüğü yaparlarsa siz de onu yapın. Hatta daha fazlasını yapın. Şeytan bunu ister. Ama Allah onu istemiyor. Allah'ın en çok istediği şey sizi sevenleri daha çok sevmenizdir. Ama sevmeyenleri de sevmenizdir. Allah Teala acaba bunu neden istiyor? Bizi sevenleri sevmemiz normal bir şey. Allah Teala'nın bunu istemesi de çok tabii görünüyor herkese. Madem ki bizi seviyor, biz de onu sevelim. Ama Allah Teala orada kalmıyor ki. O bizlerin farklı bir boyutu daha kuşatmamızı istiyor. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyenler de insan. Bizden nefret edenler de insan. Aldıkları terbiye, öğrendikleri ilim onları oraya götürebilir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz sizi sevenleri seviyorsanız

Ama sevmeyenleri sevmiyorsanız bunda bir eksiklik olduğunu düşünün. Göremenizin sizi sevenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Sevdiklerinize zaten en güzel şekilde davranırsınız. Onlar bunu zaten bilmektedirler. Ve bundan elbette hoşnutturlar. Ama ya sevmeyenler? Sizi sevmeyenler? Burada da iki alternatif söz konusu. Sizin de onları sevmemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edilenlerden de nefret edilir. Normal standart budur. Ama sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamına bağlı olanlarsınız. Biz sizlerden normal standartları değil, onların ötesini talep ederiz. Eğer devrin imamına bağlıysanız, o zaman başkalarının öğrendiği din ilminin ötesinde bir şeyler biliyorsunuz. İşte koskoca bir İslam dünyası. İşte bu İslam dünyasının büyük, çok büyük bir çoğunluğunun tatbikatı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'dan geriye kalan geniş toplumlar arasında tatbikatı en geniş olan budur. İslam'ın beş şartı. Oysa ki tasavvuf mensuplarının gerçekleştirdiklerine baktığınız zaman bunların Kur'an'da farz olduğunu görürsünüz. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedeni Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. İradeyi Allah'a teslim etmek farzdır. İslam'ın beş şartı arasında bunlar var mı? Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi yapılması lazım gelen farz emirlerdir. Ama orada bitmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim istiyor ki ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Şimdi bir İslam dini düşünelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu dinde farz. Şu anda İslam aleminin çok büyük bir kısmının bunu yeterli gördüğünü görüyoruz ve hocalarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman da elbette yeterlidir diyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin, mürşide tabiyetin, ruha Allah'a teslim etmenin, fizik bedeni teslim etmenin, nefsi teslim etmenin, iradeyi teslim etmenin farz olduğunu ispat ettiğimiz zaman bunun negatif müdafasını yapamıyorlar. Çünkü ellerinde hiçbir delil yok. Onlar sadece hocaların onlara söylediklerine inanmışlar. Onlar hoca, doğrusunu onlar bilirler. Biz de gerekeni yaparız diye düşünmüşler. O gerek, yaptıkları gerek zaten varların arasında. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama bunlar hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girebilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır. Tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Yaşarsa tabiyetini gerçekleştirdiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah-u Teala'nın zatına 7-8 aylık bir devre içinde ulaşacaktır. Ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. En sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, şimdi çelişkiyi açıklamamız lazım. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Kime teslim olan demek? Allah'a teslim olan demek. Acaba namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek, bu 5 tane faktör, İslam'ın 5 şartı kimin ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Kimin fizik bedenini Allah'a teslim edebilir? Kimin nefsini Allah'a teslim edebilir? Kimin iradesini Allah'a teslim edebilir? Hiç kimsenin. İşte şeytanın Musevileri önce, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam'ı cehenneme ulaştırmak konusundaki tuzakları, bunları muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i net olarak devreye almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, birinci teslim. Fizik bedenin Allah'a teslimi, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi, üçüncü teslim. Muhlis olmak, bir 7 Safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlerin sonuncusu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Allah-u Teala'nın temel şartları arasında. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince bir şeyler düşünmeniz lazım. Acaba Allah Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor? Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Öyleyse bir defa başka dinlerin mensuplarını, onlar gavur diye böyle bir tabir kullanarak devre dışı bırakmak çok büyük bir hata. Tam aksine hepiniz Kur'an-ı Kerim'i de İncil'i de Tevrat'ı da incelemelisiniz. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim yer almış. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış.
Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış durumda. Ana bağlantı noktaları, hatta istinat noktaları, dayanaklar bunlar olduğuna göre o zaman bu üçlünün de 7 Safa ve 4 Teslim'i muhtevasını aldığını göreceksiniz. Bunun arkasındaki sebep nedir? Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur, Hatem-ül Enbiya'dır. Hatem-ül Nebiyyindir, nebilerin sonuncusudur. Öyleyse üç dinden bahsediyoruz. Musevilik, Hazreti Musa, Hristiyanlık, Hazreti İsa, Müslümanlık, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçü de din ve üç kitabı da incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek üç kitabın üçünde de mevcut sevgili kardeşlerim. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah Teala'nın hep ayrı ayrı peygamberlere aynı şeyleri söylemesi söz konusudur. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde değişiklikler vücuda gelmiştir. Ama merasimler asli unsur değildir. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinin sonunda ulaşabildikleri merdiven basamakları önemlidir. Bunların aynı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Ve teslim olması lazım gelen şeyler ruh, veç yani fizik vücut, nefs ve irade. Sevgili kardeşlerim, bu asli unsurlar Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de aynı ise o zaman biz nasıl olur da onların yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Burada hepimiz insaflı davranmak mecburiyetindeyiz. İncelemeliyiz Tevrat'ı, incelemeliyiz İncil'i, incelemeliyiz Kur'an-ı Kerim'i ve 7 Safa ve 4 Teslim'in üçünde de mevcut olduğunu hepimiz görmeliyiz. Gördüğümüz zaman merasimlerin değişik olmasının arkasındaki sebebi incelemeliyiz. Bakacağız ki Hristiyanlık Musevilikten yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Müslümanlık da Hristiyanlıkla yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamber midir? Elbette. Hazreti İsa bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Bu sıralama zaman sıralamasıdır. Önce Hazreti Musa vardı, sonra Hazreti İsa gönderildi. En sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderildi bu vazifeyle olarak.
dünyada verilen bu gezegene. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Bu hedef mutluluktur. Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanların mutluluğu için indirmiştir. Esaslara baktığımız zaman bu esasın 7 tane safa içerdiğini, 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Demin söylediğimiz faktörler. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da aynı, İncil'de de aynı, Kur'an-ı Kerim'de de aynı. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi olmalı. Bu görev, dinlerin arasını açarak insanları birbirine düşman etmek değildir. Tam tersine, üç kitaplı dinin de aynı esaslara ihtiva ettiğini, üç kitaplı dinin ortaya koyucusunun hepsinin nebi olduğunu, peygamber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymamızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın birer peygamber olduğunu inkar edemez. Çünkü kendi kitaplarında, yani Musevilikte de, İslam'da da onların peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. İşte gelecekte gerçekleşecek olan dünya sulhunun temel yapısı budur. 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dinde de kesin olarak aynı standartlarda yer alması. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, 1. teslim. Fizik bedenin teslimi, 2. teslim. Nefsin teslimi, 3. teslim. Muhlis olmak ve iradenin teslimi, 4. teslim. 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini indiriyor. Emirlerini indirdiği ve kendilerine şeriat kitabı indirdiği nebilerine bu esaslar Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim bu açıdan incelendiği zaman üçünde de 7 tane safanın yer aldığını, bu 7 safanın 4 tanesinin ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri olduğu, yani teslimler olduğu kesinlik kazanıyor. Eğer Allah Teala Tevrat'ta bunları söylüyorsa, 7 safa ve 4 teslimi aynen veriyorsa, arkasından bu 1. peygamber Hazreti Musa, yani kitap sahibi, şeriat kitabı sahibi Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, en sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta mevcut. İncil'de mevcut. Kur'an-ı Kerim'de mevcut.
İşte dinin esasları bunlardır ve üç kitabın da esasını teşkil eder. Öyleyse insanları Hristiyandır diye, Musevidir diye, onlar gavur, onlar dinsiz şeklinde bir karalamayla devre dışı bırakmak, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun değildir sevgili kardeşlerim. Konunun incelemesini bizler en derin standartlarda gerçekleştirdik ve gördük ki 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da mevcut, İncil'de de mevcut, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut. Ve bu 3 tane kitap 3 tane nebiye indirilmiştir, peygambere indirilmiştir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte peygamberlik sona ermiştir. Artık dünya adı verilen bu gezegene Allah-u Teala peygamber göndermeyecektir. Bundan sonra gelenler hep Resuller olacaktır. Peygamber kelimesi, Nebi kelimesiyle eş anlamlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları seviyor. İstiyor ki herkes dinini öğrensin ve bu sebeple onlara indirdiği din kitabı daha sonraki peygamber indirdiği din kitabıyla aynı paralelde. Ama aradan geçen yüzlerce yıl merasimleri değiştirmiş. Onun için Musevilerin merasimiyle Hristiyanların merasimi ve Müslümanların merasimi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Bu da eşyanın tabiatına zıt bir husus değildir. Her devre Allah Teala ayrı bir özellik kazandırmış. Dinlerin birbirinden farklı olmasını temin sadedinde. Ama hiç kimse, Müslümanlar arasındaki hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın peygamber olmadığını iddia edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Nebi olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya sulhünün anahtarı nedir diye sorarlarsa, işte budur deyin. Bakın bakalım deyin Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dinde de var olduğunu, aynen mevcut olduğunu görürsünüz. Öyleyse bizim dinimiz dindir, ötekiler gavurdur, ötekiler bir din mensubu değildir tarzında bir iddia, Allah-u Teala'nın dininde hiçbir zaman makbul bir iddia olamaz. Sevgili kardeşlerim, bizler Müslüman olmakla şeref duyarız. Ama onlar da kendi dinleriyle şeref duyarlar. Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir. Ve Allah gerçek anlamda bir mukaddes kitabı Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da indirmiştir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar Allah'ın realitesini değiştirmez. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğu, İncil'de Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir peygamber olduğu
açık bir şekilde yer almıştır. Hepsi bu peygamberlere Allah tarafından indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde yaşayan insanlar başka devirlerdekinden farklı telakki edilmez Allah Teala tarafından. Bu sebeple peygamberlerin her devirde var olması Allah'ın en güzel açıklamasıdır. Böyle bir dizayn içerisinde hepimize düşen vazife, üç din arasında dostluğu mutlaka gerçekleştirmemizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın izniyle bunlar mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk. Yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız, bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa, nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır. Huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki ruh bizde değil, orada. Biz onu yıllarca yıllarca evvel onun gerçek sahibi olan, bizim de gerçek sahibimiz olan sahibimize, Allah'a teslim etmişiz. Öyleyse bir ruhunuz var, muhtevasında sadece hasletler yer alır. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuzdaki hasletler sebebiyle ruhunuz Allah'ın bütün yasaklarını uygulamak ister. Yani yasak ettiği hiçbir fiili işlememek ister. Yani tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden, yapısal olarak buna göre dizayn edilmiş, buna göre programlanmış olan bir varlık ruhunuz. Bu ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a, size emanet verene bu emaneti iade etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada insanın sadece fizik vücudunun değil, cahil ve nankör vasıflarıyla Allah Teala tarafından ifade edilen nefsinin de teslim olanlar arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sadece şu fizik vücudumuz teslim almamış ruhumuzu. Aynı zamanda bu vücudun içinde gene bu vücudun aynı hüviyette olan, her noktasında aynı olan nefsimiz de var. Nefsimiz de fizik vücudumuz ev sahibi olmuşlar ve eve bir misafir davet etmişler. Bu misafir ruhumuz doğumumuzda üfürülüyor. Üfürülmüş ruhumuz ve onu Allah'a gönderdiğimiz mürşidimizin önünde tövbe edip el öptüğümüz güne kadar o bizimle beraber ruhumuz. İşte bu beraberlik sırasında kesintisiz bir kavgaya şahit oluyoruz. Nasıl bir kavga? Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmak istiyor. Çünkü nefsimiz %100 afetlerle dolu ve bütün afetler Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak ister. Buna göre programlanmıştır. Programlanması buna göredir. Diğer taraftan da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemezler. Yani ruh neyi isterse nefs onu istemez. Nefs neyi isterse ruh onu istemez. İki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birisi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, öteki Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istemeyen. Birisi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istemeyen, öteki Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek isteyen bir yapıda. Emirlere itaat etmeyen, yasakları işlemek isteyen nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak size verilir. Nefsiniz %100 kapkaranlık olan afetlerle kaplı olarak size teslim edilir. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve nurlarla temsil edilen bir özelliği taşır. Öyleyse iç aleminizde iki varlık var başlangıçta. Birisi geceyi temsil eden, nefsiniz %100 afetlerle donatılmış. İkincisi gündüzü temsil eden ruhunuz tamamen hasletlerle donatılmış. Ve %100 nur ruhunuzda, %100 karanlık nefsinizde, kulvara eşit şartlar altında girersiniz. Gecenin ve gündüzün birbirine eşitliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir
başlangıç noktası eşitliği ifade eder. Kötülükle iyilik, Allah'ın emirlerinin yapılması ve reddedilmesi eşitliği, Allah'ın yasaklarının işlenmesi ve işlenmemesi eşitliği. Sıfır noktasında tam bir dengede hayata başlarsınız. Yapmanız lazım gelen şey nedir? Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen ve bu sebeple sizin devamlı Allah-u Teala tarafından cezalandırılmanıza sebebiyet veren nefsinizi afetlerden kurtarmak. Bununla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Ruhunuzda afetler mevcut değildir. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizde de hasletler mevcut değildir. Nefsinizde afetlerden oluşur. Birisi size sadece mutsuzluk verir, öteki de sadece mutluluk. Ama ikisi dengededir. %100 afetlerle dolu olan nefsinizi toplamın %50'si kabul ederseniz, %100 hasletlerle olan ruhunuzu toplamın diğer %50'si olarak düşünün. %50 bir mutluluk ve mutsuzluk dizaynında terazinin iki kefesi birbirine eşit kulvara girdiniz. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ilk soruyu soralım. Neden mutsuzsunuz? Çünkü şeytan size devamlı tesir etmeye çalışır ve bunu geniş ölçekli olarak başarır. Allah Teala Nur Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle, inkar etmekle ve fuhuşla, nefsinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar diyor Allah Teala. Bundan kurtuluşun çarelerini söylüyor arkasından da, eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutsuzluğun nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir noktada afetler var. Bu afetler sizin için negatif boyutlar içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir eşitlikle devreye giren kişi o hayatı yaşadığı sürece mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Şeytan ona devamlı olarak telkin eder. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını, yasak ettiği şeyleri de yapmasını. Ve devamlı onu zorlar, ikna etmeye çalışır. Şurasını da açık bir şekilde koyalım ki ortaya son derece akıllı bir mahlukla karşı karşıyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Yani ondan aldığı emirleri yerine getirir. Genel anlamda. Çünkü o emirlerin şeytandan geldiğinin farkında değildir. Kendi düşünceleri zanneder onları. İblis böyle bir zanne ulaştırır kişiyi. O negatif olanların, münkere çağıran ve fuhşa çağıran dizaynı, içinden gelen sesi kendi sesi zanneder. Halbuki o ses onun sesi değildir. O ona emreden şeytanın sesidir. Tağutun
İnsan ve cin şeytanların insanı şeytanla hep karşı karşıya bulunduran bir gayreti söz konusudur. Bu karşı karşıya oluş, ikisinin karşı taraflarda oluşu anlamına değil, her an şeytan o kişinin iç sesini taklit ederek o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemesini emretmek suretiyle Allah'ın emrettiği şeyleri de mutlaka yapmaması gerektiğini emrettirmesi yoluyla o kişiyi devamlı Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi konusunda ikna eder. Yasak ettiği fiilleri de işlemek konusunda ikna eder. Kandırır. Ve de kişi Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah Teala ona azap eder. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyen kişi arkasından bir azap duyacaktır. Her Allah'ın emrettiği şeyi yapmayan kişi gene arkasından azap duyacaktır. Bu azabı ona veren, o kişiye veren Allah'tır. Allah o kişiye azap eder. Arkasından da ruh, nefsi huzursuz eder. Sıkıntılı kılar. Ve kişi ard arda iki defa sıkıntı duyar yaptığı iki yanlıştan. Birincisi Allah'ın emrine itaat etmemek. Öyle bir fiili işlediği zaman bu gerçekleşir. İkincisi Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek. Öyle bir fiili işlediği zaman da gene gerçekleşir. Hem Allah hem de o kişinin ruhu. Ama ya kişinin ruhu ayrılmışsa, o zaman da Allah o kişiye azap etmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse şeytandan devamlı olarak vahiy aldığını ya da ilham aldığını diyelim fark etmez. Hep insanlar o şeytanın kendilerine söyleyip de kendilerini kandırdığı sözleri hep kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki demin söylediğimiz ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece Allah'ın kulu olduğunuzu boşuna zannetmeyin. Hayır, Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İçiniz ferahlıkla dolsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman tağutun kulusunuz. İnsan ve cin şeytanların kulusunuz. Şimdi gelin beraberce sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmışlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ne diyoruz Ömer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe, tağutun kulu olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple, bunu yaparak kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluymuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan paçayı kurtarmışlar. Yakalarını sıyırmışlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem de dünya müjdesini ve cennet müjdesini
alarak. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Peki nereden biliyoruz hem cennet müjdesinin hem dünya müjdesinin burada olduğunu? Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul bisra fil hayatid dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi de olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte aynı şey burada, onların amin olduğunu söylüyor Allah Teala ve takva sahibi olduğunu söylüyor. Diğerinde de Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre onlar da takva sahibi. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte burada da kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani hem münip kelimesiyle ifade ediliyor hem de amin olma kelimesiyle ifade ediliyor. İkisi de konunun başlangıcı. Cehennemden kurtuluyor insan bir tanesinde, diğerinde şirkten kurtuluyor. İkisi de cehennemden kurtulma, ikisi de şirkten kurtulma. Ve de bir sonuca ulaşıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mutluluğu yaşayabilirler. İki mutluluğu da, cennet mutluluğunu da, dünya mutluluğunu da. Neden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır? Çünkü şeytanın bu kişiye münkerle ve fuhuşla emretmesi artık mümkün değildir. Allah Teala şeytanın fısıltılarının o kişiye tesir etmesine bu noktadan itibaren kesin şekilde engel olur. Artık o kişi şeytanın ilhamından, şeytanın vesvesesinden, şeytanın vahyinden kendisini kurtarmıştır. Şeytanı çok iyi tanırsınız sevgili kardeşlerim. Bir konuda karar vermek üzeresiniz. Şeytan sizi A istikametinde iki alternatif var diyelim. Birinci alternatif üzerinde karar vermeye zorlar. Aklınıza çeşitli alternatiflerle o birinci yolu kabul etmenizi size kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettiniz, tam harekete geçerken ikinci alternatifin daha değerli olduğunu başka açılardan size anlatarak kararınızı değiştirmenizi temin etmeye çalışır. Eğer bu noktada sizi ikna edebilirse, birinci kararınızı değiştirmeniz söz konusu olur. Tam ikinci alternatifi tahakkuk mevkiine geçirecekken, tatbik edecekken, birinci alternatifin o ana kadar söylemediği başka ikna edici faydalarını size söyler. Gayesi tekrar harekete geçmenizi önlemek ve sizinle adeta alay etmek ve sizin iradenizin ne kadar zayıf olduğunu size ispat etmek ister. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: "Onlarla müşavere et. Sonra da karar ver." Aslında ben de kararına yardım edeyim var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altında. Ve bir karar verdikten sonra asla o kararından cayma diyor Allah Teala. Kararını ver ve mutlaka onu tatbik et diyor. O zaman bu söz hepimizedir. Kararımızı verecek ve sadece onu tatbik edeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde tağutun, insan şeytanlarıyla cin şeytanların ve şeytan şeytanların bize tesir etmesini
engelleyebilecek olan bir tek faktör var. Bir dilek, Allah'laşmayı dilemek. Dilediğiniz anda aranıza bir kesin zırh çekilir. Şeytan ve tağut size asla tesir edemez. Neden edemez? Çünkü Allah Teala aranızdaki ilişkiyi kendi metoduyla yok etmiştir. İlişkinin kurulmasını sağlayan faktörler artık çalışmamaktadır. Ve şeytan size vahyedemez, sizi negatif istikamette bir hedefe artık sürükleyemez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Yani en az 5-6 aylık bir devre var önünüzde. O süre içerisinde Allah'ın bütün istediklerini yerine getirmek sizin için çok büyük bir zevk olur. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyi hiç istemezsiniz. İçinizden gelmez. Ve sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Bu devrede içinizdeki kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz kavga etmez. Neden? Çünkü nefsinizi şeytanın hegemonyasından kurtarmıştır Allah Teala. Nefsinizin afetleri artık negatif istikamette şeytandan hiç tesir almaz. Almadığı için negatif istikamette emir alsalardı, onları yerine getirmek için hazır olan nefsiniz, böyle bir emir kendisine hiç ulaşmayacağı için o yanlışları yapmaktan hep men olunmuş demektir. Ama öbür taraftan ruhunuz devamlı Allah Teala tarafından beslenir ve hedefine gitmesi istikametinde yardım edilir kendisine. Öyleyse Allah'laşmayı dilediğinizden mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah ruhunuzu devamlı destekleyecektir. Nefsinizin şeytan tarafından vahiy almasına engel olacaktır. Ve böylece huzursuz olmanızı mutlak olarak engelleyecektir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün güzellikler

görme hastasının üzerinden alır. Onun gözlerinin üzerine koyduğu hicabı mestureyi alır. Engeli alır. Onun kulaklarına koyduğu vakra isimli engeli alır. Onun işitme hastasındaki mührü açar. Onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki onu idrakten men eden, idrak etmesine mani olan ekinneti alır dışarıya ve kalbin içine ihbat koyar. O kişinin kalbinin idrakini sağlar. Bunları yaparken de her bir işlevde o kişiye günahlarının bir miktarını örtecek kadar derecat kaydeder. Yani en çok 7 saniyelik bir zaman parçası içinde kişi 3. basamaktan 7. basamağa ulaşır ve bu afetleri, bu kişinin afetleri perdelendiği için, bu kişinin afetleri perdelendiği için, şeytan ona tesir edemediği cihetle bu kişi huzursuz olmadığı gibi, bu süreç içerisinde o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Bu zaman parçası en çok 7 saniyelik bir zaman parçasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun bütün günahlarını örtecek kadar dereceyi onun sevaphanesine kaydettirir. Daha doğrusu kiramen katibin melekleri görevlerini çok iyi bildikleri için bu duruma gelen kişinin günahları kadar sevabı onun amel defterinin sevaphanesine kaydederler. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından çok olur. Ne olur böyle olursa o kişi mutlaka cennete girer. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Oraya ulaşana kadar bu kişi 1. kat cennetin sahibi olabilir. Ölseydi o noktada 1. kat cennete gidecekti. Ama mürşidine tabi olduğu andan itibaren 2. kat cenneti kazanır, 14. basamaktadır. Sonra ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıktığı süreç içerisinde ölürse 2. kat cennete girecektir hep. Ama ne zaman ruhu Allah'a ulaşır da kişi ondan sonra ölürse, o zaman mutlaka öldüğünde 3. kat cennete ulaşır bu kişi. Bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Geri kalanı hep Allah yapmıştır. O kişinin namaz kılmayı sevmediğini, nefs tezkiyesi için zikir yapmayı sevmediğini, oruç tutmayı sevmediğini düşünelim. Allah Teala bunların hepsini kişinin zevkle yapacağı bir hüviyete o kişiyi mutlaka sokar. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikri sevmediği halde vaktiyle o noktadan itibaren sevmeye başlar. Çünkü zikrin zevkini yaşayacaktır. O kişi namaz kılmayı sevmediği halde namaz kılmayı sevmeye başlayacaktır. O kişi Allah'ın bütün güzelliklerini bir bir yaşamaya başlayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın tesiri altında hem yasak ettiği fiilleri işleyen hem emrettiği şeyleri asla gerçekleştirmeyen, devamlı şeytandan telkin aldığı için de başkalarıyla kötü ilişkiler içinde olan, onlara kötülük eden, kendisi de bunun karşılığında başkalarına kötülük gören ve bu sebeple hem kendi yaptığı kötülük sebebiyle huzursuz olan hem de başkalarının ona kötü davranmasıyla bir defa daha huzursuz olan bir kişiydi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz başkalarıyla olan ilişkilerinizde başkalarına bir kötülük yaparsanız bunun arkasından Allah Teala sizi azap eder. Ve bu huzursuzluğu yaşarsınız. Başkasına kötülük ettiğiniz için. Yeter mi? Yetmez. Bir mücadele halinde olan ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Daha ötesi var mı? Evet var. O kendisine kötülük yaptığınız kişi eğer bir fırsatını bulursa mutlaka sizden

İntikam alacaktır. İntikam aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü bunu haksız bir fiil olarak telakki edeceksiniz. O size kötülük yapmış olarak görünecek size. Ki ona yaptığınız şeyi hatırlamayacaksınız bile. Ve bir defa daha huzursuz olacaksınız. Bir defa daha üzüleceksiniz. Ama böyle olmasaydı da siz bir başkasına bir iyilik yapsaydınız, bir hediye verseydiniz, onun bir güzelliği yaşamasına sebebiyet verseydiniz, bundan büyük mutluluk duyacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, kötülükle iyilik burada çarpışıyor. Kişinin mutluluğu da burada kendisini gösterir. Bütün kötülükler şeytanın o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. Tağutun o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. İçindeki sesi, şeytanın sesini kendi sesi zanneden kişi yanlışlıklara girer, kötü davranışlarda bulunur. Arkasından da Allah mutlaka o kişiyi azap etmek suretiyle cezalandırır. Bu, o kişinin dünya hayatını yaşarken yaşadığı azabı ifade eder. Bu, dünya konusunda, dünya hayatını yaşarken yaşanan azaptır. Bu kişiyi başkasına kötülük etmiştir. Allah-u Teala'nın azap görmüştür. Başkası ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendisinden intikam alması ona çok dokunacaktır. O kişinin kendisini üzmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bu kişi devamlı başkalarına huzursuzluk veren, başkalarının intikam almasıyla kendisi de huzursuz olan bir insandır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı denediyse başkalarına kötülük etmeyecektir. Başkalarından da kendisine azap gelmeyecektir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Çünkü Allah Teala tarafından kişi kontrol altına alınmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve mürşidini sevdirecektir. O sevdiği mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. O zaman da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ama daha Allah'a ulaşmayı denediği noktada Allah Teala şeytanla ilişkisini kestiği için şeytanın o kişiye seslenebilmesi, o kişiye sesini duyurup da ona tesir edebilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Teala bütün tesirleri o kişiden alacaktır. Ve şeytan tesir edemediği için kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın yolundan sapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yetmez. Şeytanın onu düşünce sistemine tesir ederek huzursuz etmesi de mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı 21. basamağa kadar, ruhun Allah'ta yok olacağı 22. basamağa kadar şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Eli mahkumdur. Bu kişi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır yaptığı zikirle. Yani ne demek? Zikir yaparsa nefsinin kalbindeki afetler niçin azalsın? Çünkü bu noktada Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra mürşidinize ulaşıp da tabi oldunuz mu? Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sebebiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz süreç içerisinde Allah'ın kadından göğsünüzdeki Allah'ın yardığı noktaya Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gelir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize Allah'a ulaşmayı denedikten sonra siz yol açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre
göğsünüzden kalbinize yol açmıştır ki Allah'tan gelen rahmet ve rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize girsin de nefsinizin kalbine yerleşsin. Nasıl yerleşir? Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbine, mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbi, kalbindeki iman kelimesi pozitif manyetik alanı, nefsinizin kalbine ulaşan Allah'ın nurları da negatif manyetik alanı temsil ederler. Bu manyetik alanlar birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen fazıllar gelip nefsinizin kalbine yapışır. Kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışır ve orada birikmeye başlarlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmasıdır. Bu nurların kalbinizde hükümranlık kurmak üzere kalbinizi işgal etmesidir. Mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Bir defa ruhunuzu alaylaştırana kadar şeytanın size hakimiyeti sıfırlandığı için zaten siz mutlu bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça veya asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 %7 arttıkça ruhunuz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacak. 7. kattaki 7 alemi geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu süreç içerisinde her katta %7 rahmet nuru biriktiği için başlangıçta da %2 rahmet aldığınız için rahmet nuru kalbinize girip yerleştiği için sonra da 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimini gerçekleştirdiğiniz için nefsinizin kalbi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla dolar. Bunun manası nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, %49'u yapmamanızı ister. %51'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. %49'u ise işlemenizi ister. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Eskiden şeytan nefsinizin bütününe tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel diledikten sonra bu sıfırlanmıştır. Allah Teala'nın görevi tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olunca Allah aradan çıkacaktır. Çıktığı zaman tekrar şeytanla karşı karşıya kalacaksınız. Şeytan size tesir etmeye çalışacak, sesini duyurabilecektir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman şeytanın bir açık kapısı oluşacaktır. Bu açık kapıdan şeytan size tesir etmeye çalışacaktır. Ama tesir edebilmesi sizin ona yeşil ışıkları yakmanıza bağlıdır. Öyleyse bu noktadan itibaren bir dengedesiniz. Nefsinizin kalbinin %49'u şeytanın bütün dediklerini kabul etmek ister. Şeytanın böylece Allah'ın emirlerini çiğneyin emrini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek ister. Ama oran %49'dur. %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. O zaman denge yarıdan daha üst noktada sizin lehinizedir. Ve eskiden Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel işlediğiniz suçları artık %50'den daha fazla işlemezsiniz. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. Eğer yolunuza devam ederseniz nefsinizin kalbinde %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut nefsinizin kalbinde %19 afet mevcut olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Burada bir huzuru mutlaka geniş ölçekli olarak yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Daha sonra ise nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. Yerini ruhunuzun hasletleri
ile paralel olan fazıllar alacaktır. %98, %2 de rahmet nuru alacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte olan siz, kesintisiz bir mutluluğu yaşamakta olacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de. Öyleyse dünya mutluluğu nasıl bir şeydir? İç dünyanızda mutluluk. Üç husus vardı. Bir tanesi bir sulh ve sükun hali. Yani bir uyum hali. Düşmanlığın, kavganın bittiği yer. Bunun kesintisiz olması lazımdı. İki, bir de üç aleminizde birden oluşması lazımdı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali, uyum hali, dış dünyanızda kavganın bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyum hali, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde bütün emirlerin yapıldığı, hem de yasaklar cephesinde yasakların hiçbirinin işlenmediği bir güzelliği yaşamak. Tam bir Allah'ın emirleriyle paralel, yasaklarıyla da paralel, yasakları asla işlemeyen, emirlerin hepsini yerine getiren, Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte üç cephede de mutluluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman iş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olur, o noktadan itibaren iç dünyanızda kavga %100 bitmiştir. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmanız demektir. Aynı noktada başka insanlarla olan kavganız da bitmiştir. Çünkü nefsinizde artık afet yoktur ki başkalarına üstünlük taslayasınız, hakkınız olmadığı halde onlara ukalalık edesiniz, kendinizi bir marifet gibi tanıtmaya çalışasınız, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek yolunda her türlü konuşmayı deneyesiniz, onların kalplerini kırasınız, onları huzursuz edesiniz. Bunların hiçbiri artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbinde afetler kalmamıştır. Fazıllar ise hiçbir zaman böyle bir şeyi emretmez. Üstünlüğünüz artık zaten sizin davranışlarınıza yansımıştır. Siz tevazuunuzla, siz hayatınızı başkalarına adayarak bu güzellikleri yaşarsınız. Hiç kimseyle kavganız kalmaz. Ha onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. O sizin probleminiz değil. Onların problemi, çünkü o sadece onları üzer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Allah ile olan ilişkilerin en güzele dönüştüğü noktadır. Demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için muhteşem bir sülh ve sükun halini yaşıyorsunuz kesintisiz olarak. Dış dünyanızda gene nefsinizin afetleri yok olduğu için başkalarıyla halledilmeyecek olan bir hususunuz yok artık. Onları üstünlükle taslamıyorsunuz. Başkalarıyla ilişkilerinizde sizi mutsuz edebilecek olan bir hüviyet kalmamıştır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler mi? Bütün emirleri, o emirleri yerine getirirken zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Namaz mı? Namaz artık sizin hoşunuza giden, yaşantınızın vazgeçilemeyecek olan bir parçası olmuştur. Hangi şartlar içinde olursanız olun mutlaka namazınızı yerine getirirsiniz. Çünkü o sizin için bir angarya değildir, sadece büyük bir zevktir. Namaz boyunca açılan kalp gözünüze Allah-u Teala
yerleri gökleri hep gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, namazdan sonra zikir en büyük zevkiniz olacaktır. Zikir boyunca Allah Teala size gök katlarını gösterecektir. Zikir çektiğiniz yerle paralel olarak kalp, ruh, sır, hafi, ahva, litaifi nefs, litaifi ruh. Bunların hepsini yaşayacaksınız. Yedi katın yedisini de Allah Teala size gösterecek. Her kattaki bütün güzellikleri görerek mest olacaksınız. O zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, ne kadar çok hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman kapıları pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak geçecek içinizden. Çünkü siz kainatın sırrına sahip oluyorsunuz. Daimi zikir sizi mutlaka kainat sırrına sahip kılar. Hele iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman o en son bulmacayı da çözersiniz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Bütün zevkler sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Hadi koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşabilir misiniz? Hepiniz koşabilirsiniz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Geri kalanları hep Allah yapacak. Sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama Allah'ın size garanti verdiği olay üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Siz daha öteye geçmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız ki şu dünyada yaşarken kalp gözünüz açılsın da Allah Teala size bütün gök katlarını göstersin. O müstesna zevkleri yaşamanızı ne kadar isterdim sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdim hepinizin sizlere anlattığım o katların hepsini görmenizi, o büyük zevkleri sizin de yaşamanızı, bütün güzelliklerden kam almanızı, o zaman Allah-u Teala'yı ne kadar çok sevdiğinizi fark edecektiniz. Kendinizin bir hiç olduğunu, her şeyinizin Allah'a ait olduğunu fark edecektiniz. O sizin sahibiniz olacaktı. Mutluluğunuzun sembolü olacaktı. Mutluluğunuzun da sahibi olacaktı. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, insanlarla ilişkinizde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz mutlulukları yaşayacaktınız ömür boyu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Namaz kılıyorsunuz, gözünüzün önünde duvar yok. Gözünüzün önünde gök katları sıralanıyor. Eğer iradenizi Allah'a teslim edebilirseniz Allah'ı görüyorsunuz. Onun huzurunda namaz kılıyorsunuz. Ona karşı. O yukarıda, kalp gözünüzde onu görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu zevkleri ucundan kıyısından bir yakalarsanız, bir daha vazgeçemezsiniz. O zaman Yunus gibi siz de haykırırsınız. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye. Herkesin kovanınızdan kam olması için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü o noktada Allah'ı görebildiğiniz noktada irşat makamının sahibisiniz. Kovanınız artık yağmadır. Herkes gelip sizin kovanınızdan kam alıp kendi iradesiyle ulaşabildiği yere kadar yürüyecektir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru, saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve
şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz inşallah burada bitiyor. Bu güzellik hususu sadece bize göre mi sevgili kardeşlerim? Biz bunları size anlatırken büyük zevk, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama sadece bizim kanadımızda olduğunu zannetmiyoruz. Söylediklerimizi can kulağıyla dinleyen herkes neticede Allah'a mutlaka aşık olacaktır. Biz ona evvela onu beğendik, ondan hoşlandık. Sonra onu sevdik. Sonra ona aşık olduk. Ama sonra hayran olduk sevgili kardeşlerim. Bütün bu kademeleri sizin de geçip Allah'ın zatını görmenizi, ona hayran olmasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz irci-i emri bir ölüm emridir konusundaki bir hurafenin Kur'an'da mevcut olmadığını söylemek. İrci-i ila Rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, üzerimize hayattayken ulaştırmamız devamlı olarak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Gelin şimdi konumuza esas teşkil eden ayetlere bakalım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah Teala ruha da vehçede, yani fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini vermiş. İrci'i ila Rabbiki, Rabbe geri dönüş emridir. Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim intihar ederse o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hangi şartlar içinde, nasıl intihar ederse etsin. İntihar etmek, bir kişinin kendisini öldürmesi demek. Kim intihar ederse, yani kendini öldürürse, o kişinin gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim intiharı kesin şekilde reddeder, yasaklar. Allah'ın verdiği hayatı kimse geri alamaz. Her kim intihar ederse, burada Allah Teala onun talebini kabul etmiş ve onun ölümüne müsaade etmiş demektir. Ve o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Buradaki söylediği irci'i ila rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön sözüdür. Ve bir insanın Allah Teala'ya geri dönüşü 7 tane kademeden geçerek, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Bu gök katlarının aşılması ise nefs tezkiyesinden bir olayın mutlaka vücut bulmasını gerektirir. Nefs tezkiyesinin
5. ve 6. mertebeleri, 5. ve 6. kademeleri radiye ve mardiye kademeleridir. Kişinin Allah'tan razı olması, Allah'ın da o kişiden razı olması. Kişinin Allah'tan razı olması radiye, Allah'ın o kişiden razı olması mardiye kademesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu ayet-i kerimesiyle nefs tezkiyesini gerçekleştirmemizi bize emretmiş oluyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse o kişinin felaha ulaşacağı şöyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha men zekkaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Kat eflaha men zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefse ve onu sevva edene, dizayn edene diyor Allah-u Teala. Kasem olsun ki biz o nefse ilhamda bulunuruz. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte nefs tezkiyesinin sonucu açık bir şekilde emrediliyor. Allah-u Teala ruhu da, fizik vücudu da, veçi de, nefsi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılıyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi bize neyi sağlar? Onu göz önüne aldığımız zaman şunu görüyoruz. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Fatır suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin o kapkaranlık olan kalbini, afetlerle %100 dolu olan kalbini, %50'den fazla Allah'ın nurlarıyla imla ederse, yani doldurursa, o zaman o kişi nefsini tezkiye eder ve bunu kendisi için yapmış olur diyor Allah-u Teala. Kim bunu yaparsa, nefsini tezkiye ederse Allah'a geri döner ruhu, Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Rablerine ilka olacaklardır.
ruhlarını Rablerine mülaki kılacaklardır. Dünya hayatını yaşarken bunlar huşu sahipleridir. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması üzerimize farz mıdır? Bakın ne kadar açık bir şekilde Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Vezkür ismi Rabbike ettebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'a ulaş. Eğer zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması da gerçekleşemez. Farzdır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış Müzzemmil 8. Bu bir emir midir? Kur'an-ı Kerim'de hangi konu bir emir şeklinde tecelli etmişse o üzerimize bir farz hüküm doğurur. Evet, bir emirdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve bu kıldığı farzı mutlaka gerçekleştirmemizi istiyor. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde yer almışsa o bir farzdır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayetle de farz kılınmıştır. Allah-u Teala'nın konumuza sebep olan, konumuzun mehazını teşkil eden Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ne geçiyordu? Bir defa daha söyleyelim. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bu üçüncü ayet-i kerime ruhu Allah'a ulaştırmaksa dediğinde Allah'ın üçüncü ayet-i kerimesi İrci'i illa Rabbike demek, Rabbine rücu et demek, Rabbine geri dön demek, geri dönerek Rabbine ulaş demek. Ruhumuza Allah-u Teala emir veriyor. Ve teslim ile gerçekleşen bir olgudur bu. Ruhun Allah'a teslimiyle. Allah-u Teala Zümer 4'te buyuruyor ki ve enibü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabren yetiyekümül azabe sümme la tümsarun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen üzerine azap gelir diye Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle açıklıyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Teslimlerden ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. Üzerimize farz mıdır? Elbette farzdır. Ve Allah-u Teala kaç defa oldu? Üçüncü defa oldu. Farz kılıyor Müzzemmil 8. Birinci ayet-i kerime. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbiki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emri. İkinci ayet-i kerime.
hayattayken ruhumuzu Allah'a ve bu üçüncü ayet-i kerime üzerine azap gelmeden Allah'a geri dön, Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yöneldikten sonraki ilk teslim ruhumuzun teslimidir. Bu üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a kaçarak Allah'a sığınmak demek Allah'ın zatına ruhun ulaşması demek. Nitekim hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir diyor Allah-u Teala. Demek ki hidayet ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse o hidayete erer. Ruhun Allah'a ulaştırılması, ruhun Allah'a teslimini ifade eder. Nisa 58'de Allah Teala İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanâti ilâ ehlihâ buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış emanet ama sahibini, ehlini tekil kullanmış. Emanetler çok ama sahibi bir tane. Ruh da bir emanettir. Ruh emanetini teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Bütün emanetleri onların sahibi olan Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimizin görevi emanetlerimizi o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmektir. Bunlardan bir tanesi de ruhun Allah'a teslimidir. Ve irci'i ila rabbiki emri ruhumuzun Allah'a geri dönüşünün kesin ve açık emridir. Nasıl bir insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mümkündür bu. Şura 14'te Allah Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah onları kendisine ulaştırmaz. Kimleri ulaştırır? Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte üzerimize farz kılınan, defaatle farz kılınan ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın temel emridir. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَنَفَحَ ف۪يهِ رُوْهِهِ biz onun içine ruhumuzdan üfürdük. Sonra diyor ki ve sonra bu üfürdükten sonra, ruhumuzu üfürdükten sonra onlara görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. Fuatler verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza ve hepimizi birinci derecede alakadar ediyor. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak
mecburiyetindeyiz. Ve görülüyor ki irci-i emre bir intihar et, kendini öldür emri asla olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor. İrci-i emri ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Bunun yolu da zikirdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileme noktasından evvel insanlar olayları yaşar, olayları değerlendirirler. Olayları yaşayan ve değerlendiren insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onların gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi sevgili kardeşlerim mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta oluşan bir olaydır ve kişiyi mutlaka birinci kat cennete götürür. Bundan sonra Allah Teala o kişinin üzerinde tecelli edecektir. Onu gören, işiten, idrak eden hale getirecektir. O kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. O kişinin kalbine zikriyle rahmet nuru gönderecektir. Böylece nefsin kalbinde ilk %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra kişiyi zikir yapmaya devam edecektir. Nefsinin kalbindeki her %7 bu zikir sebebiyle nefsinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar her %7 nefsin kalbinde yerleşmesinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat yükselecektir. İşte bu seyri sülük zemin kattan birinci kata çıkmayı ilk %7 nur birikiminde gerçekleştirir. Nefse emaredir bu. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bir su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki nefs şerri emrediyor. Burası şerri emreden nefs kademesi, nefsi emmare. Kişi bu noktadayken Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor. Taviyeti 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişinin 7 tane de nimet almasına sebebiyet veriyor. Nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. 14. basamak taviyet noktası. Ve ruh devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği için vücuttan ayrılıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. Kalbe giren nurlar ilk %7 nefsi emarede kişi. İkinci defa %7 fazla birikimi nefsin kalbinde. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet kelimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefs afetleri hala faal ve de bizim günah işlememize sebebiyet veriyor. Kişi günah işlemek istemiyor ama nefsi işletiyor. Bunun için nefsini kınıyor, levme diyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ben nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha ve fücuraha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala o nefse ve onu dizayn edene, sevva edene o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse
o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşılır. Burası üçüncü kademesi, üçüncü gök katı, kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü kademe nefsi mutmainne. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı olacak daha sonraki kademelerde. Ama bu kademede kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyden razı ve her şey onu mutmain kılıyor. Allah'ın verdiği her şey onu tatmin ediyor. Ela bi zikrullahi tatmainul kulub diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası ruhumuzun dördüncü gök katına ulaşmasını ifade eden nefs-i mutmainne kademesi. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Daha sonra Allah da bizden razı oluyor. Birinci nadar diye, beşinci gök katını, ikinci nadar diye, altıncı gök katını ifade ediyor. Konumuzun temelini teşkil eden Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, yani dördüncü gök katındaki nefs, radiyeten vardiye, Allah radiyeten Allah'tan razı ol, vardiye Allah da senden razı olsun. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki. Beşinci ve altıncı gök katları, beşinci ve altıncı defa %7 nur birikimi, fazla birikimiyle gerçekleşir. Ve yedinci gök katı nefs tezkiyesi, Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesi. Femen tezekka fe innemâ yetezekâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Dönüş Allah'adır, ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun irci'i ila rabbiki emrinin sonucu buradadır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve buraya kadar olan kesim Allah'ın bize bir nimetidir, hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah söylediğimiz gibi bu konuda garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın güzelliklerini yaşamak herkes için mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilediğimiz andan itibaren de cennetin sahibi olmak. Bu kademede kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve irci'i ila rabbiki emrinin gereği yerine getirilmiş olur. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuzun ulaştığı nokta burası. İnsanoğlu Allah'a söz vermiş, Allah üzerine farz kıldığı için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ama bunun için kendini zorlaması gerekmiyor. Çünkü Allah Teala da ona söz vermiş. Eğer sen diyor bana ulaşmayı dilersen ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Sen sadece dileyeceksin, dilemek senin için. Ulaştırmak benim işim diyor Allah Teala. Sen dileyeceksin, ben ulaştıracağım. İyi ama kişi namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'a göre hiç önemli değil. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka zikir zevkini, oruç zevkini, namaz zevkini mutlak olarak verir. O kişi namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlar. Oruç tutmak ona açlık vermez. Açlık hissetmez oruç tuttuğu zaman.
zikir yaptığı zaman sadece doyulmaz bir zevki yaşar. Bu kişi Allah'a ulaşıncaya kadar bu zevkin içinde hayatının belki en mutlu devresini geçirir. Daimi zikirden evvel ki en mutlu devresi. Daimi zikir zaten bütün huzursuzlukların sona erdiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte gördük ki irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön sözü Allah-u Teala'nın bir emridir. Ruhumuza verilen bir emirdir. Ruhumuzun mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını Allah-u Teala'nın kesinlikle talep ettiğini gösteren bir emirdir. Gördük ki bunun dışında başka emirler de var. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini Allah Teala burada tamamlamayı nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

yönler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz iştiyak. İştiyak, Allah yolunda hizmet etmeyi dileyenlerin müşterek özelliğidir. Allah yolunda bir hizmeti alelade yapan bir insandan çok daha Allah yolunda hizmete istekli olmak manasına geliyor. İştiyak, iç dünyanızdan gelen bir duygudur. Allah yolunda yürekleri Allah'a hizmet aşkıyla yanan insanların, onları başkalarından ayıran, temiz eden özelliğidir. İştiyak sahipleri onunla temayüz ederler, onunla tanınırlar, onunla ayrılırlar başkalarından. Onlar arabayı çeken atlardır. Bir iştiyak sahipleri var, bir de iştiyak sahibi olmadığı halde iştiyak sahibiymiş gibi görünmeye çalışanlar var. Bunlar birbirinden ayrı iki kategori oluşturur. Elbette Allah Teala kalbinizden geçinebilir. Değerlendirilmeniz kalbinizden geçen genel isteğe göre ve aynı zamanda da ortaya koyduğunuz hizmete göre değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, iştiyakın sahipleri kimlerdir? İştiyakın sahipleri sahabedir. Onlar sadece Allah için yaşarlardı. Hizmeti Allah için yaparlardı. Onlar için Allah vardı. Önde gelen her zaman Allah idi. Bilirlerdi ki başka insanlara hizmet Allah'a hizmettir. Bilirlerdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet Allah'a hizmettir. Öyleyse sizler için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Kalpleriniz Allah'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalı. Hizmet sizin için bir zevk oluşturmalı. İştiyak sahipleri hizmeti kendisine zevk edinenlerdir. Dikkat edin, bu sözün farklı bir söylenişi daha var. Mihneti kendisine zevk edinmek alemde hünerdir. Mihnet, üzüntüler, sıkıntılar, çekilen cefalar, onları zevk haline getirmek mümkün müdür? Mümkündür sevgili kardeşlerim. Eğer hizmeti, eğer başkalarının sizlere verdiği sıkıntıyı zevk haline getirebilirsiniz, siz Allah'ın sevgilisisiniz. İnsanların size şu veya bu şekilde sıkıntı vermeye çalışması pek fazla bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların size sıkıntı

سهانه. O sıkıntıyı zevk haline getirebiliyor musunuz? O mihneti kendine zevk edinmektir. Sizin için mihnet söz konusu olmaz. İnsanların sizin üzerinizdeki negatif tesirlerini hemen yok edecek olan bir Allah sevgisi sizi bütünüyle kaplamıştır. Ve söz konusu olan Allah yolunda hizmettir. İşte o hizmeti kendinize zevk edinmek, hizmetten zevk almak başka bir şey sevgili kardeşlerim. Hizmetten zevk alan kardeşimizin gözleri parıl parıl parlar Allah yolunda bir hizmete koştuğu zaman. Hiçbir güçlük o hizmetin gerçekleştirilmesinden onu men edemez. Şeytan karşısına hangi güçlükleri çıkarırsa çıkarsın, o kişi mutlaka o güçlükleri aşacaktır. Mutlaka bir noktaya ulaşacaktır. Allah'ın güzellikleriyle dizayn edilen bir nokta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hizmet yapan kişi iki şey hissedebilir. Bir, hizmet onun için bir angaryadır. O kişi hizmetten asla zevk almaz. Sıkıntı duyar. Hizmeti yapan insanlara enayi nazarıyla bakar. Aptallar der. Allah yolunda hizmet diye bir şeye takmışlar kafalarını, hizmet etmek için saatlerini, günlerini buna harcıyorlar. Oysa ki benim yapacak işlerim var. Ben evvela kendi işlerimi yapmalıyım. Ama çok güçlü durumda kaldığında herkes ona sen Allah yolunda hizmet etmiyorsun dediği zaman bazen utanır. O da hizmet ediyormuş gibi görünmek gereğini duyar. Ve derhal bu tarz bir davranış sırıtır. Herkes Allah yolunda hizmet etmekte olan veya hizmet eder görünenler arasındaki farkı bir bakışta anlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda hizmetten zevk almak varken neden ikinci yolu tercih etsin ki insan? Ama ne yazık ki böyle insanlar her yerde, her zaman var olmuştur. Bunlar toplumun akıllı geçinenleridir. Hiçbir zaman hizmetten zevk alamazlar. Ya hiç hizmet etmezler veya hizmet eder görünürler ama aslında hizmet etmiş değillerdir. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hiçbirinizden hizmet beklemez. Yaptığınız hizmet Allah'a hiçbir şey sağlamaz. Ama size çok şeyler sağlayabilir. Ya Allah yolunda bir sevgili olmak istersiniz ya da istemezsiniz. Hiç kimse size gelin Allah'ın sevgilisi olun diye ısrar etmez. Ama Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah yolunda hizmet etmekle kaimdir. Ayakta tutulur, kıyamda tutulur. Allah'ın temel hedefi, insanları
Allah yolunda hizmet ettirmek suretiyle onlara derecat kazandırmaktır. Onları üstün insan yapmaktır. Allah yolunda hizmet eden kişi iştiyakin sahibidir. Alelade bir insanın, herhangi bir insanın yapacağı normal bir hizmetin hizmet aşkı taşıyan daha üst kademesi. Hizmet aşkı varsa o kişinin her davranışından belli olur sevgili kardeşlerim. O kişi Allah ile kendi arasındaki ve hizmet ile kendi arasındaki bütün engelleri mutlak olarak aşacaktır. Kalbi böyle olan bir insana, hizmet için çırpınan bir insana Allah-u Teala mutlaka hizmet kapılarını açar. Allah açar. Yeter mi? Yetmez. Allah onun içine öyle bir his verir ki, ne kadar zor iş verirseniz verin, o iş ona asla zor gelmez. Vücudu yorulur, o yorulduğunu anlayamaz. Öylesine zevkle kendini kaptırmıştır ki Allah'ın hizmetine, vaktin, saatin nasıl geçtiğini, gündüzlerin nasıl gece olduğunu, gecelerin nasıl gündüz olduğunu hissedemez. Hizmet onun her şeyidir. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki aranızda böyle kardeşlerimiz var. Çok sayıda. İşte böyle insanlar için hizmet etmek bir zevktir. Bu insanlar çevresine, çevrelerindeki insanlara hizmet aşkını bir gösterge olarak, sağlam bir gösterge olarak ispat edenlerdir. Hizmet aşkı diye bir aşkın var olduğunu, Allah yolunda hizmet aşkı diye bir sevdanın var olduğunu ispat ederler etraflarına. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinizi aldatmayın. Başkalarını aldatabileceğinizi de zannetmeyin. Hizmet varsa, iştiyak varsa, o akla kara kadar açık bir şekilde temayüz eder. Ortaya çıkar. Bilirir. Yayına çalışmakta olan iki kişiye baktığınızda onlardan hangisinin iştiyak sahibi olduğunu bir bakışta anlarsınız sevgili kardeşlerim. 10 kişinin sırtlayıp kantar içinde taşıdıkları bir yükü bir tanesi parmağının ucuyla tutarak o da taşıyor görünür. Ve kendisini iştiyak sahibiymiş gibi göstermeye çalışır. Öyleyse Allah'a dikkatle bakın ne söylüyor. Allah'ın sizin gönülsüz hizmetinize ihtiyacı yoktur diyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ona bir fayda veya zarar veremezsiniz. Ama Allah yolunda karşılıksız hizmet verenler, işte onlar iştiyak sahipleridir. Sevgili kardeşlerim,
İşte ev sahipleri gerek kendi başlarına hizmet ederken, gerek toplum içerisinde hizmet ederken hep aynı statüdedirler. O gruptaki en fedakar insanlardır. Hiçbir şey onların Allah yolunda fedakarlık yapmasını engelleyemez. İşlerine sarılışları, her şeyden vazgeçerek kendilerini işe sarmaları, her şeyle ilişkilerini keserek Allah için çalışmayı büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla yerine getirmeleri onları başkalarından mutlaka ayırır. Hizmet ederken mutluluktan uçarlar. Yorgunluk nedir bilmezler. Vaktin, saatlerin nasıl geçtiğinin farkına varmazlar. Onlar için Allah için olmak önemlidir. Ve bunu ibadetlerinde ve hizmette bulurlar. Allah için olmak. Sevgili kardeşlerim, ancak iştiyak sahipleri bilirler Allah yolundaki hizmetin ne kadar büyük bir zevki oluşturduğunu. İştiyak sahibi olmayanlar Allah'ın hizmetinden zevk almak şöyle dursun: bu Angarya'da nereden geldi başıma? Bin alevel bitsin de gideyim, buradan kaçayım gideyim. Bu etrafındakiler ne diye böyle deli gibi çalışıyorlar? Ne lüzum var bu kadar çalışmaya? Bu kadar fedakarlık etmeye değer mi? Sevgili kardeşlerim, böyle düşünen insanlar her zaman toplumun içinde mevcuttur. Ve çok akılcı bir muhakeme yaptıklarını düşünürler. Denizin kıyısında oturan birisi uzaktan gelen bir geminin dumanını görür. Evin üçüncü katında oturan birisi bacayı da görür dumanla beraber. Ama evin 10. katında oturan birisi gemiyi, bacayı ve dumanı denizle birlikte görendir. Öyleyse ihtiyaç müessesesine dikkatle bakın. Sizi mutlu edecek olan en önemli vetire hizmettir. Bu bapta hiç kimse sizi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Hizmet bir gönül işidir. Allah'a karşı duyulan sevginin nişanesidir. Şevki ifade eder. Bir konuda insanın bir konuya kendisini hasretme kabiliyeti, o konuyu gerçekleştirmek için duyduğu zevk, heyecan, Allah için olmanın ona vereceği o büyük huzur, memnuniyet. İstek duyar kişi, hizmet konusunda büyük istek. Başkaları hizmeti yapmış yapmamış, o ona hiç aldırmaz. Başkaları da meşgul olmaz. O Allah'la meşguldür. Allah ona iş vermiştir. Onu mutlak olarak yerine getirecektir. Hiçbir engel onu yolundan alıkoyamaz. Allah Teala da öyleleri için engelleri kaldırır.
Sevgili kardeşlerim, kim isterse hizmet etmek, Allah onun için büyük imkanlar ortaya koyar. O da bütün meselelerinin nasıl ardarda Allah Teala tarafından çözüldüğünü bir türlü anlayamaz. Ama bir de bakar ki bütün kolaylıklar gelip hep onu bulmuştur. Hizmet vermektedir ama yorulmamaktadır. Hizmet vermektedir. Ter damlar alnından ama sıkılmaz. Herkesle beraber zikrederek Allah'ın yolunda hizmet eder. Sevgili kardeşlerim, İştiyak müessesesi konunun temelidir. Allah yolunda hizmetin temelidir. Ya iştiyak sahibi olursunuz ya da olmazsınız. Herkesin kendi dileğiyle gerçekleşen bir iştir. Kim Allah-u Teala tarafından sevilmek istiyorsa, daha çok sevilmek istiyorsa, en çok sevilmek istiyorsa, bilin ki onlar iştiyakin sahipleridir. Onlara Allah yolunda hizmet hiçbir zaman zor gelmez. Her türlü engeli aşıp koşarak mutlaka ait oldukları yere ulaşırlar. Bilirler ki engeller çıkar ama Allah Teala onlara bütün o engelleri aşmak imkanını sağlar. İştiyak varsa sevgili kardeşlerim, bilin ki iştiyak gayreti davet eder. Gayretli insanlar, Allah yolunda hizmetten yılmayanlar sadece iştiyak sahipleridir. İştiyaki olan bir insan için hizmetten yılmamak söz konusudur. İştiyaki olan kişi Allah yolunda hizmete kendisini adayan kişidir. O kişi mutlak olarak gayretin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, iştiyak gayreti arttırır. Gayret ise mutlaka Allah'ın yardımını sağlayacak olan himmeti getirir. İrşad makamı, iştiyak sahiplerinin hepsi için hep duada bulunur Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, sen onları sana daha çok layık kıl. Ya Rabbi, onların işlerini onlara kolay getir. Onlara kolaylaştır. Onlar senin için hizmet ediyorlar. Onlara yardım et, nusretini gönder. Böyle bir dizaynda kişinin iştiyakinin onun gayretini arttırdığını görüyoruz. Artan gayret mutlaka irşat makamının, yani o kişinin başının üzerinde bulunan ruhu bulunan devrin imamının yardımını mutlaka sağlar. Ona dua eder. İrşad makamı onun işlerini Allah'ın kolaylaştırması için. O himmettir. Öyleyse İrşad makamının hep dualarının üzerinizde olduğunu unutmayın. O duadır ki sizi daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye götürecektir.
İhtiyaç sahipleri, böyle olmayanları fersah fersah aşacaklardır kazandıkları dereceler itibariyle, güvenilir insanlar olmaları itibariyle, Allah yolunda sağlam bir mevki edinmeleri itibariyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'ın yolunda hizmet aşkı, iştiyak müessesesi bir yukarıya doğru yükselen bir spirali harekete geçirir. İştiyak mutlaka gayreti oluşturur. Sadece iştiyakin sahibi olan insanlar başkalarının gösteremeyeceği bir gayretin sahipleridir. Derhal başkalarından ayrılırlar. Hiç Allah yolunda hizmeti tanımayan bir insan bile iştiyak sahibi birisiyle iştiyak sahibi olmayan birisinin çalışmalarını görse hangisinin iştiyak sahibi olduğunu bir bakışta keşfeder. İşte irşat makamının yardımı himmet adı verilen müessese, yani Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi sen ona yardım et, onun işlerini kolaylaştır. O sadece senin aşkınla bu hizmeti gerçekleştiriyor. Muhakkak ki sen böyle olduğunu asıl sen bilirsin." İrşad makamının bu duası himmet adını alır. Gayreti himmet takip eder, destekler, güçlendirir. Himmeti de nusret takip eder. Allah'ın bu konuda iştiyak sahibi kişiye yaptığı yardımın adı nusrettir. Onun işlerini kolaylaştırır. Dünyanın en zor işi olsa bile o kişiye kuş kadar hafif gelir. Allah'ın yardımını aldığı için hiçbir güçlükle karşılaşmadan işi sonuna kadar taşır, omuzlarında götürür. Bu nusretin vücuda getirdiği bir sonuçtur. Ve işte Allah'ın hizmeti bu tarzda realize edilir. Bu tarzda gerçekleştirilir. İştiyakiniz var mı yoksa yok mu? Kendinizi ölçmek mi istiyorsunuz? İşe dikkatle bakın. Size önerilen iş sizi yıldırıyor mu? Hizmete koşuyor musunuz? Yoksa hizmetten kaçıyor musunuz? Hizmet size mutluluk mu veriyor, sıkıntı mı? Allah yolunda hizmeti muhtelif bahanelerle, vesilelerle hep devre dışı mı bırakmak istiyorsunuz? Bunu yapmanıza gerek yok. Vesile göstermeniz de gerekmez. Bahane göstermeniz de gerekmez. Hizmeti yapmazsınız. Hiç kimse sizi zorla hizmete sokamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet bir gönül işidir, aşktır. Allah'a duyulan büyük sevginin dünyaya iş olarak dönüşüdür. Sadece Allah'ı en çok sevenler
en çok iştiyak sahipleridir. Bu sebeple o en çok sevgilerinin karşılığında Allah da onları en çok sever. O zaman Allah'ın onlar üzerindeki nusreti, yardımı başkalarına olan Allah'ın yardımından çok daha üst seviyede dizayn edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı en iyi kullananlar iştiyak sahipleridir. Onlar zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu en iyi bilenlerdir. Zamanlarını hiç boşa geçirmek istemezler. Çalışmak mı? İşlerinde hep Allah, Allah, Allah diye bir sesi vücuda getirmek isterler. Ve ister kulaklık takarak yapsınlar, ister sesle zikir yapsınlar, ister sessiz zikir yapsınlar, zikri işlerine ortak ederler. Zikirle hizmet ettikleri için hizmet onlara daha bir tatlı gelir. Sevgili kardeşlerim, hizmet bir zevktir. Başlı başına bir büyük huzur kaynağıdır. Allah yolunda hizmet eden kişi, Allah yolunda hizmet etmeyen kişiden çok daha büyük bir aşkla, şevkle çalışır. Şevk kelimesi ve iştiyak kelimesi aynı kökten gelir. Bu muhtevada kişinin Allah yolundaki hizmet etme gayreti onu bütün boyutlarıyla kaplayan bir müessesedir. Onu motive eden, gayretini artıran Allah'tır. İhtiyaç sahipleriyle Allah-u Teala tek tek meşguldür. Her zaman, her an onların işi sırtlamaları, götürmeleri ve sona erdirmeleri evreleri boyunca o insanlar Allah'ın hizmetini görmenin o büyük mutluluğunu yaşarlar. Herkes bu mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın işini yaparken zevk duyabilenler, onlar iştiyak sahipleridir. Onlar himmet alırlar. Allah onlara nusret eder. Yani hizmete koşan, o koştuğu hıza Allah'ın verdiği hızı da katarak zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan günleri birer birer katlar ve ortaya muhteşem eserler çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, çok hamd edin ki çoğunuz iştiyak sahibisiniz. İştiyak sahibi olmayanlara kızmayın. Onlar Allah ile iyi ilişkiler kuramayanlardır. Kendilerine yazık ettiklerinin belki de çok geç farkına varacaklardır. Belki farkına varamadan bu dünyadan gideceklerdir. Büyük sır öldükleri zaman çözülünce ne kadar büyük bir aldanışın içinde olduklarını, şeytanın onları nasıl kandırdığını idrak edeceklerdir.
İhtiyaç sahibi olmayan herkes şeytanın iğvasına kanmıştır. Şeytan onlara Allah yolunda çalışmamayı telkin eder. Çok mantıklı sebepler bulabilir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet, ancak bu hizmeti iştiyakla yapanlar için bir büyük zevki vücuda getirir. Serinin tavanlanması, spiralin yukarıya doğru yükselmesi, bu iştiyak, gayret, nusret, affedersiniz himmet ve nusret safhalarının tavanlanmasıyla cereyan eder. Her iş için bu dört tane safha ard arda gelecektir. İştiyak, Allah'ın yolunda hizmetten sadece zevk duyanlara Allah'ın verdiği bir nimettir. Ve bu nimeti daha sonra Allah'ın hüsreti tamamlar. O kişiye Allah yolunda hizmet etmek hiçbir noktada güç gelmeyecektir. Oflayıp poflamaz. Hizmet hiçbir zaman onun için angarya değil, sadece Allah'ın büyük bir zevkidir. Allah'ın ona lütuf buyurduğu bir nimettir. Çalışmak ona hiçbir zaman sıkıntı vermez. Zevklerin en büyüğünü yaşar. Ve zevk aldıkça iştiyaki artar. İştiyaki arttıkça iştiyak gayreti arttırır. Gayret himmeti arttırır. Himmet nusreti. Böylece bu safhalar birer birer aşılarak kişi bir zevk kitabının içinde aşağıya doğru değil, yukarıya doğru, mutluluğa doğru bir hayat yaşar. Her hizmetten çıkarken hizmete o gün girdiği zamankinden çok daha büyük bir ferahlıkla evine döner. Her şey sevgili kardeşlerim öylesine güzel ki, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Allah, siz, sizler ve biz bir bütün oluşturuyoruz. Sevgi halelerine dayalı, her şeyin sevgi bazlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz bizler. Allah'a doğru yol alanlar, Allah'ın sayısız nimetine öldükten sonra değil, bu dünyadayken karışanlar, kavuşanlar, bir yerlere ulaşanlar. Biliniz ki maneviyatta ulaşabileceğiniz her yer Allah'ın yardımıyla ulaştığınız yerlerdir. Bu dünyada verilen gezegen aslında bütün insanlar için hayatı bir sonsuz zevk haline getirmek için fırsatlarla, imkanlarla doludur. Her an etrafınızda Allah için yapılacak bir şeyler mutlaka vardır. Sizin onları arayıp bulmanız, size söylenmeden önce yapmanız, iştiyakinizin temel göstergesidir.
İştiyak odur ki size bir şey söylendiği zaman onu başkalarından mutlaka daha üstün bir hüviyette gerçekleştirmek iç dünyanızın asli kılavuzu olur. Bu öyle bir duygudur ki insanı yarıştan yarışa sokar. Hem kaliteli hem zaman kaybedilmeden sonuca ulaşmak. Kaliteli bir işçilikle zaman kaybetmeden sonuca ulaşmak. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı boşuna geçirmemek, harcamamak. Sevgili kardeşlerim, her gün bir takım eserler vücuda getirirsiniz. Her gün her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Allah'ın sevgilileri için bütün güzellikler geçerlidir. Allah hepinizi ayrı ayrı sever. Öyleyse siz Allah'ı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ya biliyor musunuz? Sevgi fedakarlıktır. Allah için bugün ne yaptınız diye soruyor musunuz hiç kendinize? Akşam eve gittiğinizde bugün de geçti, bugün de Allah için bir şey yapamadım diyenlerden misiniz? Bugün de Allah için bir şey yapamadım demeyin. Yapmadım deyin. Çünkü biliniz ki gerçekten yapmak isteseydiniz Allah size o fırsatı mutlaka bahşederdi. Onun için hep size söylüyorum sevgili kardeşlerim, kendinizi aldatmayın. Kendinize vesileler icat edip de kendinizi hizmetsizlerin o düşükleri çukura atmayın. Hizmeti yapmak istemeyen kişi çok sayıda caydırıcı sebep bulabilir. Hizmeti yapmak isteyen kişiye ise caydırıcı sebepler söylense de o onların hiçbirini aldıracak değildir. Hedefe gitmek üzere kendisini hazırlamıştır. Hiçbir şey onu Allah'a hizmetten alıkoyamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile yuvalarınızda eşinizin hizmetine engel olmayın. Tam aksine ona yardımcı olun. Ki Allah yolunda hizmetini tahakkuk ettirebilsin. Siz sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet veriyor musunuz? Bu Allah yolunda hizmetin size ne kadar büyük mutluluk verebileceğini, Allah yolundaki hizmeti kucakladığınız zaman, kavrayıp da yüklendiğiniz zaman sırtınıza, o dışarıdan baktığınızda çok ağır gibi görünen iş, Allah-u Teala size öyle bir güç verecektir ki, o yükü öylesine hafifletecektir ki, onu hizmeti yüklenip götürürken duyabileceğiniz şey, ondan sıkıntı duymak değil, ondan duyacağınız şey büyük, doyumsuz bir zevktir. Allah yolundaki hizmetin arkasında Allah vardır. Hizmeti süsleyen, güzel gösteren, hizmet yaparken sizi doyulmaz zevklerden gene doyulmaz zevklere götüren o Allah'tır.
herhangi bir hizmetle Allah yolunda yapılan hizmet birbirine eşit değildir. Allah yolundaki hizmet Allah'ın mutlaka yardımını almayı sağlar. Allah yolunda yapılan hizmetin katığı nusrettir. Allah'ın yardımıdır. Allah Teala'dan yardım geldiği zaman en güç gibi görünen işlerin hiç de güç olmadığını yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hizmet aşkı sizi dağdan dağa uçurur. Aldığınız yolun ne kadar uzun olduğunun hiç mi hiç farkına varamazsınız. En kısa mesafeleri aşıyor gösterir Allah Teala size. Ama nerede başlamışsınız, nereye kadar götürmüşsünüz, nasıl bitirmişsiniz, Allah yardım ettiği zaman bunu asla anlayamazsınız. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz ki size hiç yorgunluk vermeden sizi hedeflere götürür. Bütün bu anlattıklarımın arasında biliyorsunuz en önemlisi Allah'ın size ulaştırdığı güzelliklerdir. Siz Allah yolunda hizmete teşneyseniz, Allah yolundaki hizmet sizin için bir iştiyak kaynağı ise, aşkla, şevkle hizmete koşuyorsanız, biliniz ki arkanızda Allah var. Ve size en güç şeyleri hiç de güç değilmiş gibi gösterecektir. Engelleri nasıl aştığınızı hiç hissetmeyeceksiniz. O Allah'tır. Sözünü mutlaka tutar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Nerede, hangi işi yaparsanız yapın, o işin bir tarafında siz varsınız, işi yapacak, götürecek olan. Ama öbür tarafında mutlaka Allah vardır. Eğer siz iştiyak sahibiyseniz, Allah'tan gelecek olan yardıma ehilsiniz. Sizdeki baz, sizdeki temel, sizdeki yapı Allah'ın yardımını üzerinize çeker ve size kalbinizi, bütün vücudunuzu kaplayan bir huzur hali yaşatır Allah-u Teala. Bu huzuru iştiyak sahibi olmayanlar hiçbir zaman yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Olaylara nasıl bakıyorsanız Allah'ın bakışı da sizin için öyledir. Nereden geliyor bana bu kadar zor işler, ben bu işleri yapamam diye düşünüyorsanız gerçekten iş sizi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Ne zaman ki Allah yolunda hizmet etmenin o büyük sevkini ben de yaşamak istiyorum diye Allah'ın bir işine sımsıkı sarılırsanız göreceksiniz ki o iş size hiçbir noktasında güç gelmeyecektir. Öyleyse bütün güzellikler sizin için. Allah'ın bütün hizmetleri sizler için. Sadece Allah'a hizmet etmekten o doyulmaz zevki alabilmeniz için. Öyleyse gevşemeyin, yılmayın. Allah'a tevekkül edin.
Eğer tevekkül ederseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, sizin için başarı kesindir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere gevşemeyin, yılmayın, mahzun olmayın diyor. Allah'a tevekkül edin diyor. Eğer Allah'a tevekkül ederseniz diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Ömer'in sorduğu gibi her akşam sorun kendinize. Ben bugün Allah için ne yaptım deyin. Ben bugün Allah için ne yaptım? Bunun manası başkaları için ne yaptığınızdır. Önemli olan da bu yaptığınızı o büyük zevki yaşayarak Allah rızası için yapmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hepimiz aşk ile ve şevk ile Allah için var olmalıyız. O zaman her gün saatlerin nasıl geçtiğinin farkına bile varmadan bir ömrü geçiririz. Bir ömür boyu Allah için olmak. Var mısınız sevgili kardeşlerim? Bir ömür boyu Allah için olmaya işte Allah'ın daveti. Bir ömür boyu Allah için olmak. Hayatınızın en önemli seferine çıkmak. İştiyak ile Allah yolunda hizmet için. Arabanın atları olmak için. Siz Allah'ın yorulmayan atlarısınız. Sevgili kardeşlerim, arabanın içindekiler olmayın. Arabayı çeken atlar olun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bu sözlerimizi tamamlarken sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için her zaman yardıma Allah hazırdır. Biz de onun azatsız kölesi olarak biz de hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmette hepinize başarılar dilerim. Her hizmetiniz en büyük mutluluğu yaşatan hizmetler olsun. Dualarımızla, dileklerimizle. İki cihan saadeti sizin olsun. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne enamte aleyhim gayril maghdûbi aleyhim ve nestaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah-u Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk, temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluğu yaşayan insanlar, eğer mutlularsa, o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa, onun adı insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman, mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutsuzluk çukurlarına yuvarlanmaları, onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah ki sizi seviyor, siz de onu sevin. Sevin ve mutluluğu, Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın, doyumsuz bir saadet halini özleyin. Eğer Allah'ı seviyorsanız bunun güç olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutluysanız, her şey size vız gelir. Allah-u Teala sizi mutlu kıldığında

Rabbinizle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel ümdesine baktığınız zaman, kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız. Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak. Kendi kendinize bir söz vererek başlayın. Ama saatinizin her çalışında Allah kelimesini mutlaka tekrar etmek üzere kararlı olun. Sevgili kardeşlerim, evvela 60 dakikada bir hafta süreyle 60 dakikada bir saatte bir çalacak saatiniz. Siz de hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın. Netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek. Altmış haftada bir dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız, bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün, bir dakika arayla saatiniz hep çalacak. Bir dakika evvel başladığınız zikri, bir dakika sonra saatiniz çaldığında bakacaksınız ki, zikrederek karşılıyorsunuz. Bir dakika sonra çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her bir dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak. Çünkü artık usul haline getirmiş olacaksınız zikri ve de o zaman

zaman dikkat edin. Akşam yatarken zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz şunu göreceksiniz ki zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki, sizin hiçbirinizden, mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz, zikre dayalı olduğu için, Allah-u Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça, zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada insanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede işsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde buna mecbur olacaktır. Öyleyse ahlakın bozulmasının arkasında ekonomik sebepler de vardır, sosyal sebepler de vardır. Ne yazık ki Osmanlılığımızı unuttuğumuz bir devreyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu. Şimdi de mutlu insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftan da bütün yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan, yeniçeri olanlar, başlangıçta yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi. Gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır.
Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde irfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden, irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması, sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sülh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle ne arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletler de nurlardır. Nurlarla temsil olunur. Öyleyse ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey
talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatiniz de mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasında, afetlerle hasretler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler. Her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Nefs tezkiyesi olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Allah Teala evvela veskür ismi Rabbike diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu
ara sıra zikirdir. Ebu ara sıra zikir ve tebettül ileyhi tebtiyle ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişiyi zikrini giderek arttırarak bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerli yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah-u Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. cennetin sahibi olur, 1. kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti %51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun 1. kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır. Kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse, Allah-u Teala'nın bütün Resulleri seçilmişlerdir.
Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün Resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün Resuller mutlaka daimi zikrin sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah-u Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca, her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa, Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga da bitmiş. İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için,
faziletlerde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki, başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Bu kişi mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür. Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse, onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki su arılma havuzlarını görür. İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra melek menfezini görür. Ve dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür. Sonra bu kişi Sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları
oraya giriyor, Sıbkatullahumma mahaline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gökkatını görür. Yedinci gökkatın yedi tane alemini Allah Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden, ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş, o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sülh ve sükûn elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu bütün boyutları yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salala Muhammed.

0: kağıt ürün.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gene birlikteyiz. Yani şeytanın ayağını bir defa daha kırdık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bu şeytan denilen mahluk, insanların mutlu olmasına katiyen tahammül edemez. İstediği bir tek şey vardır. En büyük düşmanı olan insanların mutsuz olmaları. Her tarafta şeytanlar, İnsanları mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve çoğu zaman da başarı kazanırlar. İnsanlar genellikle mutsuzdurlar. İşte iki nevi insan söz konusu. Bir, mutlular. İki, mutsuzlar. Neden mutlu? Mutlu olanlar neden mutlu? Onlar Allah'ın yolunu seçenler. Mutsuz olanlar neden mutsuz? Onlar da Allah'ın yolunu seçmeyenler. Allah'ın yolunu seçmemek demek, şeytanın yolunu seçmek demek, mutsuzluğun yolunu seçmek demek. Ve şeytan insanları mutsuz etmek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Devamlı olarak insanı mutsuzluğa sevk edecek olan hedeflere yöneltmek isterler. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir mutluluk oyunu oynayalım. Bu iblis var ya, şeytanların en odalısı. Baş şeytan diyelim adına. Bu köftehor sadece bir tek şey ister. Bizi mutsuz etmek. Eğer biz de mutlu olmak istiyorsak onun oyununa gelmeyelim. Biz ona bir oyun oynayalım. Diyelim ki ona ey şeytan, senin bütün numaralarını biliyoruz. Bir tek gayem var, bizi mutsuz etmek, huzursuz etmek. Ama biz artık senin bu numaralarını yutmuyoruz arkadaş. Sen bizi mutsuz etmeye ne kadar çalışırsan çalış, biz mutsuz olmuyoruz artık. Nasıl yapabiliriz sevgili kardeşlerim bunu? Sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın tarafında olmak. İki, şeytanın tarafında olmak. Bizler Allah'ın tarafında olanlarız. Bunun manası Allah da bizim tarafımızda. Kim dost olarak Allah'ı seçerse, Allah ona mutlaka yardım eder. Kim dost olarak şeytanı seçerse, şeytan da ona yardım eder. Ama yardım ettiği her alanda şeytanın bir tek hedefi vardır. O kişiyi biraz daha, biraz daha, biraz daha mutsuz etmek. Allah-u Teala'nın da bir hedefi var. Her yardım ettiği kişiyi mutlu etmek, daha mutlu etmek, daha mutlu etmek. İşte bu kadarcık bir fark. Birisi Allah hepimizin mutlu olmasını ister. Bunun için bütün kanunlarını koymuştur. Önce Tevrat'a koymuş. Sonra İncil'e koymuş. En sonra da Kur'an-ı Kerim'e. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman muhteşem bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de esasa baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yedi safa ve dört tane teslim. Hadi gelin safaları sayalım beraberce. Bir, Allah'a ulaşmayı denemek. İki, mürşide tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması. Dört, fizik vücudun teslim olması. Beş, nefsin teslim olması. Altı, muhlis olmak. Yedi, iradeyi de Allah'a teslim edip, teslimleri tamamlamak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bu dört tane teslimi de gerçekleştirebilenler. Sevgili kardeşlerim, bu iblis bütün takımıyla, şeytanlarıyla ne yaparsa yapsın, eğer biz Allah'ın yolundaysak bizi rahatsız edemez. Allah'ın yolunda olan insanların Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlevleri mürşide tabiiyettir. Tabiiyet konunun temelini teşkil eder. Herkes kendi zamanındaki mürşide Allah'tan sorarak ulaşacak ve tabi olacaktır. Birçok mürşit var. Biliyorsunuz ki birçok tarikat söz konusu. Hepsi de Allah'a ulaştırır. Öyleyse tarikat kelime anlamı yollar demek. Tarik yol, tarikat yollar. Çeşitli açıdan insanlar Allah'a ulaştıracak olan bir mürşide tabi olacaklardır. Bu hiç kimsenin elinde değildir ve olmamalıdır. Ben falanca mürşidi çok beğendim. Gidip ona teslim olacağım. Dememelisiniz. Bizim kardeşlerimize söylemiyorum sadece. Bütün dünyaya hak koyuyorum bunu. Böyle dememelisiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Hacet namazı çok basit ve kolay bir namaz. Hacet namazından evvel mutlaka boy abdesti alınır. Hacet namazı gece şimdiki saatle gece birden sonra kılınan bir namazdır. Birinci özelliği. Normal saatte 12'den sonra, gecenin yarısından sonra, şu anda saatler bir saat ileri olduğu cihetle, gece saat birden sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka gece saat birden sonra güneşin doğmasına kadar geçen devrede kılınması lazımdır. Hacet namazının ikinci özelliği, hacet namazı mutlaka boy abdestini gerektirir. Boy abdestini alarak kılınır. Boy abdestini alıp hemen hacet namazını kılmak söz konusu olmalıdır. Ve hacet namazını kılan kişi Allah'a, Ya Rabbi, ben mürşide ulaşmak istiyorum. Biliyorum ki pek çok mürşit var. Ama gene biliyorum ki sen herkese ayrı bir mürşit tayin edersin ve bunu sadece sen bilirsin. Ben de bilmek istiyorum ki acaba benim mürşidim kimdir? Ben onun için hacet namazını kıldım. Onun için huzuruna geldim. Onun için burada hacet namazını kılıyorum. Ey yüce Allah'ım, bana kim beni sana ulaştıracaksa onu, mürşidimi gösterir misin yüce Allah'ım? Ben ona tabi olmak istiyorum ki doğruyu yapmış olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a bu abdestini alıp böyle bir talepte bulunursa gece saat 1'den sonra sabah güneşin doğuşuna kadar olan devre içerisinde Allah-u Teala birinci de olmasa bile mutlaka ona birkaç defa kıldığında mürşidini gösterecektir. E ben kıldım, Allah-u Teala bana mürşidim göstermiyor. Böyle diyenlere deyin ki, sevgili kardeşim tekrar kıl. Ne kaybedersin ki? Allah-u Teala ola ki sana birinci de göstermez, ikinci de göstermez, üçüncü de göstermez. Allah bu. Dilediğini yapar. Ama sen ısrarlı olursan, bunu kendine hedef ittihaz edinirsen, Allah-u Teala mutlaka sana da senin mürşidini gösterecektir. Hem de unutmayın, ne kadar gecikirse Allah-u Teala'nın mürşidi göstermesi, o kadar üst seviye bir mürşide ulaşmak söz konusu olabilir. Genel çerçeve budur. İstisnalar olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah unutmayın. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, sizi mutlaka çok seviyor demektir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri sever. Çünkü ister ki herkes kurtulsun. Ne olacakmış yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olurmuş yani? Sadece bir dilek. Herhalde bu dilek insanı cehennemden kurtarıp cennete götürmez. Öyle mi diyorsunuz? Ey Allah'ın dini konusunda bir şeyler edinmek, bilgi edinmek isteyenler, öyle mi diyorsunuz? Biliniz ki Allah-u Teala herkesi, insan olarak yarattığı herkesi cennetine mutlaka almayı diler. Bunun için yaratmıştır insanları. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Yani cennete gireceklerini veya cehenneme gireceklerini oluşturan kararları kendileri kendi serbest iradeleriyle verirler. Allah Teala bu konuda bir tesir sahasını kabul etmiyor. Mutlaka kişinin kendi iradesiyle bu karara varması lazım. Onun dışındakiler kabul buyurulmaz. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan söylediğim standartlarda boy abdestini alarak gece saat 1'den sonra hacet namazını kılarsa, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılarsa, Allah Teala mutlaka ona birincide olmasa bile ikincide veya üçüncide mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutlaka gösterir. Neden gösterir? Çünkü Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ayrıca Allah'ın istediği şey bir insanın iyi insan, iyi kul olmasıdır. İyi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü bir insanın iyi insan olabilmesi nefsindeki %100 afetle dolu olan nefsindeki afetlerin azalması, hatta yok olması gerekir. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cehennemi aşmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kalpten bir dilekte bunu dilemiş ve ölmüş olsa onun gideceği yer birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Bu insan ölmedi. Yaşıyor. yaşıyorsa mutlaka mürşidine ulaşma arzusunu çok derin bir duyguyla yaşayacaktır. Allah-u Teala onda mürşide ulaşma duygusunu üst seviye bir muhtevaya ulaştıracaktır. Ve kişi mutlaka hacet namazını kılmak ihtiyacını duyacaktır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak hacet namazını kıldığı için, Allah'ın emrettiği hedefe yönelik bir talepte bulunduğu için Allah Teala onun talebini mutlaka kabul edecek ve ona mürşidini eninde sonunda gösterecektir. İşte Allah'tan mürşidini soran ve gören kişi bu mürşid için hayır canım o olamaz. Mutlaka benim mürşidim başka birisidir diye bir şeyler söylerse bunun Allah katında hiçbir hükmü yoktur. Çünkü bu kişi başka bir mürşidi görmek için ikinci defa namaz kılacaktır. Hacet namazı aynı mürşid gösterilecektir. Üçüncü defa, onuncu defa, yüzüncü defa kılsa hiç netice değişmez. Allah'ın katında herkesin mürşidi ezelde tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, insan hiç böyle bir konuya girmemiş, mürşit talep etmemiş ve de ölmüş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de ölmüş. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözüme, bu kişi cehennemden kurtulamaz. Bir dilek, ey yüce Allah'ım ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır dese bir kişi, kalpten bir dilekle bunu söylese ve ölse. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Dilediğimiz an cehennemden kendimizi kurtarırız. Yedi kat cennetin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ama daha mürşidine ulaşmadan evvel ölenlerin cennetidir. Sonra kişi bir mürşit sevgisini öyle bir hüviyette hissedecektir, yaşayacaktır ki bu dayanılmaz bir his olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Büyük bir iştiyakla, istekle. İşte bu ikinci safa kişinin hacet namazını kılması. Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Ve kişi o mürşide ulaştığı zaman iç dünyası ona evet senin mürşidin bu diye işaretlerini verecektir. Kişinin tabiyetini gerçekleştirmesi noktasından sonra ölmesi söz konusu olsa bu kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidini talep etmiştir, mürşidine Allah-u Teala göstermiştir, o kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı tabiyet sırasında vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkanların silsilesine, kafilesine katılan bu kişinin ruhu, o kişi hayatta ise mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu 7-8 aylık bir devredir sevgili kardeşlerim. 7 kat için birer ay desek, 7 aylık bir devrenin sonunda bu olay tahakkuk eder. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ulaştırmayı dilemiştir. Bunun ruhunu kendisine ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah mı

Öyleyse sevgili kardeşlerim, top bizde. Biz dilemek mecburiyetinde olanlarız. Biz talep sahibi olmak mecburiyetinde olanlarız. İlk talebimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunun için ruhumuzun mürşide tabiyetimiz de vücudumuzdan ayrılması lazım. Ondan sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde aklanması lazım. Bu kademelerden her birinde emarede ilk %7 nur kişinin kalbinde birikir nefsi emarede. İkinci defa %7'lik nurun birikmesi o kişinin ruhunun birinci kattan ikinci kata çıkması demektir. Bu nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Beşincisi nefsi radiye. Altıncısı nefsi mardiye. Yedincisi de nefsi teskiyedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü kitap okur gibi okuyoruz sizlere. Ama her birinin ayrı bir manası var. Nefsi emmare, nefsinin emrinde olan, nefsinin afetlerinin emrinde olan bir kişiyi ifade eder. Bu, o kişinin ruhunun birinci gökkatına kadar çıkmasına müsaade edebilir ancak. Nefsi levame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, suçladığı, ey nefsim ben seni artık tanıyorum, senin şu afetlerin yüzünden ben ruhumu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyorum. Öyleyse bana mürşidimin öğrettiği şey nefs tezkiyesi yapmanın yolu zikir. Öyleyse ben zikre başladım. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrediyorum. Ya da diye sessiz zikrediyorum. Ya da dilimi de kımıldatmıyorum. Dilimi de kımıldatmıyorum ama içimdeki sesle, iç sesimle Allah kelimesini tekrar ediyorum. İster birincisini yapın, ister ikincisini yapın, ister üçüncüsünü yapın. Üçü de aynı kapıyı açar. Bu zikir Allah'ın kapısının açılmasının altın anahtarıdır. Altın kapının altın anahtarı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini, keyfinizden uçardınız. Ha bana mı soruyorsunuz sen biliyor musun diye? Üf, hem de nasıl biliyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de 30 seneden daha fazla bir süre Allah ile beraber olsaydınız, siz de benim gibi olurdunuz. Evvela ben Allah'tan hoşlandım. Sonra Allah'ı sevdim. Sonra Allah'a aşık oldum. Ama önemli olan ondan sonraki safha. Allah'a hayran oldum sevgili kardeşlerim. Hayran olmak ölçü tanımaz. İşte sevmenin son standardı Allah'ı sevmenin son standardı Allah'a hayran olmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Hepimiz sadece birer yaratıkız. O kadar.

Allah Teala lütfu kereminden bizleri yaratmış. Bir anne bir babadan dünyaya gelmişiz. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Neden mi? Etrafınıza bir bakın. Neler var canlılardan? Kuşlar var, balıklar var, deniz mahlukları var, hayvanlar var, daha ötesi şeytanlar var ama insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah-u Teala insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürür üfürmez ruh fizik vücudunu şeklini aynen alır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu görseniz kesin olarak bilirsiniz ki o sizsiniz. Nefsinizi görseniz gene aynı şekildedir. O sizsiniz. İşte bunca insan ölmüşler. Ama onlar yaşıyorlar. Fizik vücutları ölmüş ama nefsleri yaşıyor. Berzah aleminde sevdiklerinin yanında. Sevgili kardeşlerim, berzah hayatını bir görseniz ne kadar mutlu olurdunuz biliyor musunuz? Neden mutlu olurdunuz onu biliyor musunuz? Çünkü ölmüş olarak bu dünyadan ayrılmış olanların orada hayatta olduklarını, birbiriyle eski beraberliklerini devam ettirdiğini görecektiniz. Diyelim A ailesindesiniz, babanız ölmüş, anneniz ölmüş, ablanız ölmüş, kardeşiniz ölmüş. Geriye kalan siz ile birlikte başka kardeşleriniz varsa onlar. Bir de bakıyorsunuz hepsi yaşıyor. Onlar hayattayken nasıl bir hayatı yaşıyorsanız aynı hayat orada berzah aleminde de yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok mutlu oluyorsunuz. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. İstediği şey bu kadar basit ve bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, şu dünyanın gamı çoktur, kederi çoktur, sıkıntısı çoktur. Hadi unutun onları. Unutun. Sevdiklerinizle beraber olun. Göreceksiniz ki çok büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hacet namazını kılın. O gece onlarla, rahmetli olanlarla birlikte olmayı dileyin. Bir gün bu hedefinize ulaşacaksınız ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü göreceksiniz ki ölmüş dediğiniz, artık bir daha görmeyi ümit etmediğiniz o insanlarla iç içe, gönül gönüle eski günleri yaşıyorsunuz. Onlar fizik vücut olarak öldüler. Fizik vücutlar da mezara girdi. Ama ya nefs? Ruh da Allah'a döndü, tamam. Ama nefsler yaşamakta devam ediyorlar. Bütün insanların nefsleri şu anda berzah aleminde daha evvel ölenlerle birlikteler ve aynı hayatta yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, görüp o hayata tekrar dönerseniz göreceksiniz ki eski günleri tekrar yaşıyorsunuz. Aynı hayat. Sizden öğrenmiş olan diyelim
Annesi ölmüşler, babası ölmüşler için, anneniz, babanız, ablası, abisi ölmüş olanlar için, ablaları, abileri, kardeşleri ölmüş olanların için kardeşleri. Onlar yaşıyorlar. Hem de hepsi beraber. Üstelik de çok mutlular. Aynı bu alem gibi sevgili kardeşlerim, kapıyı açmadan içeri giremezsiniz. Normal standartlarda nefsiniz o alemin varlığı olduğu için kapıyı açmadan odaya giremezsiniz. Ama eğer o nefsinizle bu yaşamakta olduğumuz bu dünyaya gelmiş olsanız, bir de bakacaksınız ki bütün kapılar sizin için kapı değil, sadece içinden rahatla geçebildiğiniz, rahatlıkla geçebildiğiniz birer sadece görüntüyü engelleyebilen. Yani bir kapının bir odanın içindeyken o odanın kapısı kapalıysa kapının dışında olanları o odada olanlar göremezler. Bu dünyada yaşasa da nefs olsa da göremez. Ama bu dünyada olanlar o kapıyı açmadan kapıdan dışarı çıkamaz. Halbuki nefsler o kapıyı açmadan, eğer zahiri alemde bu alemde yaşıyorlarsa, kapıyı açmadan kapının içinden geçerek dışarı çıkabilirler veya dışarıdan içeri girebilirler. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ama o ölene kadar geçirdiğimiz devreyi mutlu olarak da geçirebiliriz. Eğer Allah'ın yolunda olursak, o zaman mutlu olarak geçirebiliriz. Eğer böyle bir şeye teşebbüs etmemişsek, Allah'ın yolunda olmamışsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememişsek, sevgili kardeşlerim, dinle bağlı bir insan düşünün. Bu insan İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor. Ve diyor, tamam, İslam'ın beş tane şartı vardır. Ben evelallah beşini de gerçekleştiriyorum. Evet, bir süre cehenneme girip hafif tertip Allah Teala beni de yakacak tabii. Ama ondan sonra mutlaka cehennemden çıkıp Allah'ın cennetine gireceğim. Hayır kardeşim, yağma yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette. Öyle cehenneme girip bir süre cehennemde kalıp hop oradan çıkıp cennete girmek. Hayır, onlar palavracıların masalları. İnsanlar sevgili kardeşlerim ne kadar yanlış şeylere inandırılmışlar. İslam'ın beş tane şartı varmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani teslimler? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hem farz hem de bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluksa Allah'ın yolunun dışında yaşanamaz. Bir insan bilse ki sadece bir tek dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırıver. Bir kişinin böyle bir talebi, eğer kalpten bir talepse Allah Teala tarafından kabul edilmemezlik durumuna giremez. Allah herkesi sever. Günahları affetmeye de her zaman hazırdır. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilerlerse Allah Teala mutlaka o kişiyi
evvela sevecektir. Ona bütün Allah'ın ibadetlerinin sevgisini verecektir. Kişi zevkle namaz kılacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Zikir yapmak onun için bir zevk haline gelecektir. Bütün ibadetler böyle bir seyri takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah tarafında olması onların sevgi hanesinin üstünlüğünü gösterir. Şeytan tarafında olması onların nefret çizgisinin üstünlüğünde olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepine tavsiyemiz odur ki sevin. Ancak sevenler sevilir. Öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sevgi dolu bir dünyada yaşamayı usul haline getirmelisiniz. Ki bu sevgiye ulaşmanın yolu ben Allah'ım çok sevmek istiyorum demekle varılacak bir yol değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle varılacak bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından tabi olduğu için Allah'ın mürşidine o kişinin kalbine nurlar gelmeye başlar. Evvela %2 rahmet nuru gelir. Ondan sonra %98'e kadar varan fazıllar gelir. E o kişinin nefsinin kalbi yüzde ne kadar nurla dolarsa o kişinin yüzde olan yüzde mutluluğu o kadardır. %15 nurla dolu olan kalbi bir kişi için mutluluk %15'tir. %100 nurla dolu olan bir kişi için mutluluk %100'dür. O kişi kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. O onun umurunda bile olmaz. Ama o kimseye düşman olamaz. Hiç kimse hakkında bedduada bulunamaz. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, zaten hesapları otomatik olarak amel defterine kaydediliyor. Yaptıkları kötü davranışların bedelini herkes ödemek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabiyet bunun ikinci aşamasıdır. Tabi oluş ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. 7-8 aylık bir devre bu iş yeterlidir. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah ulaştırır. Ama kişi ulaştırmış gibi onu 3. safhanın mutluluğuna da ulaştırır Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemek 1. safhadır. Mürşide tabiyet 2. safhadır. Ruhun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılması 3. safhadır. Ama Allah sanki o kişi kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Böyle bir insan %50 mutluluğun sahibidir. Ve daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %80'e yükselecektir mutluluğu. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu %100 olacaktır. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir sonsuz mutluluğa ulaştırır kişiyi. O kişi Allah için yaşamaya başlar. Allah için yaşayan herkes aslında başkaları için yaşayan insandır. Hepsi için aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyun olmaz. Bu doyumsuzluk bizim için her zaman duruma hakimdir. Ama zamanımız doldu. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi
Çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereket.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların en üstündekidir. Allah'a güvenmek. Evvela Allah'ın ne kadar söz verdiyse, o verdiği sözleri mutlaka ama mutlaka her halükarda tutacağından emin olmak Allah'a güvenmektir. Emin olmak inanmanın ötesidir. Bir insan bir şeye inanır. Ama ondan emin olduğu güne kadar inanmanın dizaynı içindedir. İnanmak, güven duymanın birinci aşamasıdır. Önce inanır insanlar Allah'a, sonra Allah'a ulaşmayı dilerler. Eğer dilerlerse, ona güvenmeleri gerektiğini kendileri yaşayacaklardır. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dedikleri için önlerinde bir imtihan devresi var. Yani Allah Teala sözünü tutar mı tutmaz mı? İnsanlar kendileri yaşayacaklar. Ne demek istiyoruz? Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir dilek Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterli. İşte bu Allah'a olan güveninizin artması istikametindeki ilk adımınızdır. Çünkü Allah-u Teala'nın her zaman verdiği sözü mutlak olarak tuttuğunu göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın verdiği sözü tutması söz konusu. Ne diyor? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye negatif istikamette etkileyenleri devreye almaz. Onları davet etmez ama geri kalan insanların %95'inden fazlasını Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde seçer. O seçilenlerden ne yazık ki çok az bir kısım Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte insan için Allah-u Teala'ya güvenin oluşmasının standartlarında kişinin gerçekten kalpten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah-u Teala'nın ne yapacağını
beklemesi lazım. Bu arada kendisine düşenleri yapmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte Allah'a güven duymak istikametindeki ilk imtihanımız. Bizi ilk defa dinleyenler, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ve görün ki Allah Teala verdiği sözü nasıl yerine getiriyor? Nasıl mutlaka yerine getiriyor? Sizin şuradan kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bunu gerçekten istediğimi zannediyorum. Öyle geliyor benim içime. Ne olur beni de sana ulaştır. Burada samimiyseniz, gerçek anlamda sahiden Allah-u Teala'yı kalben istemişseniz, Allah-u Teala'nın bu talebinizi mutlaka yerine getirdiğini göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. 7-8 aylık bir süre. Allah-u Teala sizi mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırmakla mükafatlandıracak. Ve bu süreç içerisinde size Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verecek. Mürşidinize 14. basamakta, bu 3. basamaktaki olay. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz an ikinci kat cennetinde sahibisiniz. Bundan sonra nefs tezkiyeniz başlar. Nefs tezkiyesinin bu kadar kolay bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim diye tezkiye olacaksınız. Neden mi? Hepimiz insanız. Eksikliklerimiz var muhakkak. İşte bir insan düşünün, o açlığa dayanamıyor. Oruç tutmaya kalktığı zaman bundan dehşetli zarar dide oluyor. Yapamıyor, kusuyor. Oruç tutmak konusunda büyük sıkıntısı var. Bir de bakacak ki Allah Teala bu sıkıntıyı ondan almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kişi zikir yapmayı sevmiyorsa, Allah Teala o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala kişinin dudaklarına, o dudakların çıkardığı sese bakmaz. Buraya bakar, kalbine. Acaba kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Eğer dilemişse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi oruç tutamıyorsa ona orucu sevdirecektir. O kişi oruçtan hoşlanan birisi olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Sonra sevgili kardeşlerim, bu kişi namazı sevmeyebilir. Allah-u Teala ona namazı sevdirecektir. Bu kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Çünkü bu kişinin zikrinin 33 bine kadar yükselmesi gereklidir. Öyle bir standartta Allah Teala o kişiye yardım eder ki bütün kapılar önünde açılır ve Allah'a karşı
büyük bir sevgi duyar. Allah'ın verdiği sözü nasıl tuttuğunu yaşar. Çünkü Allah Teala diyor, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şey bana ait diyor. Size namazı, orucu, zekatı, hacı, şehadet getirmeyi ve özellikle zikri sevdireceğim. Yeter ki siz yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileyin diyor. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse cennete giremez. Ve bizi bu devirde en çok üzen şey Allah-u Teala'nın bize bu kadar ilim vermesine rağmen ve bu ilmi insanlara açıklamamıza rağmen onların önde gelenlerinin bir kısmının araştırmak zahmetine bile girmeden sadece bize karşı olduklarını görüyoruz. İşte burada çok büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan bir başkası hakkında başkaları kendisine neler söylüyorsa onlara göre düşünmemelidir. O kendi terazisinde tartmalıdır. Ne söylüyoruz? Şu anda ülkemizdeki İslam'ın beş şartıyla cennete gireceklerini zanneden bütün insanların cehenneme gireceğini söylüyoruz. Ve bunu yüzlerce defa da ispat ettik. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, sevgili halkımız, bu bir müjde değil mi? Allah'ın unutulmuş olan Kur'an'daki İslam'ını ve kurtuluş reçetesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 2 asır falan devam eden o güzelliği 14 asır sonra tekrar sizlere Kur'an ayetlerini getirmek gibi bir yetkinin sahibi kılındık. Bu ilim bir insan tarafından vücuda getirilemez. İnsanın kendi kendine öğrenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Neden? Çünkü her şey unutulmuş. İnsanlar Kur'an istikametinde devre dışı bırakılmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyor, takva sahibi olamazsınız. Ama cennet sadece takva sahiplerini alıyor. İşte Kaf suresinin 31, 32, 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hazama tuadune li külli evvabin hafiz. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab olmak Mevaba sığınmak demek. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta vücudundan ayrılır. Geri kalan 7 basamak ruhun gök katlarını birer birer tırmanması basamaklarıdır. 7 katta her birinde kısa süre bekleyerek ruh Rabbine, Allah'ın zatına ulaşır. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın Rabbine ulaşan bir
dizayn içerisinde kişiyi teşhir etmesi söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılır. Çünkü mürşidinizi Allah'tan sorarak hacet namazıyla bulmak mecburiyetindesiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorup da buna cevap alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanların öyle bir talebi olmadığı için Allah Teala onları kendisine ulaştırmak gereğini görmeyecektir. Çünkü sözü odur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştıracağım diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylediğini görüyoruz Allah Teala'nın. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan.

Böyle bir insan sadece o Allah'ın yardımını almaya eğilir. O hacet namazını kılıp da gece saat 12'den sonra Allah-u Teala'dan mürşidini istediği zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin delilidir. Ne olur? Kişinin yapacağı şey o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirdiği anda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. El öptüğü an bu olay tahakkuk eder. Allah-u Teala tabi olanlar için onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor ve başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Öyleyse başının üzerine bir kişinin devrin imamının ruhunu gelmesini intihac ediyor bu müessese. Kişi için burada açık bir muhteva vardır. O insan hacet namazını kıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini görür. Ne olur? Mürşidine tabi olur gözyaşları içinde. İşte o anda ruhu vücudunu terk edecektir tabi olduğu an. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ana dergaha. Vücutta artık ruh yoktur. Başka bir ruh başın üzerine gelip yere paralel olarak uzanmıştır. O kişinin ömrü boyunca o ruh, devrin imamının ruhu onun başının üzerinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru olan yolculuğunu devam ettirecektir. Bu devam o kişiye çok şeyler sağlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruh, 7 defa %7 nur birikiminde yani %49 fazıl birikiminde, başlangıçta sadece %2 rahmet nuru birikmişti o kişinin kalbinde, ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konumuzun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütünün başlangıç noktası, mürşide tabiiyet, seyri sülukun başlangıç noktası. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizim zikrimize paralel ki zikrimizi artıran da odur. Paralel bir yapı içinde bizi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak hedefine vasıl eder. İşte böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar hedefe ulaşırlar. Bizlere verdiği sözlere çok dikkatle bakmalıyız. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim
Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala herkesi namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye kendisine ulaştırmaz. Allah'ın zatına ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Böyle bir dileğin sahibi olmayan kişiye Allah Teala namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat sevgisi, hac sevgisi, zikir sevgisi vermez. Bu insanlar bütün bu görevlerini sureta yaparlar. Allah'ın yardımının geleceği bir muhteva içerisinde sonuca gitmek, bu Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan ibadetlerde mümkün değildir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Allah Teala ise kendine çağırıyor. İrci'i ila Rabbike diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak radiye, mardiye, Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada Allah Teala radiye ve mardiye kademelerindeki bir nefse sesleniyor. Ama irci'i ila Rabbiki emri nefse değil, ruhadır. Zaten konunun devamında fizik vücuda ait olan bir kesim daha var. Fetuli fi ibadi, böylece yani Allah'ın rızasını kazanarak, sen Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak nefsin bunları yaparken ey ruh diyor Allah Teala, irci ila Rabbi ki sen Rabbine ulaş. Ve fizik vücuda sesleniyor. Etuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücut sen de kullarımın arasına gir. Gerçek anlamda bir ermiş evliya olarak Allah'ın kullarının arasına gir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Allah Teala buyuruyor ki

sahabi için. Onlar diyor sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Onlara müjdeler vardır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Başlangıçtaki ifade ne? Ve vellezi ve onlar neşterevut tagute taguttan iştinab ettiler. Vellezine istenevut tagute tağuttan iştinab ettiler. An yabuduha ona kul olmaktan tağuttan tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enivu ilallahi çünkü ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra onlara müjdeler vardır. Ne olacaktır? Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yollarına devam edeceklerdir sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam edeceklerdir. Nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Muhlis olacaklardır. Ve nihayet iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaklardır. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsinin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devrin insanlarını da ulaştırıyor ilmini. Öyleyse Allah Teala'ya güven duymak konunun esasını teşkil eder. Madem ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te ve madem Kirat 27'de de buna benzer bir ifade kullanıyor. Allah dalalette olanları bırakır ama dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Allah dalalette olanları bırakır ama onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İki ayet-i kerimede de Allah Teala'nın bir dilek üzerine İnsanların ruhlarını kendisine ulaştıracağı kesin bir dille ifade edilmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim yazıyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i yazdırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya burada güvenmek asıldır. Allah garanti veriyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu muhteva içerisinde Allah'a duyulan güvenin asıl olması gerekir. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konu ne olursa olsun Allah için bir engel yoktur. Dilediği an ol der, olur.
ise söz veren Allah'ın bu sözünü yerine getirmesini engelleyebilecek hiçbir güç mevcut değildir. Sadece Allah'ın şartı var. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın şartı ne? Bu dilekten sonra kişinin 7-8 aylık bir ömre sahip olması. Eğer o kadar yaşarsa, en az o kadar yaşarsa Allah Teala mutlaka o kişinin zikrini günde 33 bine yükseltir. O seviyede bir zikre ulaştırır ve kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası, o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıdır. %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmeti de, %98 fazlı da salavat nurları ulaştırmıştır kalbe. Kalbin içi böylece 49 artı 2 %51, yani yarıdan daha fazla nurla bezenmiştir. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara ulaştırmak istediği bir mesaj var. Diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar diyor. Bununla tamamlanır. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak sizin işiniz değil. Onu ben gerçekleştireceğim. Size zikri sevdireceğim. Size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlığınızı alacağım. Zekat verdiğiniz zaman verdiğiniz paranın değerini düşünmeyeceksiniz. Neden ben bu parayı verdim diye bir negatif fikre kapılmayacaksınız. Tam aksine Allah'a şükürlü olsun ki Allah Teala bana bu parayı vermiş. Benim de bu fakir kardeşimize bu parayı vermem nasip oldu diye düşünmeye başlamak. İşte bunu sağlar Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bütün ibadetlerine yakin hasıl eder o kişide. Ve neticede o kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde görülüyor ki Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Ve bir dileğiniz üzerine sizi kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak sağlıyor. Çünkü böyle bir sonuç nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmasını mutlaka sağlar. Bu %51 nur vücuda gelmişse mutluluğunuz %51 oranındadır. Dünya saadetiniz ve ahiret saadetiniz ise üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir hediyesidir. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah beni kendisine ulaştırır mı? Sualinin cevabını da Allah Teala diyor ki bana güvenin diyor. Bana inanın ve güvenin diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. Size diyorum ki
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse mutlaka sözümü tutarım. Bana ulaşmayı dileyin, göreceksiniz ki mutlaka sizi kendime ulaştıracağım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güvenin. Allah sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Yakın gelecekte bu dünyada mutlaka bir sulh ve sükun ortamı kurulacaktır. Savaşlar bitecektir. Bütün insanların hakikatleri öğrendiği, dinlerin birleştirildiği yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Herkes görecektir ki Allah-u Teala'nın bir tek dini vardır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 Safa ve 4 tane teslim ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar.

Karadeniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç getiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu.

İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin. İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin, dedi. Onu ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin. Onun üzerine dökeceğim, dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır, dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı,
ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya Aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya Aleyhisselam, Rabbim, bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi: Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu: Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu, Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi: Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki: Bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi: Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle: Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki: Ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın.
Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O sübhandır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi.
ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır.
Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mi aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda, ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu.
Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat, kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan, kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği, takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder
ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi: öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, senin de bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi: size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar dediler. Firavun şöyle dedi: artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini, asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın dediler. Muhakkak ki biz
hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun!
onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti?" dedi. "Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin?" Harun aleyhisselam, "Ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum," dedi. "Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin?" dedi. Samiri, "Ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü," dedi. Musa aleyhisselam, "Artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendine vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız," dedi. "Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi
secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar
2: herkese

0: O insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor?

0: kağıt örneği.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze ve lalim. Allahümme elhamdülillahi rabbil alemin arrah. Cenab-ı ve iyyâken estâin ettirâ sırâta istakîm. Enamte aleyhim gâlin vallâhu ve aleyhim ve nezâlin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmak demektir. Lafzi anlatımda herkesin, bu konudaki tabi zar herkesin söylediklerini aynen tekrar etmiş olacağız. Ama ruha girdiğimiz zaman, o zaman göreceksiniz ki başka Kur'an meallerinde o ruhu bulamazsınız. Çünkü ruh insanlar tarafından bilinmez, Allah tarafından öğretilir. Sebe suresi 49. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz konuya. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul Câel hakku ve ma yubdi ul batilu ve ma yu'id yu'idu yu'id. Kul de ki câe geldi el hakku hak ve ma yubdi u ve ortaya çıkaramaz, zuhur ettiremez el batilu batilu.

Atıl ve ma yu'idu ve geri getiremez. Ne oluyor cümle? De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. Yani önemli olan hakkın gelmesi. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, hak geldi, batıl zail oldu. Öyleyse Sebe suresinin 50. ayet-i kerimesine bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Allah Teala'nın başka ifadeleri. Ama hak ve batıl konusunda iki ayrı kaynak söz konusudur. Hak Allah ve Allah'ın indirdikleridir. Batılsa onlara sonradan karıştırılan yanlış kanaatlerdir. Batıl şeytanı, hak Allah'ı temsil eder. Hak gelince batıl zail olur ve batıl hiçbir şeyi geri getiremez. Sebe suresi 50. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in delaltü fe innema edillu ala nefsi ve in ihte dey tu fe imma yuhi ileyye Rabbi innehu semi'un karib. Kelimeler kul de in eğer dalaltu delalette kalırsam ve o zaman o takdirde innema ancak sadece edillu sapmış olurum ala üzerine nefsi, kendi nefsim. Ve in ve eğer ihtedeytu hidayete erdim.

hidayet erdim. Yani bir başka ifadeyle hidayete erersem. Fe o zaman o takdirde bima sebebiyle yuhi vahidilir ileyye bana. Rabbi benim Rabbim innehu muhakkak ki o semiyün en iyi işitendir. Karibün en yakın olandır. Öyleyse şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. De ki eğer dalalette kalırsam o zaman sadece kendi nefsim üzerine kalırım. Kendi nefsim sebebiyle dalalette kalırım. Eğer hidayet erersem o takdirde bu Rabbimin bana vahiy sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Öyleyse eğer dalalette kalırsam o zaman kendi nefsim üzerine dalalette kalırım. Kendi nefsim sebebiyle dalalette kalırım. Öyleyse bir insan dalalette ise nefsi sebebiyle dalalettedir. Allah Teala onun hidayet ermesi için şartları koymuş. Diyor ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren dalaletten kurtulur. Ne olmuştur? Allah hükmünü icra etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an dalaletten kurtulmuştur ve hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an o zaman kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tağutun insan ve cin şeytanların söylediklerini yapıyor demektir ve bu sebeple dalalette kalmıştır. Ya tağutun söylediklerini insanoğlu kabul edecektir ya da Allah'ın söylediklerini. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet üzere olanlar var, dalalette kalanlar var. Dalalette kalanlar, insanlar doğuştan itibaren hemen doğar doğmaz Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar herkes dalalettedir. Ömür boyunca dilemiyorsa, ömrü boyunca dalalette olarak yaşar ve dalalette olarak ölür kişi. Bunun sebebi onun nefsidir. Nefse kim tesir eder? Tağut, insan ve cin şeytanlar. Ama ya hidayet ermişse kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hidayet üzere olur. Üçüncü basamak. Allah ona furkanlar verir. 12 tane insanla mürşidine ulaşır, ulaştırır. Bu kişi hep hidayet üzeredir. Mürşidine ulaşınca da hidayet üzeredir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhu Allah'a ulaşma safhasındadır. Gene hidayet üzeredir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an hidayete erer. O zaman hidayet üzere olmak başka şey, hidayete ermek başka şey. Hidayet üzere olmak, hidayette olmak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettesiniz, dalalet üzeresiniz, dalalet üzeresiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayet üzere oldunuz, hidayettesiniz ama hidayete ermediniz. Ne zaman 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, Allah'a teslim ederseniz, o zaman hidayete ermiş olursunuz. Öyleyse insanları dalalete bırakan kimdir? Ayet-i Kerime, Sebe Suresinin 50. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kişinin nefsi onu hidayete bırakır. Nefse tesir edense şeytan ve onun avanesidir. Yani tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Bizim en çok üzüldüğümüz nokta din öğreticiler arasında şu anda yanlış ilim edinmeleri dolayısıyla ve bunu doğru ilim zannetip de herkese öğretmeye kalkmaları sebebiyle
tağut hükmünü din öğreticileri eliyle sürdürüyor. E tabi bu çok büyük bir hata, büyük bir yanlış. Ama ne Diyanet İşleri Başkanlığı, ne İlahiyat Fakülteleri yaptıkları hatanın sorumluluğunu müdrik görünmüyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, artık Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara öğretmeyen ve bundan haberi olmayan bir öğretim kadrosu üniversitelerimizde de, Diyanet'te de vazifeli. Bir kısmı yavaş yavaş idrak ediyorlar, fakat söz sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki bir gün din öğreticiler, hidayet öğreticiler olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, 7 safa sürecek olan bir muhteşem dizaynın sahipleri. Ve 51. ayet-i kerime. Velev tera iz fezi'u fe la fevte ve uhizu min mekanin karib. Evelev tera ve şayet görsen, iz olduğu zaman fezi'u korkuya, dehşete kapıldılar. Fe o zaman la fevte, kaçış yoktur. Ve uhizu ve ahsedildiler, yakalandılar. Min mekanin, mekandan, yerden, karibin, yakın. Şöyle oluyor cümleler. Onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar.

Nisa. Kim o insanlar, bu dehşete kapılanlar? Dalalette, bir evvelki ayet-i kerimede dalalette kalanlar. Öyleyse sadece iki tane alternatif var sevgili kardeşlerim. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın takımından olacaksınız, Allah'ın kadrosundan olacaksınız, Allah'ın tarafından olacaksınız veya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman tağutun tarafından, tağutun takımından olacaksınız. Her şey bu en küçük başlangıçtan itibaren başlıyor. Burası yol ayrımı. Cennete götüren yol Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yolu. Cehenneme götüren yol aşağı doğru bir yol. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu. İki yol, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yolu yukarıya doğru, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu aşağı doğru. Birisi cennete, öteki cehenneme ulaştırıyor. Ve cehenneme gidenlerin standartlarını verdi Allah Teala 51. ayette. Dehşete kapıldıkları zaman dediği, cehenneme ulaştıkları zaman, cehennem ateşini gördüklerinde, o ateşin kendilerini yakacağını anladıklarında düştükleri dehşet. Bütün bu dehşetten bir tek dilekle herkesin kurtulması mümkünken insanlar ne yazık ki bunu gerçekleştirmiyorlar. Ve 52. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ve galu âmennâ bihi ve ennâ lehumut tenâvuşu min mekânin ba'î. Ekalo ve dediler. Âmennâ, biz iman ettik. Bihi ona ve ennâ ve nasıl olur? Lehüm onlar, onların et tenâvuşu elde etmek min mekânin bir mekandan yerden ba'idin uzak. Biz ona İman ettik dediler. Ve ona, Allah'a iman ettik dediler. Uzak bir yerden, aletten onlar nasıl elde ederler? Yani

Allah Teala diyor ki ve ona Allah'a iman ettik dediler. Uzak bir yerden onlar imanı o uzak yerden nasıl elde ederler? Yani cehennemdeler. Artık iman onlar için geçerli değil. Yani imanın kabulü için artık çok geç, her şey bitmiş. Kıyamet kopmuş. İnsanlar, bu insanlar cehennemde. Uzak bir yerden onlar imanı nasıl elde ederler? Cehenneme girdiklerine göre artık orada imanı elde etmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Sebe Suresi 54. 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kat keferu bihi min kablu ve yakzifune bil gaybi min mekanin ba'id. Fakat ve olmuştu, keferu inkar ettiler, bihi onu min kabli önceden ve yaksifune ve atıyorlar bi el gaybi gaybe min mekanın bir mekandan yerden baidin uzak.

Şöyle bir anlam çıkıyor. Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Yani cehennemi inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden gayba laf atıyorlardı. Yakzifune atmak. Hazreti Musa'nın azasını atması söz konusu. Burada da laf atıyorlardı onlar. Yani vaktiyle hayır cehennem yoktur, cennet yoktur. Biz cehenneme olsa bile gitmeyeceğiz. Bize sayılı günler birkaç gün değecektir. Gibi hakikatle hiç ilgisi olmayan yalanlar söylüyorlardı. Bizim için cehennem söz konusu değildir diyorlardı. Ve bilmedikleri konuda laf atıyorlardı. Yani dil uzatıyorlardı. Bir önceki ayette geçen iman ettik demelerinden bahsediyor Allah Teala. O iman ettikleri şeyi şimdi daha önce inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden, yani bu noktaya, cehennemdeki noktaya zaman itibariyle uzak bir yerden, bir de mekan itibariyle uzak bir yerden. Hem cehenneme uzaklar, cehennem kıyamet günü gerçekleşecek, zaman itibariyle çok uzakta, hem de mekan olarak uzaktalar. Dünyada verilen bir gezegenden olan insanlar cehennemden bahsediyorlar, cennetten bahsediyorlar. Mekan itibariyle de uzaktalar. Ama cehennem hakkında laf attıkları kesin. Ve Sebe Suresinin 54. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hile beynehum ve beyne ma yeştehune kema fu ile bi eşyaihim min kablu min kabl innehum kânu fî şekkin mürîb ve hile ayrıldı, set çekildi beynühüm onların arasına ve beyne ve arasına mâ yeştehûn iştah duydukları şeyler. Kema gibi fuile yapıldı. Bir eşyaihim onların şeyleri min kabli önceden innehum muhakkak ki onlar kânı oldular idiler fi içinde şekkin şüphe müribin kuşku veren endişe veren bir şüphe. Onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi.

Onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler.

cümle şöyle oluyor. Onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Onlar neyi istiyorlardı? Cenneti istiyorlardı. Cennetle onların arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Daha önce de yaşayanların gene istedikleri şey cennet ama varacakları yer cehennem. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Hayatları hep o şüphe içinde geçti insanların. Sevgili kardeşlerim, burada Tevbe suresi sona eriyor. İnşallah gene bu saatimizde Fatır suresine geçiyoruz. Fatır suresi 1. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Fatırıs semavati vel ardı. Câilil melâikete keti rusûlen ûli ecnihâtin mesnâ ve sülâse ulase ve ruba'a yezidu fi fil halkı ma yeşâ'u innallâhe alâ kulli şeyin kadir kadir. Elhamdü hamd lillahi Allah'ındır, Allah'a aittir. Fatırı yaratan es semavati semalar, gökler ve el ardı ve yer. Cahili kılan el melaketi melekler, resulen resuller elçiler, uli sahip, esnihatin kanatlar, mesna ikişer, esülase ve üçer, ve ruba'a ve dörder. Yezüdü arttırır, fi el hakkı yaratışta yaratmada ma şey yeşâ'yı diler. Muhakkak ki Allah innallâhe ala üzerine kulli her şeyin şey kadiri kadirin kadir olan gücü yeten. Şöyle bir cümle çıkıyor ortaya. Hamd gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir.

Öyleyse hamd Allah'a aittir deniyor. Ve ikişer, üçer, dörder kanatlı meleklerden bahsediyor Allah Teala. Ama bu melekleri Resul, elçi kılıyor Allah Teala. Yaratmada dilediğini arttırır. Aynı zamanda daha evvelde geçmişte dilediğini tenkiz eder, azaltır. Dilediğini iade eder, gene azaltır. Allah Teala her şeye kadirdir. Burada melekleri yarattığından bahsediyor ve onları resuller, elçiler kıldığını anlatıyor. Hani resullerin sadece peygamberler olduğunu zanneden akla evvellere ithaf olunur. Ve Fatır Suresi 2. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yeftehillahu lin nasi min rahmetin fe la mumsike leha ve ma yumsik fela mursile lehu min badih ve huve huvel azizül hakim. Ma şey ne yeftehullahu, Allah'ın açtığı fetih, fetah, fettah, yeftah, hepsi açmak. Allah'ın açtığı, yeftehullahu, Allah'ın açtığı, li'n-nasi, insanlar için, insanlara, min rahmeten, rahmetten. Fe o zaman la yoktur, mumsike, tutacak olan, tutan kimse, leha onu, ve ma ve şey ne, yumsik, tutar. Fe o zaman la yoktur, mursile, gönderen, gönderecek olan, lehu onu, min badihi, ondan sonra, ve huve ve o, el azizu, aziz, üstün ve güçlü, hakimu, hüküm ve hikmet sahibi. Şöyle oluyor cümle. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, yani genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve o azizdir, üstün, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın rahmeti vardır, fazlı vardır, salavatı vardır. Allah rahmetinden insanlar için neyi açarsa, neyi genişletirse, o takdiri onu tutacak, o seviyede tutacak, genişlemesine müsaade etmeyecek olan kimse yoktur. Ve neyi tutarsa, elinde tutarsa, göndermezse, genişletmezse, ondan sonra onu gönderecek ve yoktur. Ve o azizdir, üstündür, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yaratan Allah'tır, kulları için yaratır. Gönderen de Allah'tır. Göndermeyi dilerse gönderir, göndermeyi dilemezse tutar. Gönderdiği takdirde göndermesine engel olacak yoktur. Göndermediği takdirde göndermesini temin edecek olan, göndermesini sağlayacak olan kimse yoktur. Öyleyse o Allah'tır, her şeye gücü yetendir. Üstün ve yücedir. Kararlarında kendisi hareket eder. Hiç kimse onun verdiği bir kararı şu veya bu şekilde engelleyemez. Ne bırakmasına engel olur, ne tutmasına engel olabilir. Ve Fatır Suresinin 3. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu. Nasus kuru. Nimetallahi aleyküm hel min halikin gayrullahi yerzukukum mines semai vel arzı. Ardı. Ardı. La ilahe illa hüve fe enna tufekun. Tufekun. Ya eyyuha ey ennasu insanlar. Uzkuru zikredin, anın nimetallahi, Allah'ın nimeti. Aleyküm sizin üzerinize.

el mı min halikin, yani var mı min halikin bir yaratıcıdan gayrullahi, Allah'tan başka yerciku küm sizi rızıklandırır mines semai semadan gökten ve el ardı ve yer la ilahe ilah yoktur illa ancak başında huve o fe öyleyse enna nasıl tufekun döndürülüyorsunuz. Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Burada göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik yaratıcı var mı diyor. Yerden olan rızkı biliyoruz, tarlalardan Allah buğday verir, arpa verir, çeşitli meyveler verir. Bu yerden rızıktır. Ama bir de göklerden rızık var. O rızık nefsimizin rızkıdır. Allah Teala fizik vücudumuzun yaptığı zikir üzere gönderiyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsimizin kalbine ulaşıyor. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesine fazıllar yapışıyor ve nefs tezkiyesi başlanıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Neyle? Göklerden gelen rızıkla. O fizik vücudumuzun rızkıdır, fizik vücudumuza gelir. Fizik vücudumuz onu nefsimizin kalbine gönderir ve böylece nefsimizin kalbini infak eder, nafakalandırır. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bu bir infak olayıdır, nafakalandırma olayıdır. Fizik vücudumuza gelen Allah'ın rızkıdır. Ama nefsimizle Allah arasındaki ilişkiye bakarsanız, nefsimiz içinde bunun rızık olduğunu göreceksiniz. Öyleyse fizik vücudumuzla nefsimizin arasındaki ilişkide gelen bir infak edilme, gelen rızık bir infak edilme olayıyla fizik vücudumuzun nefsimizi infak etmesini oluşturur.

Öyleyse burada Allah Teala sizi hem göklerden rızıklandırır diyor. Nefsinizi fizik vücudunuz vasıtasıyla rızıklandırır. Allah'la nefsimiz arasında bu bir rızık olayıdır. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir infak olayıdır. Göklerden rızıklandırmada, yerden rızıklandırma ise zaten fizik vücudumuz için gerçekleşir. Tarlayı süren, mahsuleyken mahsulü toplayan hep fizik vücudumuzdur. Faydalanacak olan, rızık alacak olan da gene fizik vücudumuzdur. Göklerden rızıklandırmak ayrıca Allah'ın zikri yaptığınız zaman nefsinizin kalbine gönderdiği rahmet, fazl ve salavat nurlarıdır. Allah Teala imandan sonra insanların nasıl döndürüldüğünden de bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine ulaşmışsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırdıktan sonra tehlike başlar o kişi için. Eğer zikirlerini devamlı olarak yavaş yavaş arttırıyorsa, hiçbir tehlike olmadan hedefine doğru gidiyor kişi. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir, fizik vücudunu da teslim edecektir, nefsini de teslim edecektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama zikirleri paralel gidiyorsa tehlike gene yoktur. Yalnız kişi ilerleme kaydedemez. Ama zikirler aşağı inmeye başlamışsa orada tehlike vardır. Hidayetten fıska doğru, hidayetten dalalete doğru bir gidiş söz konusudur. Fatır Suresi 4. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ikez zibuke fakat kuzibet rusulun min kablik ve ilallahi turce ul umur. Kelimeler ve in ve eğer bir kez bu kez seni yalanlıyorlar fe artık da kat olmuştu kuzibet yalanlandı Resulün Resuller min kablike senden önce ve ilallahi ila Allahi ve Allah'a turcevu döndürülür el umuru emirler işler. Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa senden önceki Resuller de yalanlanmıştı. Emirler yani bütün işler Allah'a döndürülür. Bütün Resuller mutlaka yalanlanmıştır, tekzip edilmiştir. Tekzip edilmeyen, yalanlanmayan hiçbir Resul olmamıştır. Bir Nebi Resul olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanında yalanlanmış, sahte peygamber ilan edilmiş ve hakikatler adım adım ortaya çıkmıştır. Müminin suresinin

44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, ard arda gönderdiğini, ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere Resul gönderdiğini ve her kavme Resulleri gelince bütün kavimlerin Resullerini inkar ettiğini ifade ediyor. Bakara 87'de de ard arda Resul gönderdiğini söylüyor İsrail kavmine. İsrail kavminin de Resullerin hepsini bir defa mutlaka inkar ettiğini ama bir kısmını öldürmeye kadar gittiğini ifade ediyor. Öyleyse bütün Resuller mutlaka yalanlanmıştır. Her devirde aynı olay mutlaka olmuştur. Mutlaka Resulleri çekemeyen bir takım insanlar devreye girip Resulleri yalanlamışlardır. Ve Fatır Suresi 5. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkun fe la tegurennekum mül hayatet dünya. وَلَا اِغُرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ Garur. Ya eyyühe, ey ennâsü, insanlar, inne muhakkak va'da Allahi, Allah'ın vaadi hakkun hak. Fe, artık öyleyse, la tegurrennekum, sakın sizi aldatmasın. El hayatü dünya, dünya hayatı, ve la yegurrennekum ve sakın sizi aldatmasın billahil Allah ile el garuru aldatıcılar. İşte burada aldatıcıların insanı Allah ile aldatması var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz cehennemden kurtulamazsınız. Bu Allah ile aldatanlar da diyor ki hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yoktur. Allah Teala diyor ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. 12 defa farz kıldım üzerinize ve bu Allah ile aldatanlar diyorlar ki hayır, öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah'la insanları aldatıyorlar. Hem de Allah'ın söylemediği şeyleri söyleyerek. Öyleyse sadece iki tür insan olacaktır Allah'ın söylediklerini izah eden. Bir, her söylediğini Kur'an ayetleriyle mutlaka ispat edenler. Onlar Allah ile aldatanlar değildir. Onlar Allah'ın doğrularını söyleyenlerdir. Allah ile aldatanların karşısında olanlardır. Ve hakikatler Allah'ın bizatihi Kur'an öğrettiği bu insanlardan etrafa yayılır. Her devirde, her kavmin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Mutlaka inkar edilir. Mutlaka yalancı olduğu iddia edilir. Ama sonunda onun Resul olduğu kesinleşir. Öyleyse ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır diyor Allah Teala. Ne vaat ediyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Dünya hayatındaki dünya işleri Allah'a ulaşmayı dilemenizi engellemesin diyor Allah Teala. Aldatıcılar da hayır, Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de diye Allah ile sizi aldatmasınlar. Allah'ın söylediği budur diye aldatmasınlar. Aynı zamanda Allah'ın affına güvendirerek aldatmasınlar. Allah Teala mutlaka affeder. Müessesesiyle Allah Teala bütün günahlarınızı örtmeye, daha sonra da o affettiği, örttüğü günahları sevaba çevirmeye bütün boyutlarıyla hazırdır. Ama siz size düşünü yaptığınız takdirde, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala günahlarınızı örter.
14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman Allah günahlarınızı bu defa da sevaba çevirir. Ve size bir sevabınıza karşılık 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. 700 kata kadar da çıkarır. Ve 6. ayet-i kerimesi Fatır suresinin Bismillahirrahmanirrahim. İnneş şeytane lekum adüvün fette hizuhu aduva innema yed'u hız behu li yekunu min ashabis seir. İnne muhakkak ki şeytane şeytan lekum sizin için adüvün düşman. Fe artık öyleyse ittehuzuhu onu edinin adüven düşman. İnnema ancak sadece yedü davet eder çağırır. Hizbehu hizip grup taraftar mi için yekünü olur. Min ashabi ehlinden es-sa'iri alevli ateş cehennem. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O sadece alevli ateş ehlinden olması için kendi hizbini, taraftarlarını çağırır.

O cümleyi şöyle değiştiriyoruz. O kendi hizmini, taraftarlarını sadece alevli ateş yani cehennem ehlinden olmaları için çağırır.

kendi hizbini, taraftarlarını sadece alevli ateş, yani cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Öyleyse şeytan kiminle dost görünürse görünsün aslında dost değildir. Sadece o kişiyi cehenneme çağıran bir özelliğin sahibidir. Şeytan sadece etrafına topladığı kişileri cehenneme ulaştırabilmek için etrafına toplar. Onları bir takım bilim, müspet olmayan bilim, zulmani ilimler öğretiyorsa, bu öğretmenin arkasında bir tek hedefi vardır. Onları da kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. 7. ayeti Fatır suresinin اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَر۪يمٌ Ecrün kebir. Kebir. Kebirun. Ellezine onlar keferu inkar ettiler. Lehüm onlara onlar için vardır. Azabın azap şedidün şiddetli. Vellezine ve onlar amenu amen oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve aminu salihati ve salih amel nefs eskesi yaptılar. Lehüm onlara onlar için vardır. Mağfiretün mağfiret günahlarının sevabı çekilmesi ve ecrün ve ecrün mükafat kebirün büyük. Kafir olanlar onlar için şiddetli bir azap vardır. Şiddetli azap vardır. Ve amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs eskisi yapanlar onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Allah Teala burada sonucu söylemiş. Kafir olanlar için sonuç şiddetli azap. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ve amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içinse ve arkadan bu insanların nefs tezkiyesi yapmaları da söz konusu ve salih amel nefs tezkiyesini de tasfiyesini de kaplar. Nefs tezkiyesi ve daimi zikre ulaşarak nefs tasfiyesi de yapanlar için mağfiret ve büyük mükafat var. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir neticede. O zaman en büyük mükafata sahip olacaklardır. İnsanların ulaşabilecekleri en yüksek makama ulaşacaklardır. Ecrün azim, hazzül azim ve fevzül azim ve fazlıl azim onların olacaktır. Allah razı olsun. Ve 8. ayet-i kerimeye giriyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Efemen züyine lehu su'u amelihi fere'ahu hasena fe innallâhe yudillü men yeşayü ve yehdi men yeşayü felâ teseb nefsuke aleyhim haserat innallâhe alimün bima yesne'un mı? Fe artık işte böylece fakat men kim kimse kişi züyine süslendi, güzel gösterildi. Lehu ona, su'u kötü, amelihi onun ameli. Fe artık böylece fakat, re'ahu onu gördü, hasenen güzel. Fe artık işte böylece fakat, innallâhe muhakkak ki Allah, müdürlüğü galayette bırakır. Men yeşâ'yı dilediği kimse kişi. Ve yehdi ve hidayete erdirir. Men yeşâ'yı dilediği kişi, dilediği kimse. Fe artık işte böylece fakat la tesep gitmesin olmasın nefsüke senin nefsin aleyhim onlara onlar için hasiratin hasretler hüzünler

Öyleyse kötü ameli kendisine süslenen. Kim tarafından süslenir? Kötü amel şeytan tarafından süslenir. Kişi memnun olduğunu zanneder. Bir takım zevkleri yaşadığını düşünür. Ama Allah'ın yasak ettiği bir takım zevkleri yaşar kişi. Kötü amel, içki içmek, kumar oynamak, fuhuş, Allah Teala'nın yasak ettiği fiiller. Ama şeytan bu fiilleri kişiye güzel gösterir. Kişi bunlardan zevk alır. Öyleyse onu şeytanın güzel göstermesi sebebiyle güzel gören kişi mi? O Allah'ın delalette bıraktığı kişidir diyor Allah Teala ve dilediği kişiyi de hidayete erdirir diyor. Böyle olmayan Allah Teala'nın emirlerini yapan kişi, o da Allah'ın güzelliklerine muhatap olur. Şimdi Allah Teala diyor ki artık onlar için hasret, nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Buradaki hasret, elbette onların yaptıkları pis işlere, kötü işlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istek duyması manasına gelmiyor. Buradaki hasret, hüzünlenme istikametinde kullanılmış. Sakın onlar için nefsin hüzünlenmesin. Allah, muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimize dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere konumuz mukaddes kitaplar. Allah Teala'nın yazdırdığı, indirdiği kitaplar. Öyleyse Allah Teala kimlere kitap verir, kitap yazdırır? Akaide bakıyoruz. Resuller Allah'ın kendilerine kitap verdiği peygamberlerdir diyor akaid. Ve nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Allah'ın resullerine verdiği kitapları kullananlardır. Böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Akaidin iki temel faktörü bunlar, ikisi de yanlış. Allah Teala nebilerine kitap verir ve bütün nebilerine kitap vermiştir Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Hani o zaman ki biz nebileri toplayarak nebilere dedik ki: Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik." Burada duralım sevgili kardeşlerim. Allah Teala nebileri bütün nebiler birlikte ve nebilere hitap ediyor. Yani acemce tabirle peygamberlere hitap ediyor. Nebiler, peygamberler. Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdik. Allah Teala'nın ifadesi gayet açık ve net. Bütün nebilere Allah Teala kitap vermiş. Sizden sonra diyor Allah Teala bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum, kesin söz istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Nebiler cevap verdiler diyor Allah Teala. Kabul ediyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle birlikte şahitlerim. Neyin şahidi Allah, şahitlerdenim? Neyin şahidi? Bütün nebilerin verdiği sözün şahitleri. Bu nebilerin verdiği söze baktığımız zaman bir muhteşem olay görürüz. Ne diyor Allah Teala? Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Kime söylemiş bunu, bu sözleri? Nebilerine söylemiş. Ey nebiler, nebiler huzurunda size kitap verdik ve hikmet verdik. Sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Ve nebiler diyorlar ki, dilimizle de ikrar ediyoruz ki ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. Şimdi zamanımızdaki din adamları diyorlar ki işte bu gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'a bir saygısızlıktır. Bu tarzda bir ifade Kur'an'a saygısızlıktır. Neden? Allah Teala diyor ki size kitap verdim ve hikmet verdim.
ey nebiler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi ve nebilerin sonuncusu. Sizlerden sonra gelecek olan Resulümden, Resulüm diyor Allah Teala. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o toplantıda hazır bulunanlardan biri. Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da misak aldığımız zaman o zaman senden de aldık diyor misak. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de alındığı kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hitap edilenler arasında o da dahil olmak üzere bütün o nebilere Allah-u Teala sizlerden sonra bir Resulüm gelecek diyor. Hepinizden sonra. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin. Ayet-i Kerime açık ve kesin olarak nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de misak alındığına göre nebilerin arasında o misakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Söz konusu olan bu gerçek. Öyleyse nebilerden sonraki Resul'ün nebi olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Kendisinden misak alınan nebilerin en sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki Muhammed diyor içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. Öyleyse nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah Teala diğer nebilerle beraber nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah Teala bütün nebilerden sonra bir Resulünün geleceğini söylüyor. Ve bizim bütün din adamları, televizyonları parsellemiş olan sevgili kardeşlerimiz, herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. O Resul diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak ispat ediyor ki, o kendisinden yemin alınan, misak alınan nebiler arasında son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcut. Ondan sonra gelecek olan bir Resul. Acaba bir itirazı olan var mı? Hani bazı sözler işitiyoruz. Yeni birisi daha çıktı ortaya. Gene hakikatleri araştırmak zahmetine falan girmeyen birisi. O Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylenen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden yeni bir araştırma yapmak gereğini duymadan iddia sahibi insan. Piyasayı bir takım kitaplar sarmış. Ve hayretle İbretle bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e adamların saygısı yok.
kendilerinden evvelkiler ve şimdi televizyonu parselleyenler, televizyonları böyle söylemişler diye Kur'an-ı Kerim ayetlerini adamlar inkar ediyorlar. Elbette maksat var. Maksat, Allah'ın Resulünü yok farz etmek. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bu kitaba, bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yazdık. Bugün de var o Kur'an-ı Kerim'de. O Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de net olarak ifade buyuruluyor. Bütün nebilerden sonra bir Resul geleceği. Öyleyse onlara sorarız. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti? Kendisinden söz alınanların arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğuna göre Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o Resul'e yardım edeceğine dair söz verdiğine göre o Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Neden inkar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir dizaynda hep insanlar yalan söylerler. Neden yalan söylerler? Hep nefslerinin nefs tezkiyesi yapmayan bu insanlar, nefslerinin afetleri doğrultusunda hep başkalarıyla uğraşırlar. Allah'ın hakikatlerini gizlemeye, örtmeye çalışırlar. Allah-u Teala da kitaplarıyla onların hepsine cevap verir ve iç dünyalarında onları mahkum eder. Hem hakikatleri görürler, hem de bile bile inkar ederler. İşte Allah-u Teala'nın bir defa bütün nebilerine kitap verdiğini Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse akaide bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, resullerin resullere verilen kitaplar da kitaplarla şeriat hükümlerini tatbik eden peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Ne kadar çok hükmü değişecek bu yanlış öğretimin, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu hep böyle gitmeyecek. Bu yanlışların içinde insanların bunalması bir gün sona erecek. İnsanları aldatanlar artık aldatamayacaklar. Yalan devri sona ermiştir. Artık doğrular konuşulacaktır. Öyleyse akaidin birinci kaidesine bakalım. Neydi akaidin birinci kaidesi? Bütün Resuller nebidir. Yanlış. Bütün Resuller nebi değildir. İkinci kaidesi doğru. Bütün nebiler resuldür. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bunu birçok açıdan birden ispat ettik. Kaç defa? Konumuz o değil. Bugünkü konumuz kitaplar. Öyleyse üçüncü ve dördüncü kaidelere geçmek mecburiyetindeyiz. Konumuz o.
Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlıştır. Nebiler peygamberdir. Tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebilere Allah Teala kitap vermiştir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler sözü yanlış. Resullerin hepsi peygamber değildir her şeyden evvel ve resullerin hepsine kitap verilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane peygamber ismi sayabiliyorsunuz? Peygamberlerin arasında fetret devri yok mu? Hazreti İsa ile Hazreti Musa arasında 2000 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Hazreti Musa'dan 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl. Dünya peygambersiz. Bundan sonra da peygambersiz kalacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü son peygamber, yani son nebi. Öyleyse her şey bir takım kitaplarla Kur'an hakikatlerinin değiştirilmesi sebebiyle yanlış bir zemine oturtulmuş. Bunların hepsi mutlaka düzeltilecektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi adı verilen, peygamber adı verilen bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın kitap verdiği Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş durumda. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sözün sahibi Allah'tır. Kim onun sözlerini yalanlıyorsa biz onunla birlikte değiliz, Allah'la birlikteyiz. Ve yalanın karşısındayız. Akaidin birinci kaidesi de, üçüncü kaidesi de, dördüncü kaidesi de yanlıştır. Mutlaka değiştirilmesi gerekir. Ve değiştirilmediği sürece din öğretenlerin hepsi sorumluluk altındadırlar Allah'a karşı. Öyleyse evvela şunu bileceğiz. İnsanların var olduğundan itibaren mutlaka Allah'ın Resulleri hiçbir kavimde eksik olmaksızın bütün kavimlerde zamanın bütün parçalarında mevcut olmuştur. Hazreti Adem ilk nebi, aynı zamanda da ilk resuldü. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Ama resullerin arasında fetret devri yoktur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul, bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Hangi kavme ve ard arda beaz ederiz. Ardı arkası kesilmeksizin, fetret devri olmaksızın aralarında bütün kavimlerde resul beaz ederiz diyor Allah Teala. Ve bu bütün kavimlerde beaz ettiğimiz resulleri hangi kavme gönderdiysek o resulü bütün kavimler inkar ettiler diyor Allah Teala. Burada kavimlerin çoğunluğundan bahsediyor Allah Teala. Her kavimde küçük bir toplum Allah'ın Resulünü mutlaka kabul etmiştir. Ama toplumun büyük kısmı her devrede reddetmiştir. Ne kadar Resul, ne kadar Nebi gelmiş geçmişse hepsini büyük kesim mutlaka reddetmiştir.
Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse evvela birinci madde Allah-u Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı vermiştir. Aslında aynı şeriat kitabını vermiştir. Aynı şeriat kitabı olduğunu nereden anlıyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala son derece net olarak bu gerçeği söylüyor hepimize. Diyor ki, bu Resuller, kitap verilen Nebiler, kitap verilen Resuller, bu müesseseye baktığımız zaman insanlığın başlangıcından sonuna kadar her kavimde mutlaka bir Resul bulunacağını kesinleştirmiş Allah-u Teala. Her kavimde şu anda da bir Resul yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre onların dilleriyle onlara Allah'ın söylediklerini nakletmek üzere. Hiçbir Resul yoktur ki diyor Allah-u Teala onları kendi kavimlerinin lisanıyla görevli kılmış olmayalım. Hiçbir kavimde onların dilleriyle onlara risaleti anlatan Resul olmasın. Her devirde, zamanın her parçasında, her kavimde mutlaka onların arasında Resul vardır diyor ve onlara onların kendi dilleriyle anlatan Resul. Her kavimde o zaman kendi diliyle bir Resul. Küllü kavmin min Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır ve bütün zaman devrelerinde. Ama nebilere baktığımız zaman bütün devirlerde nebilerin mevcut olmadığını görüyoruz. Arada fetret devirleri var. Öyleyse binlerce yıllık zaman araları nebilerin arasında peygambersiz geçen yüzyılları, bin yılları anlatıyor. Nebiler Allah'ın özenle yarattığı başka insanlardan farklı özellikleri olan büyük insanlardır. Allah-u Teala her devirde nebi vücuda getirmiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesinin sona erdiğini kesinleşiyor, kesinleştiriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bağlamda olayımıza baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir muhtevasını görüyoruz. Nübüvvet müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kesildiğini söylüyor Allah-u Teala. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Aynı surenin 7. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de diğer nebilerle birlikte misak aldığını söyleyen Allah-u Teala gene aynı surenin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde onun Allah'ın Resulü olduğunu fakat nebilerin sonuncusu olduğunu söylüyor. O son nebi kainatı idare edecek olan son şeriat kitabıyla müjdelenmiştir. Son şeriat kitabı ona aittir. Kainat yok olana kadar bu son şeriat kitabıyla idare edilecektir. Ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattır. Ne diyor Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Hazreti Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Öyleyse nasıl bitiriyor? Sözlerini Allah her şeyi hakkıyla bilendir şeklinde bitiriyor.
Şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz hep beraber. Ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün şeriatların aynı şeriat olduğunu görüyoruz. Tek bir şeriat olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak koyduğumuz o şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Müşriklere onları davet ettiğin hak din ağır geldi. Davet ettiğin şey, yani kainatın tek dini ağır geldi. İkinci bir din, üçüncü bir din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din söz konusu. İlk insandan, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü ölecek olan, yaşamakta olan olacak son insana kadar sadece bir tek din olmuştur ve olacaktır dünya üzerinde. İkincisine hiçbir zaman Allah-u Teala yeşil ışık yakmamıştır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bütün nebiler ve bütün resuller aynı dini anlatmakla vazifeli kılınmıştır. Bir tek din, bir tek şeriat. Son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim'le son şeriat kitabı hüviyet kazanmıştır. Kıyamete kadar da son peygamberin son şeriat kitabı hükmünü koruyacaktır. Öyleyse Allah'ın mukaddes kitapları, peygamberlere indirilen şeriat kitapları esas olmak üzere bir seri dizayn gösterir. Allah Teala'nın sadece peygamberlere kitap indirmesi söz konusu değildir. Başkalarına da, peygamber olmayanlara da, nebi olmayanlara da, bu nebiler resul de olabilirler. Bu kendilerine kitap indirilenler, verilenler Allah'ın nebi olmayan resulleri olabilirler. Ne nebi ne de resul olmayan sadece evliya olan kişiler de olabilirler. İşte insanlar görüyoruz, Allah-u Teala'dan öğrendiklerini söylüyorlar yazdıkları kitaplarda. Allah'tan alıp bu sözleri dedem işte diyor Hacı Ahmet Yesevi, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Bu kitaba ne önünden ne ardından hastalık arız olamaz diyor. Bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Yunus da Allah'ın kendisine yazdırdığı şiirlerden bahsediyor. Öyleyse Eşref Rumi Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, ard arda Allah'ın evliyalarını sayın, hepsi Allah'ın kendilerine kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın kitapları söz konusu.
bu nebi olmayan kişilere Allah'ın yazdırdığı bu kitaplar şeriat kitabı değil, sohbet kitabı. Ama yazdırmış, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bu kitabı yazdırdığını açık açık söylüyorlar. Allah-u Teala dilediğiyle konuşur, dilediğine vahyeder ve dilediği şekilde kitap yazdırır. Peki Allah-u Teala peygamber olmayan insanlara da ayet indirir mi? Elbette indirir. A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Habibim diyor, sen onlara o kişinin durumundan da haber ver. Ki biz ona ayetler vermiştik. Sonra o şeytana uydu da kavimlerden oldu, azgınlardan oldu diyor. Allah Teala'nın ayet indirdiği ve kendisine bu ayetlerle kitap yazdırdığı insanların nebi olması veya resul olması gerekmiyor. Allah Teala sonradan şeytana uyabilecek olan bir insana bile ayetler indirdiğini söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala dilediğine kitap yazdırır. Bu kitaplardan sadece Allah'ın nebilerine yazdırdığı kitaplar şeriat kitabıdır ve onlar kainatın kanunudurlar. Son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, son peygamber olan ona indirilmiştir. Ve başka bir nebi gelmeyeceği için, başka bir peygamber hiçbir zaman gelmeyeceği için kıyamete kadar dünya bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Zaten bu şeriat kitabı da Kur'an'da evvelkilerin aynı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden bahsettiğini görüyoruz. Bütün peygamberlerin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, zekat verdiğini, zikir yaptığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne emretmişse hepsini yaptığını görüyoruz. Hepsinin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Yetmez. Onlara bağlı olanların da teslim olduklarını görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan devir yeni bir din devri değildir. Sadece Allah'ın tek dininin, insanlık tarihi kadar eski olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan tek dininin bugüne irca edilmesidir. Ve başka din olduğu zannedilen dinler vücuda gelmiş. Oysa ki bir Hristiyanlıktan bahsettiğimiz zaman Hazreti İsa'nın dini söz konusu edilir. Halbuki o dinin aslı Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İsa ve onunla beraber olan havariler neyi yaşamışlarsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan sahabe aynı şeyleri yaşadılar. Hepsi 7 tane safayı yaşadılar. Hepsi 4 tane teslimi yaşadılar. Hepsi namaz kıldılar, hepsi oruç tuttular, hepsi zekat verdiler. Öyleyse hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Bütün mukaddes kitaplar birbirinin aynı olan kanunları içerdiler. Öyleyse farklı şeriatlar vardır zannedenler derin bir yanılgı içindedirler. Farklı şeriatlar yok, şeriatlar yok.
sadece bir tek şeriat var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bütün peygamberlerin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeriatı verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Musa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı Tevrat. Hazreti İsa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı İncil. Hazreti Davud'a sayfalar vermiş kitap gibi. O da saklanmış bugünlere kadar gelmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainatın son şeriat kitabını vermiş. Bu saydıklarımız Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi nebidir. Hepsi peygamberdir ve hepsine aynı şeriat verilmiştir. Ve kitapların isimleri bugüne kadar gelen kitapların isimleridir. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilere kitap vermiş olduğunu söylüyor ama kitapların isimlerinden bahsetmiyor. Her peygambere mutlaka şeriat kitabı indirmiş. O devirde o şeriat aynı şeriatla yaşasınlar diye. Her devirde mutlaka Allah'ın kesin hedeflerine yönelik 7 tane safhanın yaşandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1- İrşat makamına ulaşıp tabi olmak. 2- Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. safha 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. safha 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek. 5. safha 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safha. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha 4. teslim. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bunların hepsini beraberce yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin bu muhtevayı bütün boyutlarıyla gerçekleştirdiği bir vaka olarak kaydedilmiş. Kur'an ayetleri bu hususu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, mukaddes kitaplara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın da bir nur olduğunu söylüyor. İncil'in de bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir şifa olduğunu söylüyor. Göğüslerde olan hastalıklara şifa olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da şifa olduğunu söylüyor. İncil'in de şifa olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Hepsinin de nebilerine indirilen ayrı isimlerdeki kitap olduğu da söyleniyor. Bütün nebilerine kitap verdiği de kesin. Bunlar bu zamana kadar gelebilen ve Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan Tevrat, İncil ve sahifeler, suhuf. Hazreti Davud'a verilen sayfeler. Son mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Allah Teala net olarak söylüyor. Bir tek din diyor. Hazreti İbrahim zamanındaki adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tek Allah'a inananların dini, tek bir toplum oluşturanların dini, Allah yolunda İnananların oluşturduğu tek bir toplum
Ve üçüncü özelliği Allah'a teslim olanların dini. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerin dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bütün mukaddes kitaplar aynı özelliklere sahip. İşte Allah-u Teala, bakalım çekelim şunu önümüze. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, İnna enzelnet tevrate fiha hüden ve nur. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyoruz. Maide 46. Ekaffeyna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incile fihi hüden ve nurun. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler için, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik diyor. Çok açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala Kur'an'ın hidayet erdirdiğini söylüyor. Burada İncil'in de hidayet erdirdiğini söylüyor. Allah-u Teala Tevrat için ne demişse bir hidayet vardır, bir nur vardır. İncil'de de aynı şeyleri görüyoruz. İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan hidayete erdiren ve öğüt olan İncil'i verdik diyor. Öyleyse İncil'in de içinde hidayetin ve nurun varlığı kesin. Kur'an için zaten açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an için Allah-u Teala söylüyor. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan. Sana da bir ruh vahyettik. Yani Kur'an-ı Kerim. Min emrina emrimizden. Mâ künte tedrîmel kitâbı vel imâni. Ve sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Ve lakin cealnâhu nuran. Ve biz onu, lakin biz onu nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık diyor. Nehdi bihi men neşâyü min ibadihi, kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Hem hidayete erdirici özelliği, hem nur özelliği Kur'an-ı Kerim için de geçerli. Üç kitabın da özelliğinin aynı olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühen nasu diyor, kat caetküm mevizatün min rabbiküm, ey insanlar size Rabbinizden bir mevize, bir öğüt geldi. Ve şifaün, bir şifa lima fis suduri, göğüslerinizin içindekiler için bir şifa ve hüden ve hidayet ve rahmet ve rahmetün ve rahmet lil müminin, müminler için bir rahmet geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada muhtevanın açık ve kesin olarak yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Hud suresinin 17. ayet-i kerimesinde de Kur'an-ı Kerim'in Rabbinden bir hak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala diyor ki ondan önce bir imam yani rehber ve bir rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı var diyor. Hazreti İsa'ya verdiği Tevrat, İncil'den önce Hazreti Musa'nın
bir imam, bir rehber ve bir rahmet olan kitabı var diyor. Gene rahmet olduğu, hem Kur'an-ı Kerim'de rahmet olduğunu ifade ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet olduğunu, hem de Tevrat'ın bir rahmet olduğunu anlatıyor. Öyleyse görülüyor ki mukaddes kitaplar bir tek bir muhteva taşır. Hepsi hidayeti oluşturur. Hepsi rahmettir. Hepsi nurdur. Ve kalplerdeki nefs afetlerinin de şifasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz hepimiz. Bu sonuca yaklaştığımızda bütün peygamberlere aynı hüviyetteki, aynı şeriatı söyleyen, bütün devirlerdeki insanlara, Hazreti Adem'den kıyamet günkü son insana kadar aynı hedefleri gösteren ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi gösteren aynı kitapların var olduğunu görüyoruz. Bütün mukaddes kitaplar, bütün insanları 7 safa ve 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinine çağırırlar. Bunun Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'e indirilen din de o dindir. Hazreti İbrahim'in dini de aynı dindir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinin özelliklerini gördüğümüz zaman tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak ve o Allah'a teslim olmak, ruh ve içi, nefsi ve iradeyi teslim etmek diye bir sonuca ulaşıyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mukaddes kitaplar vardır. Bu mukaddes kitaplar her nebiye mutlaka indirilmiştir şeriat kitabı olarak. Mukaddes kitaplar vardır, nebilerin dışındakilere Allah'ın yazdırdığı, nebilere yazdırdığı mutlaka şeriat kitabıdır. Diğerleri ise asla şeriat kitabı değildir. Allah ile o yazdırdığı kişiler arasında onlar veli resul olabilir, veli olabilir ama nebi ise o kitaplar mutlaka şeriat kitabıdır. İşte kainat yok olana kadar son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an'la temsil olunacaktır ve idare olunacaktır. Uyulması lazım gelen sistemler oradadır ve Kur'an'ın muhtevasıyla Tevrat'ın ve İncil'in, gerçek Tevrat ve gerçek İncil'in muhtevası emirler ve nehiler cephesinden aynıdır. Hedefler cephesinden aynıdır. Aralarında bu açıdan hiçbir farklılık yoktur. Hepsi şifadır, hepsi rahmettir, hepsi hidayet rehberidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hamdolsun ki bir defa daha beraber olduk. Bir defa daha bir sohbeti başlamayı ve bitirmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etti. Mutluluğu yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: kağıt verin.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kaza, kader, nasip ve niyet. Bu konuda yakın bir geçmişte bir konuşma yapmıştık. Ama bir Nur TV izleyicisinden bir mektup aldık. Çok nazikane yazılmış bir mektup. Ve bu kardeşimiz Samsun'dan Nazım Akpınar, onun bu konusunu 5-6 dakikalık bir cevapla geçiştirmek istemedik. Konu çok önemli bir konu. Çünkü insanları Allah Teala beni nasıl olsa cehennemlik kılmış, ben nasibimi değiştiremem, cehenneme gideceğime göre kendimi değiştirmem gerekmiyor tarzında bir inanca sürükleyebilecek olan yanlış bir düşünce birçok insanın gerçek anlamda cehenneme gitmesine sebebiyet verebilir. Onun için konuya Kur'an ışığında bir defa daha bakmak, biraz daha geniş olarak konuyu açıklamak istedik. Ayrıca bu Nazım Akpınar kardeşimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Şöyle yazmış kardeşimiz: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem İskender Hocam, feyizli sohbetlerinizi büyük bir muhabbetle dinliyorum. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Çok memnun oldum hakkımızda böyle bir hükmün ve fikrin sahibi olduğu için. Allah ilminizin hazmını versin. Hazım müessesesi tabiatıyla iki taraf için de geçerlidir. Allah Teala ilmini verir ve hazmettirir. Muhterem Hocam, Resulullah Efendimizin bir uyarısı hatırladığım kadarıyla şöyle diyor kardeşimiz: Allah bir kavim yarattı cennet için, Allah bir kavim yarattı cehennem için. Kalem kurudu. Gerçekten Allah Teala insanların bir kısmını cennet, bir kısmını da cehennem için yaratmış olacaktır. Çünkü diyor ki biz cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği çok ilginç bir ifade var. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. İnsanların ve cinlerin çoğunun gideceği yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Ve cehenneme gidecek insanların vasfını veriyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Onların gözleri vardır.

çoğu için hazırlamış. İnsanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği bu ayet-i kerimesi bu ayet-i kerime gereğince kesin. O kadar mı? Hayır, o kadar değil, ötesi de var. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse sadece müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Yani gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Kurtulabilenler de müminler. Şimdi sanıyorum yanlışlık buradan başlıyor. Allah'a inanan herkes kendisini mümin zannediyor. Oysa ki mümin olmak Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesiyle ifade edilir. Yani Allah'a karşı iman sahipleri, Allah'a aminu olanlar. Bu insanlar da ikiye ayrılırlar. Bir, sadece inanç açısından Allah'a inananlar, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeden kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. İki, aminu olanlar ama Allah'a ulaşmayı dileyerek aminu olanlar. İşte basit bir misal verelim. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınıza mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin." Allah Teala'nın burada bu ayet-i kerimede söylediği amini olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişidir. Eğer dileseydi ondan sonraki kademeyi teşkil edecek olan takvanın sahibi olmayacaktı. Yani amin olması takva sahibi olmak için ona yeterliydi. Ama Allah Teala öyle bir amini olan kişiye sesleniyor ki o kişi sadece Allah'a inanıyor. Ama amen olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek standardına henüz ulaşmamış olan bir kişi. Onun için Allah Teala takva sahibi ol diyor ona. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Bu Allah Teala tarafından amen oluşun takva sahibi olmakla paralel olduğu nokta 3 ayette anlatılıyor. Ard arda gelen 3 ayet. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul busra fil hayatid dunya fil ahiret ve fil ahirete." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Şimdi konumuzla alakalı olan kesime geldik. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olanlardan takva sahibi olanlardır. Onlar için dünyada da cennette de mutluluk vardır. Ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse İki ayrı ayette amin olmanın iki faslını görüyoruz. Birincisinde amin olanlar takva sahibi olmamışlar ama ikincisinde amin olanlar takva sahipleri. Dikkat edin, bir takva sahibi hüviyetini daha sizlere sunuyoruz. Bütün konulara birden ışık tutmak üzere bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini ihtiva eden bir bilgi. Diyor ki Allah Teala: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel.

ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve okumu salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime konunun bütününe ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip oluşturur. Ve her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah şirkten bahsediyor. Müşriklerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gizli şirk müessesesi sevgili kardeşlerim. Gizli şirkte olanlar kimler? Fırkalara ayrılmış olanlar. Ama o fırkalara ayrılmış olanların dışında fırkalara ayrılmayan bir tek fırka var. Onlar münip olanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Cevap geliyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunî. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilediği anda o kişi şirkten kurtulmuştur, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu ayet-i kerime bu konuyla alakalı olarak yeni bilgileri de beraberinde getirecektir. Bir defa daha döneceğiz bu ayet-i kerimeye. Ama şu sonuç çıkıyor. Demek ki insanlar Allah tarafından önce seçiliyorlar. Bu seçilenlerden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a ulaştırılıyor Allah tarafından. Onlar da münip olanlar, Allah'a yönelenler. Şimdi bakıyoruz Allah'a yönelenler Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde takva sahipleri, yani Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesine göre amil olanlar takva sahipleri. Öyleyse Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde amil olanlar takva sahipleri, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münip olanlar takva sahipleri, bir grup şirkten kurtuluyor, öteki grup cehennemden kurtuluyor. İkisi de kurtuluşun başlangıcı. Şirkten kurtulmada, cehennemden kurtulmada aynı noktada. Kur'an-ı Kerim'de öyleyse kurtuluşa ulaşan inananlar, amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimidir. Amin olmak bu bakımdan son derece önemli bir konu. Ve Kur'an-ı Kerim'de amini olma 7 standartta gerçekleşir. Bir rütbenin, bir mevkiin sahibi olmak itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. Bu ayet-i kerime gereğince mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman beşinci defa, irşada ulaştığınız zaman altıncı defa, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Bu hakka tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Hakkul yakin takvasıdır. Yedinci ve son amin oluş. Amin oluşun en üst limiti. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu fırkalara ayrılıp da şirke düşen insanların durumuna baktığımız zaman o ayete tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Fırkalara ayrılıp da şirkte olanların kafirler olduğunu görüyoruz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Şeytan insanlara karşı olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan yani fırkalara ayrılanlar, onlar tağuta kul oldular diyor Allah Teala. Gene neticenin başına dönüyoruz. Tağuta kul olanlar, Allah'a münip olmayanlar, Allah'a yönelmeyenler. İşte sahabe için tağuta kul olmaktan nasıl kurtulduklarını Allah Teala anlatıyor en açık bir ifadeyle. Diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi: "Vellezî yeştenebu tâgûte an yâbudühâ ve enâbe ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Allah Teala diyor ki onlar, yani sahabe, tâgûtun kulu iken Allah'a yöneldiler, münip oldular ve tâgûta kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Allah'a yönelmişler. Gene aynı ifade. Münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Sebe-20'de bir olayı görüyoruz. Müminler, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre tek fırkada olanlar, her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Tek fırkada olanlar var. Bunlar müminler. Diğer fırkaları oluşturanlar var. Hem şirkte olan insanlar, hem de başka bir ifade kullanıyor Allah-u Teala, kafirler diyor. Onlar kafirlerdir. Müminler sadece o tek fırkadaki insanlar, şirkte olmayanlar, şirkte olanlar kafirleri oluşturuyor. Allah-u Teala aynı konuyu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de işlemiş. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri buyuruyor. Vellezine keferu evliyahümü tagute yuhrici nehum minen nuri ile zulümati. Allah amel olanların, kesin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Allah'a ulaşmayı dediklerini nereden anladık? Çünkü gidecekler, tabiyetlerini gerçekleştirecekler, nefs tezkiyesi yapacaklar. Nefs tezkiyesinde devamlı olarak nefslerinin kalbine Allah'ın nurları dolacak. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi zulmetten nura ulaşacak. Ama kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar tağutun dostlarıdır. Zaten başlangıçta söylediğimiz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi, tağutun dostunu da bırakın, tağutun kuluyken sahabenin kulluktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Öyleyse bir tek bir fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Ve bir de bütün fırkalar var. Geriye kalan bütün fırkalar. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman, nüzul ettiği zaman, Allah-u Teala tarafından inzal edildiği zaman, sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? Kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Kim o insanlar ey Allah'ın Resulü, bu tek fırkanın sahiplerinin adı ne? Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Hususiyetleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an bütün boyutlarıyla doğruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini. Bakınız ne diyor Allah Teala En'am suresinin
152 ve 153. ayetlerinde buyuruyor ki Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi efu ve Enam 153 haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört faktör, yedi safhada dört faktörün dördünü de gerçekleştirin diyor. Allah'ın ahdi, ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini içerir. Ve ondan sonrasına bakalım konunun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Emir bu. Ki bu dört teslimi gerçekleştiresiniz. Arkasından diyor ki Allah Teala sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman takva sahibi de olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Gene fırkalara ayrılmış olanlar, ayrılmayanlar, tek fırkada olanlar, şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, özellikleri sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları. Öyleyse konumuz burada birinci etap itibariyle tamamlanıyor. Yani nereye ulaşıyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler şimdi ifadeye tekrar dönüyorum. Allah bir kavim yarattı. Cennet için bir kavim yarattı. Cehennem için kalem kurudu. Allah Teala'nın cehennem için yaratması, cennet için yaratması nasıl söz konusu oluyor? Hangi açıdan söz konusu oluyor? İşte bu konuyu aydınlatmak için bu konuşmayı yapıyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Zaman bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin kıyamet gününe kadar yollarına devamları sebebiyle geçmişten geleceğe doğru akacaktır. O partiküllerin oluşturduğu gezegenler, onlar da şu anda birbirlerinden çok büyük bir hızla ayrılmakta, kainat, insan vücudu hüviyetini koruyarak devamlı büyümektedir. Kıyamet gününe kadar bu büyüme devam edecektir. Niçin kıyamet günü? Çünkü kıyamet gününü Allah'ın o gezegenlere verdiği kinetik enerjinin bitişini ifade eder. Bu bittiği noktaya bakın ki büyüme kendisini iten kuvvet, kinetik enerji yok olduğu için büyüme duracaktır. Ve hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Hünnes ve künnes kanunları bir merkezi çekim gücü hünnes, bir de onun çevresinde eliptik bir yörüngede cevelan eden künnes. Bir hidrojen atomunun merkezindeki proton, çevresinde dönen elektron. Mikro alemde olay bu. Makro aleme bakıyoruz. Bir güneş ve onun etrafında eliptik yörüngede dönen birçok gezegenler. İşte bu hünnes ve künnes kanunlarının devamı için manyetik alanların ve gravitasyonel kuvvetin devam etmesi lazım. Ama büyüme durunca onlar da o ayrılmanın hızına kendilerini kaptırmış, aynı paralelde, aynı hüviyette hareket halindeler ve büyüme
durduğu an o hızla biraz daha büyüyecek kainat. Yani hız bir anda durmadığı için, ama hız sona erecek. Sona erdiği zaman gravitasyon başlayacak. Allah Teala bu sebeple dünya ay ile birleştiği zaman diyor ve güneş dünya ile birleştiği zaman diyor. Kıyamet günü bu olgular tahakkuk edecek. Bunları anlatmaktan muradımız ne? Kıyamet günkü olayı söylüyoruz. Zaman duracak. Ne zaman? Geriye doğru dönecek. Nereye kadar dönecek? Sıfır noktasına kadar geri dönecek. Tekrar kainat büzülüp bütün uzayları alınmış olan kainat kadar ağır bir tek noktayı oluşturacak. Bir atomun içinde de uzay var sevgili kardeşlerim. Bir tek atomun içinde de uzay var. Bir futbol topu düşünün, bir futbol sahasında ona eğer proton derseniz, çevrede uçan, ondan 100 metre yükseklikte uçan bir kuşu da, en küçük bir kuşu da elektron olarak değerlendirebilirsiniz. O elektronla proton arasında, gene o futbol topuyla serçe arasındaki o mesafe kadar uzay var. Kendi büyüklüklerine göre konuşuyoruz. Zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor ama kıyamet günü duracak ve gelecekten geçmişe dönecek. İşte o nokta önemli. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Yani Allah'a göre zaman müessesesi mevcut değildir. Zaman bize göre, yaratıklara göre var olan bir müessesedir. Bu sebeple bizim geçmişimiz var ve geleceğimiz var. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman diliminde yaşıyoruz şimdi. Kıyamet günü bu zaman dilimi bitecek. Gelecekten geçmişe doğru yürüyen yeni bir zaman diliminde olacağız. Ama o zaman ölüler olacağız. Hangi zaman diliminde ölmüşsek, o zaman dilimine zaman geri döndüğünde, zaman oraya geldiği için biz zaten o andaki yaşantının içinde olan insanlar olacağız. Hayatta olacağız. Bu gerçekleşecek mi? Kesin sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları kitaben merkumen diyor, illiğindedir. Ama diyor füccarınkiler sicindedir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuş ve kıyamet günü bizim bütün hayat filmlerimiz, üç boyutlu hayat filmlerimiz ikiye ayrılmış. Cennete gireceklerinki zemin kattan 7 kat yukarıda kader hücrelerine yerleştirilmiş. Levh-i Mahfuz'un 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Onlara dikkatle bakın. Oraya ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, altın kapıdan geçeceksiniz. Altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vurduğunuz zaman altın zincir ikiye ayrılır. Arkasındaki altın kapı açılır. Sizi içeri almak için açılmıştır. İçeri girdiğiniz zaman oradan kapı bulamayacaksınız. Çünkü geçmeniz lazım gelen şey tavandır. Tavan sizin için geçirgenlik vasfına sahiptir ama kapısını göstermez. Allah'ın işaretiyle oradan, tavandan yukarı çıkacaksınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. O andan çıkabilirsiniz sadece.
geleceğiniz ise sağ tarafınızdadır. Sağa döndüğünüz zaman sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Sizin hemen yanınızda başka birinin kader hücreleri sonsuza kadar uzanıyor. Sol tarafınızda başka birinin, soldan sola doğru da sağa doğru da gene sonsuza kadar uzanan kader hücreleriyle karşılaşacaksınız. Sarımsı bir renkte altıgen, tıpkı bal petekleri gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman bitmiş. Neden Allah Teala zamandan da mekandan da münezzehtir? Çünkü Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünün, nefsiniz gece vücudunuzdan ayrıldığı zaman kainatın dilediği noktasına çok kısa bir zaman parçasında gidebilir, birkaç saniyede. Ama o birkaç saniyeyi bir mahluk olarak kullanmak mecburiyetindedir. Başka alternatifi yoktur. Mutlaka zamanı, bütün mahluklar, hepimiz birer mahlukuz, kullanmak mecburiyetindeyiz. Hızımız mutlak olarak zamandan geride. Ama Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. O zamanı da yaratandır. Allah'ın zamandan evvel kainatı, o tek noktayı patlatmadan evvel zaman müessesesi geçerli değildi. Ama Allah Teala vardı. O ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep vardır. Ne kadar geleceğe doğru yürürseniz gene var olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu zamandan münezzeh olan Allah, yani zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olan Allah, kıyametten geriye doğru dönüşü tamamlamış, cennete gidecek olanların kaderlerini ayırmış, rakamlı kitaplarını, onları götürmüş, kader hücrelerini oluşturmuş orada ve illiğinde zülmani olanların da, cehenneme gidecek olanların da sicinde hazırlamış kader hücrelerini. Zülmani ilimlerle meşgul olanlar hep zemine ineyim derler. Allah'ın dostları ise onlar yedi kat yukarıdaki olayları Allah Teala onlara gösterir. Öyleyse arada büyük farklılık var. Allah kıyametten sonraki geriye dönüş devresinin de sahibi. Allah'a göre o da bitmiş. Onun için Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü şunlar şunlar şunlar oldu diyor Allah Teala. Geçmiş zaman kullanıyor. Buradan neyi anlatmak istiyoruz? Şunu anlatmak istiyoruz. Allah Teala yarattığı kullarından hangisinin cennete gireceğini, hangisinin cehenneme gireceğini elbette baştan biliyor. Ama şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Burada halkımızın büyük kısmının içine düştüğü çok ciddi bir yanlışlık var. Bu şimdi anlatacağım, buradan okuyacağım izah tarzında şunu göreceksiniz ki Allah'ın takdiri sebebiyle kulların cehenneme ya da cennete gideceği ifade ediliyor burada. Öyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Bir adım daha atalım ve yazıya devam edelim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kardeşimizin hüsnü niyetinden %100 eminiz. Tam bir inançla, en sahalisane şekilde hulusi kalple söylüyor bu kardeşimiz bunları. Çünkü ona böyle anlatılmış. Anlatanlar da kendilerinden evvelkinlerden öğrendiklerini söylüyorlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Biz sizlerden farklıyız. Biz bu ilmi sizlerden evvel gelenlerden, onların yazdığı kitaplardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik.
Onun için bütün yanlışlıkları düzeltmekle vazifeliyiz. Ve burada da onu gördüğümüz için kardeşimiz öyle düşünmekte haksız mı? Hayır, %100 haklı. Çünkü ona öğretilen ilim bu ilim. Yani Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı anda onu cehenneme veya cennete, cehenneme mahkum etmiş veya cennetini alacak. Bu önceden biliniyor. Önceden bilinmesi ve Allah'ın o kişinin kendi iradesine bunu bırakması, kişinin kendi iradesiyle Allah'tan yardım istediği zaman Allah'ın da yardımıyla kendisini kurtarması veya cehenneme gitmesi, Allah'ın o kişiyi cehenneme götürmek üzere yarattığı anlamına gelmiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve onun için insanların büyük kısmını, %90'ını seçer. Ah, Allah'a ulaşmayı dileseler de benim cennetime girseler diye, ama onlardan Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha az kesimi Allah'a ulaşmayı diler. Elbette Allah Teala o daha az kesimin Allah'a ulaşmayı dileyeceğini, geri kalan %90'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğini elbette önceden biliyor. Ama Allah mahkum etmedi onları. Onlar kendilerini mahkum ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu farklılığı sizlere anlatamazsam bunun azabını yaşarım. Burada son derece önemli bir konu var. İnsanların kader dediği şeye nasıl baktığını görüyorum. Bir büyük yanlış bu. Böyle bir yanlışın içinde olan kişi, ki genel olarak ilim adamlarımız buna inanırlar, büyük bir hatadır. Allah beni cehenneme mahkum etmiş. Ben ne yapsam kendimi cehennemden kurtaramam. Bu inancın sahipleri diyorlar ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeye bile baktığında 10 kişiye, onların 10 kişisine cenneti nasip kılmış. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Biz insanlara göre meçhul. İyi de Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor ki sevgili kardeşlerim. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Ne söylüyor Allah Teala Araf 157'de? Kim o ümmi, nebi, resule? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve başka ümmi, nebi, resul yok. Tek o. Hem ümmi, hem nebi, hem resul. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Oldu mu? 10 kişi değilmiş. Bütün sahabeymiş. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Yusuf, Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor açık ve kesin olarak. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ve Allah onlara cenneti nasip kıldı. Adın cennetleri. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Tabi olanların hepsi sahabe, hepsi de irşat makamına ulaşmışlar. Bırakınız Allah'a ulaşmayı dileyerek cennetin sahibi olmalarını, 7. ve en son makama yükselmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinizi Allah beni nasıl olsa cehenneme mahkum etmiş, benim gideceğim yer cehennem, ben ne yapsam kendime kurtaramam gibi yanlış bir inancın içine gitmeyiniz. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ifadesindeki dizaynı şöyledir. Allah bilir kimin cehenneme gireceğini, kimin cennete gireceğini.
Allah o insanları yaratmadan evvel bilir. Ve de ölüm takdir edilmiştir Allah Teala tarafından. Zaman ve mekan koordinatları belli bir müessesedir. Allah Teala buyuruyor ki Uhud Savaşı'nda ölenler için onların yakınları dediler ki eğer kardeşlerimiz savaşa katılmasalardı ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor. Hayır öyle değil diyor. Onlar oraya götürüleceklerdi ve orada aynı yerde ve aynı zaman anında aynı dakikada onlar öleceklerdi diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm zaman ve mekan koordinatları belli bir olaydır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olarak, kainatın yaratıcısı olarak kimin nereye gideceğini evvelden bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların %90'dan fazlasını teşkil etmesi için Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. İster ki herkes Allah'ın cennetine girsin, onlara böyle bir imkan verir. Ama Allah'ın o kendilerine imkan vermek üzere seçtiği kişilerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Cennete girecek olanlar onlardır. Öyleyse Allah-u Teala kişiyi cehenneme mahkum etmiyor. Allah kişiyi cennete ulaştırmak için yardım etmeye hazır, cehenneme gidecek kişiyi cehenneme götürmek üzere bir yardım hedefi yok Allah-u Teala'nın. Öyleyse Allah'ın önceden bilmesiyle insanları kader unsuru olarak mahkum etmesi birbirine eşdeğer müesseseler değil sevgili kardeşlerim. Bu yanlış ilim burada durdurulmalıdır. Yoksa insanlar kendilerini haksız yere yargılayacaklardır. Şimdi devam ediyorum bu kardeşimizin sözlerine. Herkes kendisine kolaylaştırılmış olanı başaracaktır diyor. Allah-u Teala'nın insanlara yardım edeceği kesin. Allah-u Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse, biz ona dünya malını veririz. Ama kim bizden ahiret malını isterse, ona da ahiret malını veririz. Kim bize bu dünyada ver bize vereceğini diyorsa, ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Kişinin talebi üzerine Allah-u Teala verir. Talebena ve cedena diyor. Vecebena diyor. Siz talep edin, biz de icabet edelim. Ve böylece biz icabet edelim. Allah-u Teala'nın talepleri kabul edeceğine dair ayet-i kerimesi açık Bakara 186. Allah-u Teala buyuruyor. Eğer kullarım beni senden sual ederlerse onlara de ki ben onlara yakınım. Ondan sonra da şöyle söylüyor. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ettikleri ve amel oldukları takdirde diyor. Ve onlar diyor o amel olanlar irşada ulaşacak olanlardır diyor. Öyleyse Allah'ın dualara icabeti kişinin icabetine bağlı. E şimdi eğer kişi dünyayı istiyorsa Allah-u Teala'dan Allah-u Teala ona dünyayı verir. Diyorsa ki kişi bana para ver, helam harar ben
haram, ben nerede istersem orada harcamak istiyorum. Allah Teala der ki, istiyorsan sana onu veririm. Ama diyor, onların ahirette bir nasibi yoktur. Buradaki incelik, Allah Teala'nın kaderi tayin ederken sonucu önceden bilmesidir. Zamanın dışında olması sebebiyle. Yoksa o insanları cehenneme mahkum etmemiştir Allah Teala. Mahkum eden Allah Teala değildir sevgili kardeşlerim. Bunu çok iyi bir şekilde benim anlatabilmem lazım, sizin de anlayabilmeniz lazım. Allah insanların kurtulması için onların 10 kat fazlasını seçiyor. Sırf o insanlar kendilerine düşeni yapsınlar da kurtulsunlar diye. Ama o insanlardan onda birinden daha azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlar yetmez. Onların da bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerlerinden kalktıktan sonra tekrar Allah'ın yolundan, yani hidayetten dalalete tekrar düşebiliyorlar. Hatta bir kısmı tekrar hidayete eriyorlar, üçüncü defa düşüyorlar. Başlangıçta herkes fıstıkta, herkes dalalette. Hidayete adım atan kişi hidayete eriyor. Eğer şeytan onu yoldan çıkartabilirse kalbindeki nur gidiyor, tekrar kararıyor kalp. O kişi düştükten sonra tekrar hidayete ermeyi dilerse Allah Teala gene bir imkan veriyor kişiye. Gene Allah'laşmayı dileyince kurtuluşa ulaşıyor, irşat makamına ulaşıyor, nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'laştırıyor ikinci kez. Ama eğer bir defa daha kişi düşerse, o zaman Allah Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Ona bir daha hak tanımıyor. Çünkü bu o kişinin üçüncü fıskıdır, başlangıçta fıskıdır. Hidayete erdikten sonra düşünce ikinci fıskıdır. İkinci defa hidayete erdikten sonra düşünce üçüncü fıskıdır. Üç defa fısk daha ötesine müsaade etmiyor Allah Teala. Aynı zamanda dalalet de üç defa, başlangıçta herkes dalalette, ulaştıktan sonra düşüş, ikinci dalalet, tekrar ulaştıktan sonra düşüş, üçüncü dalalet ve çözüm yok. Şimdi Allah Teala'nın dizaynını iyice anlamalıyız. Başka bir sözünde de diyor ki, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Said, ana karnında Said, Şaki de ana karnında Şaki olmuştur. Hayır, onun ana karnında Said olacağını, ana karnında Şaki olacağını Allah bilirdir, bunun mahiyeti. Allah bilir. Zamandan münezzeh olduğu için o kişinin başını da sonunu da Allah Teala bilir. Burada kardeşimiz ana karnında şaki olmuştur ifadesiyle her halükarda ezeli takdirin yerine geleceğini buyurmuştur diyor. Hayır, öyle değil. Nazım Bey kardeşim, öyle değil. Ezeli takdirin yerine geleceğini değil. O kişinin kendi iradesiyle cehenneme gideceğini veya o kişinin gene kendi iradesiyle cennete gireceğini bilir. Allah o kişiyi cehenneme mahkum etmez. Allah Teala'nın dizaynı bu değildir. O sadece bilir ve kullarını, insanları o kadar çok sever ki kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı insanı, her birinin kurtuluşunu ister. Ve o kadar kolay bir sebebe dayamış ki kişilerin kurtuluşunu, bir tek dileğiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz benim sizi kurtarmam için yeterli diyor Allah-u Teala. Bir tek dileğiniz. Ve insanlar buna rağmen Allah'a ulaşmayı %90'dan fazlası insanların dilemiyor,
dilemediler ve dilemeyecekler. Allah Teala onlara diletmediği için değil, onlar dilemeyecekler. Allah Teala eğer diletmeyecek olsaydı onları seçmezdi. Ama seçmiş, seçtiklerinden niçin seçmiş? Rızası Allah Teala'nın, dikkat edin, 7 kademesi de Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde geçen 7 kademenin 7'sinden de bir evvelki basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninde bir evvelki basamak daima rıza basamağıdır. Her seferinde Allah Teala razı olur, rızasını belirtir. Yani vize verir kişiye. Her seferinde Allah önce vizeyi vermiştir. Ve verdiği insanlar o hedefe ulaşacaklardan çok daha fazladır her seferinde. Ama kim iradesini Allah'a ulaşmayı denemek istikametinde kullanırsa sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Öyleyse Allah'ın bu konudaki kaderi bir takdir müessesesini değil, bir bilimi ifade eder. Ama bunun adına Allah Teala da gerçekten kader adını vermiştir. Böyledir diye bir büyük yanlışın üzerine gitmeyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah kimseyi cehennemine mahkum etmez. İnsanlar bile bile Allah Teala kendilerine, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Ben size mutlaka dünya saadetinin yarısını teslim edeceğim demesine rağmen insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir tek dilekle bu hedeflere ulaşacaklarını Allah Teala garanti etmesine rağmen onlar dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için, seçilmelerine rağmen dilemedikleri için, Allah'ın rızasının var olmasına rağmen insanların, seçilenlerin %90'ından daha fazlasının dilememesi, Allah'ın rızasının o kişilerin kurtuluşu istikametinde olduğunu ama onların dilemediğini gösteriyor. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişileri yünip. Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişileri, o seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır. Açık bir şekilde onlardan dileyenler diyor. Yani büyük kısmının dilemediği Allah-u Teala tarafından işaretleniyor. Bu hataya düşmememiz lazım. Bir ayette de Cenab-ı Hak dileyen siz değilsiniz, dileyen Allah'tır diyor. Gerçekten Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. İfade böyle değil ama o önemli değil o. Allah'ın kullandığı ifade aynen bunu da bunu anlatıyor. Bu kardeşimizin söylediğini anlatıyor aynen. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala hepinizin kurtuluşunu diliyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Diliyor kurtuluşunuzu. Ama siz de dilerseniz Allah diledikten sonra dilemiş oluyorsunuz gerçekten. İfade doğru. Ama ya dilemeyenler? Allah onları kurtarmaya hazır olmasına rağmen dilemeyenler, onların kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bizlere diyor kardeşimiz, bu beyanıyla bizlere dileme kudretine haiz olanın sadece ve sadece kendisi olduğunu vurgulamıştır diyor. Burada eksiklik var. Nazım kardeşimiz inşallah bizi haksız bir ifade kullanmakla kendi vicdanını mahkum etmez. Ama Kur'an'ın ayetleri bunları söylüyor sevgili kardeşim. Ne yazık ki toplumumuzun büyük kısmı sizin gibi düşünüyor. Ama artık kabul etmelisiniz ki bu düşünce yanlıştır. Kitapları bırakın, Kur'an-ı Kerim'e dönün. Biz size bu konuda A'dan Z'ye yardım etmeye hazırız.
Bu verilerden yola çıktığımızda diyor kardeşimiz, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinde yine bizzat Allah'ın dileğinin, mutlak iradesinin yerine geldiğini söyleyebilir miyiz diye yine sözü bize bırakmış. Allah razı olsun. Hayır, söyleyemeyiz sevgili kardeşim. Ama söylediğiniz insanların küçük bir kısmı için aynen geçerlidir. Yani Allah onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini dilemiştir. Onlar da dilemişlerdir. O zaman o küçük kesim için bu söz yerli yerine oluşuyor. Yerli yerine oturuyor. Yani insanların %90'dan fazla seçiliyor. %90'ın da %10'undan daha aşağısı Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onların kendisine ulaşmasını diliyor. Onlar da diliyorlar. Ama geri kalan %90'dan daha fazla kesim Allah'ın kendilerinin Allah'a ulaşmasını dilemesine rağmen onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte insanlığın %90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gidecek ve onları kurtaramamanın aczini yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Şimdi kardeşimiz sonuna geliyor sözlerinin. Bildiğim kadarıyla varlık aleminde her an hükmü geçerli olan tek bir ilim, irade ve kudret söz konusu. Evet, her an hükmü geçerli olan tek bir ilim Allah'ın ilmi, tek bir irade Allah'ın iradesi ve kudret onun kudreti söz konusu. Ama bu kudretini insanlara zorla kullandırmıyor. Dileyen Allah'ın hükmüne karşı çıkıyor. Namaz kıl diyor, kılmam diyor. Oruç tut diyor, tutmam diyor. Zikir yap diyor, zikir yapmam diyor. Allah Teala'nın ilahi iradesi bütün insanları kurtarmayı istiyor. Allah Teala herkese oruç emrini vermiş. Herkese namaz emrini vermiş. Herkese Allah'a ulaşmayı dileme emrini de vermiş. Ama insanların büyük kısmı emri yerine getirmiyor. Allah Teala onların emri yerine getirmemesini istediği için değil, Allah onların da kurtulmasını ister. Kurtulmasını istemedikleri var mıdır? Vardır. Eğer o insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememişler de bununla da yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlarsa ve bunu sahip oldukları ilim adına doğru yaptıklarını zannederek de yapsalar, bundan emin olmasalar da sırf onlara kötülük etmek için de yapsalar, netice değişmez. O insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bir defa mutlaka cehenneme gideceklerdir. Ama kimin dalalette kalmasına sebebiyet verdilerse, bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi, üç ayet-i kerimeyi. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Hem o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmederler, zalimdirler. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilecekti. Mağfiret edilecekti. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Vela ve onları tarika hidayet etmez. İlla tarika cehenneme, onları cehennem tarikine hidayet eder, ulaştırır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Vela liyehtiyehum tarika. Allah onları tarika ulaştırmaz. Bu tarikamız da kimdir? Allah'a ulaştıran yoldur.
İlla tarike cehenneme, tarike cehenneme Allah Teala onları mahkum eder. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte iradi yapı, iradi yapının sonucu ve Allah'ın katkısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu, bu kasidi, bu dersi, bu anlatımımızı bir defa değil, birkaç defa dinleyin. Allah'ın Kur'an'da ne söylediğine dikkatle bakın. Allah'ın takdirinin kişiyi cehenneme atmak istikametinde hiçbir zaman oluşamayacağını bilin. Ama sonuçları da Allah-u Teala mutlak olarak bilendir. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah-u Teala kurtulabilenlerin çok daha fazlasının kurtulması için tercihini yapar. Ama o insanlar Allah'ın tercihine rağmen Allah'ın emrini yerine getirmezler ve cehenneme giderler. Bu onların gayretlerinin neticesidir. Allah-u Teala'nın husule getirdiği sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Allah her şeyi başını da sonunu da ihata ederek bilendir. Kimlerin cennete gireceği, kimlerin cehenneme gireceği, kimlerin ne zaman öleceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah kimseyi cehennemine o kişi hak etmeden atmaz. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu kardeşimiz diyor ki, selam eder, hürmetlerimi arz ederim der. Biz de ona selamlarımızı arz ederiz. O ifadesini çok beğendiğimizi ifade etmek isteriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim meramımız burada tamamlandı. Allah-u Teala'dan sonsuz mutluluklar dileklerimizle sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

İşte ruhumuzu ve nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse İslam dört tane teslim içerir. Peki bu teslimlerin 28 basamaklık İslam merdivenindeki, İslam yelpazesindeki durumu nedir? Nereden başlar? Nereye kadar devam eder? Teslimlerin başladığı yer 22. basamaktır. Bu ruhun teslimi. 25. basamak fizik vücudun teslimi. 27. basamak nefsin teslimi. 28. basamak onun 5. kademesi iradenin teslimi. Öyleyse 22. basamakla 28. basamak arasında 4 tane teslim oluşuyor. İslam teslimlerden ibarettir. Bu 4 tane teslimi yaşayabilmek için 7 tane safha söz konusu. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Birincisi üçüncü basamakta başlar, ikincisi 14. basamakta. Üçüncü safhada ruh Allah'a teslim edilir. Dört temel esasın birincisi budur. Ruhun Allah'a teslimi 22. basamak. Sonra dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa birinci safha iradenin Allah'a teslimi. Kim İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirir, sağlığa ulaşmayı dilerse o kişi birinci cennetin sahibi olur. Başlangıç cenneti bu. Başlangıç seviyesindeki bir cennet. Üçüncü basamaktasınız. Kim irşat makamına ulaşır da 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an Allah'tan 10 tane nimet alır. Ve bu noktada fiziki hidayet başlar. Kişi bu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Gerek birinci kat cennetin sahibi olan, gerek ikinci kat cennetin sahibi olan kişi henüz dünya mutluluğuna adım atmamıştır. Başkalarından buraya kadar hiçbir farkı yoktur. Çünkü nefs tezkiyesi, nefs temizlenmesi söz konusu değildir. Ama bir farkı vardır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytandan muhafaza altına alınmıştır. Şeytanın onu Allah'a ulaşmaktan men etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 14. basamak, ikinci kat cennet, dünya saadeti gene başka insanların ne kadar mutlu olabilmesi mümkünse o kadar. Yani mutluluk müessesesi yok. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması ve 22. basamak Allah'ın zatında yok olması, ruhun sığınağa sığınması, evvap oluş. Meaba sığınmak.

Üçüncü kat cennet, 22. basamak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Eğer ölçüleri veriyorsak, burada nefsin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti. Bu noktada eğer bütün pozitiflerle bütün negatifleri karşılaştırırsanız 100 ünite pozitif ruhunuzun kalbinde var, hasletler. 51 ünite pozitif nefsinizin kalbinde oluştu, faziletler. Sadece 49 ünite karanlıklar kaldı nefsinizin kalbinde. Yani 200'de sadece 49 karanlıklar. 50 olsaydı aydınlıklar, nurlar %75 olacaktı. Nurlar %75'ten de fazla. Ama normal standartlarda %75 kabul edelim bunları. Böyle bir dizaynda mutluluğunuzun da %75 olması gerekmez mi? Mantık açılarına göre gerekir. Ama hesaba katmadığınız bir düşmanınız var. Şeytan. Bu korkunç düşman sizi alaşağı etmek için devamlı size içinizdeki sesle hitap eder. O sesi kendi sesinizden ayırt edemezsiniz başlangıçta. Ancak şeytanı tanıdığınız zaman onu hissedeceksiniz. O zaman mukabil tedbirleri alacaksınız. Ama başlangıçta şeytanı seçemezsiniz. Ama biz size onun sırrını verelim. Allah neyi emretmişse o içinizdeki ses, şeytanın sesi, sizin sessiz sesinizi taklit eden şeytanın sesi, Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı size sağlık verir. Sizi ona zorlamak için her şeyi yapar. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanız için, gerçekleştirmeniz için, Allah'ın yasak emrini çiğnemeniz için her şeyi yapar. Bin dereden su getirir ve sizi kandırmaya çalışır. İşte bu iblisin muhtevasına dikkat edin. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada pozitifler toplamı 200'de 151, yani %75. Negatifler toplamı 200'de 49, yani sadece %25, ama mutluluğunuz %50'yi birazcık aşabilir. Burada dikkat edin, iblis her an size ulaşabiliyor, her an sizi kandırıyor, kendi düşüncenizmiş gibi. Ama Allah Teala size direkt olarak vahye bu noktaya kadar başlamaz. Sadece ...17. basamaktan itibaren Allah'tan bazen ilham alırsınız. Yani bir konuda bir küçücük noktanın açıklanması, bir şiirde tamamlayamadığınız bir noktada Allah'ın size yardımı ve böyle. Yani belki bir ayda birkaç kelime, birkaç cümle. Vahide ise her an Allah ile berabersiniz. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin. İlham vahiy değildir. Vahiy müessesesi karşılıklı konuşmadır. İlhamda karşılıklı konuşma söz konusu değildir. Allah Teala dilediği zaman kalbinize ilhamı verir. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatında kayboldu. 22. basamak. Bu basamakta, 22. basamakta cennet saadetinin 3. katına ulaşırsınız. 3. kat cennet sizindir. Ve sonra mı? Sonra da fena
beka ve züht makamlarını aşarak 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 4. safhadasınız ama 2. tesliminizi gerçekleştirebildiniz. Burada fizik vücudunuz muhsinlerden olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ve burada 4. kat cennetin sahibisiniz. Burada dünya saadetiniz %80'i bulur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yani şeytanı artık dikkate almıyor. %80 ve ötesi mutluluk buradan itibaren başlar. Nefsinizin kalbinde hala %19 afetler vardır. 19'dan başlayarak zikriniz artacaktır. Daimi zikre yaklaşacaktır. Yaklaştıkça afetlerin oranı %19'dan 18'e 17'ye yavaş yavaş sıfıra doğru ilerleyecektir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız ulilelbap makamındasınız. Ve zemin kat gösterilir size. Daha sonra bütün gök katları gösterilir. 7. katın sonunda İhlas makamını tamamlarsınız. İhlas makamını tamamladığınız zaman nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. 5. kat cennetin sahibisiniz. Buradaki dünya saadetiniz artık normal standartlarda, ulilelbap makamında da, İhlas makamında da tamamen mutluluktur. %100 mutlu bir insansınız. Sonra ne olur? Burası 27. basamak, İhlas makamı. Bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu davetten sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. O zaman irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Ama kalbiniz 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah-u Teala tarafından süslenmiştir. Ve 5. mertebede, 5. kademede İradenizi Allah'a teslim edersiniz. 4. esas da 4. teslimde tamamlanır. Ne zaman? Bu 7. safhada. 7. safhada bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Rabbinizi görürsünüz. Son bilmece burada çözülür. Artık tahkiki imanın sahibisiniz. Gaybi iman burada sona erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konumuz 3. basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanan bir dizi 7 safhadan oluşan bir muhteva taşıyor. Teslimlerse gördüğünüz gibi 22. basamaktan başlar ruhun teslimi, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 27. basamak nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesi iradenin teslimi. İşte kalın çizgilerle bu konunun programı. Öyleyse adım adım sonuca doğru gidelim. 1. basamak, olayları yaşarsınız. Herkes yaşar. 2. basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes değerlendirir. Ama bu değerlendirmenin sizin seçilmenize veya seçilmemenize sebebiyet verir. Kimler seçilirden daha çok, kimler seçilmez önemli. Kimler seçilmez? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler,
gizleyenler seçilmez. Başka insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar da seçilmez. Ki bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah sadece bu insanları seçmiyor. Onun ötesindeki herkesi Allah-u Teala sever. Onları kalbinde hayır olanlar olarak değerlendirir. Öyleyse kalp açısından meseleye bakıyorsak, kalbinde zevk olanlar bir, kalbinde maraz olanlar, hastalık olanlar iki. Zevk insanları aldatma meyili. Ayetlerin arkasına sığınarak ayetleri özellikle yanlış değerlendirerek, özellikle yanlış hüviyetlere sokarak insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışmak. Bunlar seçilmezler. Ve onun dışındaki, yani insanların %90'dan çok daha fazlası seçilir. Bu insanlar her zaman azınlıktadır. Ama her zaman duruma hakim olanlar onlardır. Ve şeytan seçeceği adamları çok iyi değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bugün onlar, iblis ve adamları, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. 8 tane uydudan insanları şeytana övüyorlar. İnsanlara zulmani ilimleri övüyorlar, öğretiyorlar ve insanlar farkına bile varmadan, nasıl kandırıldıklarının, nasıl aldatıldıklarının farkına bile varmadan transandantal meditasyona, yogaya koşuyorlar. Ve stres sahibi oluyorlar. Ama onlar da hedeflerine ulaşıyorlar. Üçüncü basamak. Kimdir üçüncü basamağa ulaşabilen? Sadece bir grup insan. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah-u Teala tarafından aynı anda görülür, işitilir ve bilinir. Aynı anda o kişi üçüncü basamağa adım atmıştır. Aynı anda cennetin anahtarını Allah-u Teala'dan almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Net olarak girer. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Kur'an-ı Kerim amin diyor. Ve amin olanların hüsranda olmadıklarını söylüyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların kim olduğuna bakalım. Müminin 103'te Allah Teala hüsranda olanlardan bahsediyor. Diyor ki: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimler hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Tarif böyle. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe derecat kazanırsınız. Her yasak ettiği fiili işlemedikçe derecat kazanırsınız. Her Allah'ın emrini çiğnedikçe derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasaklarını işledikçe derecat kaybedersiniz. Bu son ikisinde şeytan sizinle beraberdir. Başlangıçtaki ikisinde Allah sizinle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, Allah'ın emirleri var ve yasakları var. Bu dizayn içerisinde siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Siz artık Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Allah Teala sevaplarınızı günahlarınızdan öteye geçirecektir. Çünkü sözü var: Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları sevaplarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki: Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani hüsranda olanlardır.
Vel Asr suresine diyor. Asra yemin olsun. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir diyor. Yani kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlardır. Onların gidecekleri yer cennettir. Öyleyse burada olay farklı bir cepheye, farklı bir anlama burada kavuşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte birinci safhadasınız. İslam'ın dört temel esasının birincisine ulaşmak için önünüzde daha 18 tane basamak var. Ancak 21. basamakta Allah'a ulaşabilecek ruhunuz. Birinci teslimi İslam'ın temel esaslarından birincisini o zaman gerçekleştireceksiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor üzerinizde. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi alıyor. Artık gözleriniz kör değil. İrşat makamını, hidayet makamını başkalarından ayırt edebiliyorsunuz. Kulaklarınızdaki bakrayı alıyor. Artık kulaklarınız sağır değil. İrşat makamının, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlıyorsunuz. Manasına varmaya başlıyorsunuz. Yedinci basamakta ise kalbinizdeki ekinlet alınıyor. İdraki önleyen ilahi kompütür alınıyor. Yerine ihbat konuyor. İdraki sağlayan. Ve burada İslam'ın dört tane yedi basamağından birinci yedi basamak tamamlanıyor. Allah Rahim esmasıyla tecellide size derecat kazandırıyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldığında derecat kazandırıyor. Kulaklarınızdaki bakrayı aldığında, kalbinizdeki ekinneti aldığında, yerine ifat koyduğunda hep derecat kazandırıyor. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceleri aşsın diye Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sekizinci basamak ulaşması, dokuzuncu basamak nur kapısını Allah'a çevirmesi ve onuncu basamakta göğsünüzden kalbinize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah bir nur yolu açıyor. Açtı. Siz de zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan zikrinin üzerine gelen rahmetle fazl iki tane nur göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalbi mühürlü, sizinki de mühürlü. Başlangıçta herkesin kalbi mühürlü. Ve bu gelen rahmetle fazl iki grup nur göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah'ın yararak açtığı yolu aşarak kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührü ne yazık ki kapalı, kalbiniz mühürlü. İçeri giremiyorlar. Ama rahmet nurları sızabiliyor kalbinize. 10. basamaktasınız. 11. basamakta bu sızma başlıyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü yararak, şerh ederek yol açıyor. 11. basamakta zikrin neticesinde kalbinize ilk nurlar ulaşıyor. Rahmet nurları. Bu aşamada fazıllar kalbinize sızamaz. Sonra zikrinizi devam ettiriyorsunuz, arttırıyorsunuz ve nefsinizin kalbinde %1 derken %2 rahmet birikimi gerçekleşiyor. Burada kalbinize giren şey sadece rahmettir. Fazıl sonraki bir keyfiyeti ifade eder. Öyleyse Allah'ın fazlı müminler içindir, kalplerine iman yazılanlar içindir. Rahmeti ise Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerlidir. Ve kişi nefsinde %2 nur tamamlandığı zaman huşuya ulaşıyor.
bu nokta Allah'tan mürşidini sorması için onu hak sahibi eden bir noktadır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre ve kişi hacet namazını kılıyor, o abdestini alıp ve Allah'tan irşat makamını soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah bunu vazifesi olarak düşünüyor. Kendini bu konuda zorunluluk altına koymuş Allah-u Teala. Kul hak ettiği zaman mutlaka hakkını ödemek Allah'ın el-hak esmasının bir gereği. Ve bu konuda adaletsiz davranamaz. Çünkü Allah'ın bir başka esmasının adı da el-adl. Öyleyse mutlaka Allah-u Teala sözünü yerine getirecek. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Aynı zamanda sözünü yerine getirecek. Evvela mutlaka kişiye mürşidini gösterecek. Gösteriyor. 13. basamakta kişi hacet namazını kılıyor. Allah-u Teala o gece mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu noktadan sonra ne oluyor? Bu noktadan sonra kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Bu noktaya kadar ne oldu? 3. basamak kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah gördü ve Rahim esmasını tecelliye başladı. 4. basamak. Bundan sonra Allah-u Teala Rahim esması da dahil olmak üzere 10 tane ihsanda bulundu kişiye. En sonu ihsanı mürşidini göstermek. Kişi bir adım attı Allah'a ulaşmayı diledi. Allah ona 10 tane ihsanda bulundu. 1'e 10. Ve irşat makamına kişi ulaştı. İkinci defa kendi bir adım attı. İkinci adımı da attı. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci adım Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. Bu sefer 10 tane de nimet verdi Allah-u Teala ona. Ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başının üzerine getirdi. 1. nimet. Kalbinin mührünü açtı. Nefsinin kalbinin mührünü açtı. 2. nimet. Kalpteki küfür kelimesini dışarı aldı. 3. nimet. Kişinin kalbinin içine imanı yazdı. 4. nimet. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman ne olur? Kişi gerçek anlamda mümin olur. 5. nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün o güne kadar olan günahlarını sevaba çevirmek. Affetmek değil sevgili kardeşlerim. 2 defa affetmek. 1. hafta günahlar 0 olur. 2. hafta 2. af müessesesini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala bunun adına Allah-u Teala mağfiret diyor. 2. hafta bir defa daha affeder. O zaman günahlar sevaba çevrilmiş olur. Furkan 70'te Allah-u Teala tabi olup da kalplerine iman yazılarak mümin olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Seyyiatinin hasenata çevrileceğini. Allah'ın 6. nimeti o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakim oluşuyor. 7. nimeti kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazla, rahmetle salavat isimli 2 grup nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbin üzerindeki mühür artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Mührü açmıştı Allah-u Teala. Hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve devam ettiği için zikir boyunca rahmetin fazlın ve salavatın baskısı hep mühür orada kalıyor zikir boyunca. Ayrılması imkansız. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi de imkansız. Ne oluyor? Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alana sahip, kalbinizi alanlaştırdığı faziletler de onun zıttı olan manyetik alana sahip ve ikisi birbirini çekiyorlar. Allah'ın gönderdiği faziletler, fazıllar ki bunlar faziletleri oluşturacaklar, nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını verdiğimiz olaydır. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %100 afetlerle
dolu olan nefsinizin kalbindeki karanlıklar böylece nefsinizin kalbine yerleşen faziletlere paralel olarak aynı oranda azalıyor. Ve nefsiniz tezkiye olmaya başlıyor. İlk %7 nur birikiminde nefsi emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına kadar çıkabiliyor. Ve birinci gök katına ruhunuzun ulaşması nefsinizi mutlaka %7 fazilet birikimine sahip olmasını gerektirir. %2 rahmette başlangıçta zaten kazanılmıştır. Öyleyse ne zaman %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz sizin şeytana kul olma oranınız da %7'nin oranında azalacaktır. Neden başlangıçta Allah-u Teala insanları şeytanın kulları olarak görüyor? Şeytana tabi olanlar, şeytanın emrindeki insanlar olarak görüyor. Çünkü nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi yasak etmişse onu yapmak isterler. Ona göre programlanmışlardır. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve Allah neyi emretmişse onu da yapmamak üzere programlanmışlardır. Peki şeytan sizden ne ister? Tam nefsinizin istediklerini, tam onları ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı, yasak ettiklerini işlemenizi. Nefsin afetleri de zaten buna göre programlanmış. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları kontrolü altına alması, onları azdırması işten bile değil. İblis devamlı olarak nefsinizin kalbindeki afetlere tesir eder. Ve bu tesirle gurur afetinizi, kibir afetinizi, bütün afetlerinizi, öfke afetinizi, kin afetinizi kullanır. Ve siz devamlı kendi düşüncelerinizi zannederek şeytanın tesiri altında hatalar işlersiniz. Ve devamlı derecat kaybedersiniz. İşte bu noktada nefsinizin afetlerinin azalmaya başladığı noktada artık siz duruma hakimsiniz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın size mani olması, ruhunuzun Allah'a ulaşmasına mani olması Allah-u Teala tarafından size giydirilen bir koruyucu zırhla, bir koruyucu kalkanla, bir manevi engelle sıfırlanıyor. Şeytan sizin Allah'a ulaşmanıza hiçbir şekilde mani olamaz. İçinizdeki namaza, zikre ve Allah'ın bütün güzelliklerine karşı olan talebi azaltamaz. Buna Allah-u Teala'nın müsaadesi yok. Her geçen gün tam aksine bir çoğalma olacaktır. Neden? Çünkü nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbindeki afetler her %7 azalışta ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Buna karşılık nefsinizin kalbindeki afetler azaldığı kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. O aynı oranda Allah'a kul olması artacaktır. İlk %7 nur birikimi fizik vücudunuz %7 nur oranında Allah'ın emrinde ama %93 oranında 91 diyelim çünkü %2'de rahmet var nefsinizin kalbinde Allah'a yönelik. Öyleyse adım adım ikinci defa %7 nur birikimi fizik vücudunuz ikinci defa şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Allah'a %7 daha kul oluyor. Ruhunuz mu? İkinci gök katında nefsi levamedesiniz. Nefsinizi kınıyorsunuz, suçluyorsunuz çünkü nefsiniz alabildiğine yanlışlıklar yapıyor ve sizi devamlı olarak Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyor. Devamlı derecat kaybınıza sebebiyet veriyor. Ama burada Allah'ın koruyucu kalkanı şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamıştır. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi ruhunuz üçüncü gök katında
Nefs-i mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhunuz dördüncü gök katında. Ve nefsi mutmain edesiniz. Doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli görüyorsunuz. Allah Teala diyor ki, bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir, devamlı olarak tatmin derecenizi arttıracaktır. Beşinci gök katına, beşinci defa %7 fazilet birikimiyle ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbindeki nurlar %28 olmuştur fazilet nurları. Ve sizin fizik vücudunuz da %28 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a kul olması giderek artıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz beşinci gök katında Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi radiye. Altıncı gök katında ruhunuz altıncı defa %7 fazilet birikimi, Allah da sizden razı oluyor. Nefsi mardiye. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbi bu noktada %51 nura kavuşur. Burası çok önemli bir nokta. Nefsi tezkiye, tezkiye olduğunuz nokta. Burası ruhunuzun yedinci gök katına ulaştığı, yedinci katın yedi tane alemini soldan sağa doğru geçtiği ve Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. 21. basamak. Bir dönüm noktası. Allah'ın evliyası oldunuz. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi bu konuda şunları diyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Ruhunuz Allah'a burada ulaşıyor. 21. basamak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7. basamağa otomatik olarak gelirsiniz. 14. basamağa gelinceye kadar da Allah'ın ihsanları ona çıkar, 10 ihsana ulaşır. Ve size ikinci adım kalır, mürşidinize ulaşmak. İlk 7 basamağı açtığınız zaman, birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman, ikinci kat cennet sizindir. Her ikisinde de dünya saadetinde, tasavvufun dışındakilerden, dinini yaşamayanlardan büyük bir farklılığınız yok. Mutluluğunuz onlardan daha fazla değil. Ama nefs tezkiyesine başladığınız 15. basamaktan, 21. basamakta Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. Burası, konumuzun başlangıcında da sizlere anlattığımız gibi öyle bir noktadır ki burası ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a ulaşması 21. basamak. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, yani ruhunuzun meaba sığınağa sığınması ve evvap olmanız. Evvap olmak, sığınağa sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve sığındı. İşte burada en güzele ulaştınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'a sığındığı zamansa dört temel esastan birincisini, ruhunuzun Allah'a teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Burası size üçüncü kat cenneti sağlar. Dünya saadetinin de matematik hesaba göre
%75'ini sağlaması lazım. Ama şeytan sahnede olduğu için burada mutluluğunuz %50'nin ötesine geçer ama %75'e ulaşmaz. Şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Sizi mutluluğa ulaştırmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama hiçbir şey sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına engel olamaz. Olamazdı. Olamamıştır. Mutlaka Allah'a ulaşmışsınızdır. Ve Allah'ın koruyucu şemsiyesi, koruyucu kalkanı, zırhı burada sizden alınır. O güne kadar namazlardan, oruçlardan, zikirlerden zevk alan siz artık Allah'a olan tevekkülünüz kadar varsınız. O tevekkülünüz ne seviyedeyse oradasınız. Bunun manası ya zikrinizi giderek arttıracaksınız, Allah'a tevekkülünüz artacak, o zaman velayet kademelerinde birer birer yükseleceksiniz. Veya şeytan sizi tuzağına düşürüp adım adım aşağı doğru indirecek. Hayır, fıska düşmezsiniz. Bu fıska düşmek demek değildir. Yani şeytanın sizi adım adım namazdan soğutmaya çalışması, zikirden soğutmaya çalışması, zekat vermekten soğutmaya çalışması, insanlardan soğutmaya çalışması, her konuda şeytan üst seviye bir gayretin içinde olacaktır. Sırf sizi oradan düşürmek için. Ona karşı koyacak kuvvet, siz Allah'a ne kadar tevekkül ederseniz Allah'tan size o kadar yardım gelir, o kadar korunursunuz. Bir kısım insanların Allah'a ulaştıktan sonra, evliya olduktan sonra tereddi etmeleri, yavaş yavaş zikirlerin azalmasının arkasında hep bu sebep yatar. Biz tevekkül sahibi birisini düşünelim. Birinci teslimini yaptı kişi, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra ne olur? O kişi fena makamını yaşar, zikri giderek artacaktır. Artan zikir nefsinin kalbinde %51 nuru %61'e çıkarır fena makamında, fena filah. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Beka makamı, beka billah, Allah'ın indinde bir taht sahibi olmak ve bu makamın sonuna kadar o kişinin nefsindeki nurlar %61'e ulaşır. Dikkat edin. Veli olduğunuz noktaya kadar Kur'an'ın lafzıyla beslendiniz. Kur'an'ın lafzı, sözleri size öğretildi. Ama evliya aldıktan sonra Kur'an'ın ruhuna girdiniz. 7 tane ruh öğretilecek. Fena makamında 1. ruh, beka makamında 2. ruh, zühd makamında 3. ruh, muhsinler makamında 4. ruh, ihlas makamında 5. ruh, irşada ulaştığınız zaman 6. ruh ve salaha ulaştığınız zaman 7. ruh. 7. ruh kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. 7. ruhun 7 kademesi. Her biri ayrı bir grup insanı ifade eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde 21. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, veli oldunuz. Bu noktadan itibaren lafız yerini ruha terk eder. Kur'an'ın 1. ruhu fena makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. İkincisi beka makamı, Allah'ın taat verişi, nurlar %61'den 71'e yükselir. Peki 71'e ne zaman yükselir? Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa. Açtığı zaman zühd sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Ne demek zühd sahibi? Her gün günün yarısından 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki siz
dünyaya dönük değilsiniz. Siz Allah'a dönüksünüz. Dünyaya dönük olsaydınız zikirsiz geçen süreniz, zikirli geçen sürenizden daima fazla olacaktı. Ama ne zaman zahit, günün yarısından daha fazla zikrederseniz, o zaman zahit olursunuz. Zühd makamı, velayetin üçüncü makamıdır. Velayetin üçüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu burada öğretilir. Sonra dördüncü ruha geçersiniz, fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine geçemediniz. İlmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdesiniz. Bu köprü fena, beka, züht ve muhsinler makamlarını kaplar. Muhsinler makamında nefsinizin kalbindeki %81 nurla muhsinler makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve fizik vücudunuz Allah'a teslim edildiği zaman dört temel esasın ikincisini de gerçekleştirmiş olursunuz. Burada dördüncü kat cennet size teslim edilir. Dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Kıyametten sonra yaşayacaksınız. Ve dünya saadetinin de %80'ini burada aşarsınız. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda her an daha güzele daha güzele doğru bir muhteşem mutluluk deryasına atılırsınız. Ve %81'e varan zikriniz mutlaka tamamlanacaktır. %100'e ulaşacaktır. Buraya kadar Allah-u Teala'ya liyakat sahibi olduğunuzu ve Allah'a tevekkül ettiğinizi kesin olarak ispat etmiş durumdasınız. Mutlaka arkasından Allah hayat verirse daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikir sizi hikmet sahibi yapar. Daimi zikir sebebiyle birinci özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İkincisi bu sebeple nefsinizin bütün afetlerinin yok olması. Daimi zikirdeyseniz nefsinizin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Üçüncüsü kalp gözünüzü Allah-u Teala mutlaka açar. Dördüncüsü kalp kulağınızı mutlaka açar. Hikmetin dört temel esası bunlardır. Bunlar sizi üç tane vasıf şartına ulaştırır. Birincisi ehli tezekkür olursunuz. Allah ile artık konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Allah'tan vahiy alırsınız. İkincisi hayır sahibisiniz. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Her saniye zikrettiğiniz için mutlaka devamlı derecat kazanırsınız. Üçüncüsü hikmet sahibi olursunuz. Hem hakimlikte, hem hakemlikte, hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hangi basamağa ait olduğu konusunda tam bir liyakat sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Her birinde bilgileri artık size Allah ulaştırmaya başlar. Sordukça ufkunuz genişler. Ehli tezekkür olmak Allah'ın üstün bir seviyesidir. Daimi zikrin sahibisiniz. Gök katlarından gösterilmez henüz. Ulle'l-Bab makamında daimi zikrin sahibisiniz. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını görebilirsiniz. Ondan sonra Allah-u Teala birinci gök katını gösterecek. O zaman Ulle'l-Bab makamı bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Böylece göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını birer birer görürsünüz. Birinci katta açıkta bir secde olayı, ikinci katta bir suvarılma olayı, suvarılma havuzlarının görülmesi, üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde, üçüncü katla dördüncü kat arasında mihenk menfeziyle dördüncü kata çıkış, dördüncü katta Beytil Makdes'in aslı, beşinci ve secde, altıncı katta Beytil Haram'ın aslı secde,
beşinci katta Beytül Haram'ın aslı secde, altıncı katta Sıfatullah olma mahalli ve yedinci katta yedinci katın fetih kapısı. Bunları hepsini gördüğünüz zaman yedinci katın yedi tane alemini geçireceksiniz. Hepsini gösterecek Allah-u Teala. Ve yedinci alem indi ilahi. İndi ilahi de sitetil müntahayı gördüğünüz zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Burası üçüncü teslim ama beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ise %100'dür. Ve burada ne zaman yedinci katın son alemi olan indi ilahiyi gördükten sonra oradaki en yüksek noktayı boşlukta olan bir ağacı görürseniz, Sitretül Münteha, en sondaki ağaçtır, varlıklar aleminin sondaki ağaç, ondan sonrası yokluktur. Yokluğa ulaşırsınız. Yokluk, tövbe-i nasuha davet demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhun sahibi olursunuz. Ve tövbe-i nasuh sizi salah makamına ulaştırmıştır. Salah makamının birinci kademesindesiniz tövbe-i nasuh. İkinci kademede Allah Teala mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Ondan evvelkiler zaten ulaştığınız zaman sevaba çevrilmişti. Sonra üçüncü kademe Allah salah nuru verir. Başınızın üzerinde bir nur vardır artık. Dördüncü kademe Allah-u Teala sizi irşada ulaştırır. Burası sizi altıncı kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Nefsinizin kalbindeki afetler çoktan bitmiştir. Sona ermiştir, hiç kalmamıştır. Kalmadığı için iradenizin artık düşmanı kalmamıştır. İradenizin savaş vereceği bir kuvvet artık yoktur. Bu sebeple iradeniz artık sizin için Allah'a teslim edilmesi gereken bir noktaya gelmiştir. Onu Allah'a teslim etmek için talepte bulunursunuz. Allah mutlaka talebinizi kabul edecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu iradenizin teslimiyle selam makamının beşinci kademesine ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle zaten irşada ulaşmış olan bir evvelki kademede irşada ulaşmış olan siz iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilirsiniz. Cümle hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. İzin verildiniz irşada, izin aldınız Allah-u Teala'dan. Aynı zamanda memur kılındınız çünkü Allah'ın iradesine bağlandı iradeniz. Sadece Allah'ın söylediklerini yapabilecek olan bir yapıya kavuştunuz. Artık iradenizin size emretmesi söz konusu değildir. Allah'tan aldığınız emri siz tatbik edeceksiniz sadece. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey böyle bir standart içerisinde tahakkuk eder. Öyleyse bir dizaynda, öyle bir dizaynda olursunuz ki Allah sizi bütün boyutlarıyla sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır. İradenizin Allah'a teslimiyle beraber sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de yaşarsınız. İslam'ın dördüncü temel esasına burada ulaşırsınız. Artık mutlu bir insansınız. Dört başı mamur bir saadeti her zaman yaşayacaksınız. Olaylar sizi yıldıramaz. Allah-u Teala her zaman sizinle beraberdir. Son bulmacayı da çözmüş olursunuz. Çünkü Allah'ın zatı burada bu makamda görünür. Burası Hakkül Yakin takvasının sahibi olduğunuz yerdir. Hakkül Yakin'e ulaştınız, Allah'ın zatını görmek şerefine erersiniz. Allah'ın katında bir şehadetin sahibi olursunuz. Ve gaybi iman, tahkiki imana dönüşür.
Bu noktanın daha üzerinde olanlar var mıdır? Evet vardır. Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademeyi oluşturur salah makamında. Devrin imamı ise 7. ve son kademeyi oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhunun 7 kademesi burada tamamlanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dolu dolu bir İslam'ın 4 temel esası müessesesini sizlere sunmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

diyoruz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Allah ki kainatı yaratmış. Bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. Bu sonsuzluğun içinde dünya adı verilen bir gezegende bizler bu zaman parçasında dünyaya gelmişiz. Hayattayız, yaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek gibi bir güzelliği yaşamak imkanının da sahibiyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. O hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes cennetine girsin. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Ve Allah'ın yaratmasında bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olmak üzere bir üçlü söz konusu. Ruh, baştan aşağı faziletlerle dolu, güzelliklerle dolu, Allah'ın emirlerini yapmaya yönelten, yasaklarını da işlememeye icbar eden bir hüviyet taşıyor. Nefsimiz ise başlangıç itibariyle Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlememizi isteyen bir hüviyetle çıkıyor karşımıza. Bütün afetler onda: öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. 19 ayrı cins afet nefsimizin afetlerini teşkil ediyor. Bunların hepsi Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri bize işletmeye çalışan bir hüviyet taşıyor. Ama Allah'ın üfürdüğü ruh dengeyi kuruyor. Ruhsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği fiilleri asla işlemememizi emrediyor. Hasletler de buna dayalı. Allah ile olan, bir yaratık olan insanın ilişkileri Allah-u Teala'nın dizaynına uyabilse kişiler, onları en üst seviyede mutlu edebilecek bir özellik taşıyor. Ama nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmamızı istiyor bizden, emrettiklerini de yapmamamızı. Şeytan istiyor ki Allah'a karşı bir savaş verelim. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmeyelim. Yasak ettiği fiilleri de işleyelim. Ve böylece mutluluktan onu asla yaşayamayacak kadar uzak olalım. İşte kainatı ve bizleri yaratan Allah'ın istediği bizim mutluluğumuz, huzur içinde bir dünya hayat yaşamamız ve kıyametten sonra da sonsuza kadar ve ölümden sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, ikisi de mümkün mü? Evet, ikisi de mümkün. İnsan Allah'ın söylediklerine bakarsa, Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de aynı esasların mevcut olduğunu görecek.

O zaman aradaki yüzyıllar süren mesafe sebebiyle yüzlerce yıl sonra Musevilikten, yüzlerce yıl sonra Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlıktan yüzlerce yıl sonra Müslümanlık geliyor. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle farklılaşmalar oluşmuş. Ama realiteye bakarsak, zaman itibariyle konuşuyoruz. Tevrat'a baktığımız zaman da Allah'a ulaşmayı dilemenin varlığını görüyoruz. Tevrat'ta mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi yedi etti. Hepsini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu asli unsur itibariyle hiç değişmemiş. Yedi tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin tesliminde son bulan. Ve dört tane de teslim. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte dinler isimler almış. İslam dinine baktığımız zaman da bunun adının İslam olduğunu görüyoruz. Yani teslimlerden oluşan bir din. İslam kelimesi de teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim bunun üç tane değişmez harfidir. İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse selam kelimesi, selamet kelimesinin de muhtevasını alan bu dizaynda İslam'ın ulaştıracağı yerin selamet olduğu ortaya çıkıyor. Selamete çıkmak. Cennete giden insanlar selamete ermiş olanlardır. Cehenneme giren insanlar da selamete erememiş olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvela bizden ne istiyor diye düşünmeliyiz. Yaşamak, Allahsız bir yaşantı hüviyetinde ise o zaman insanları mutlu etmesi elbette mümkün değildir. Normal statüde insanlar ihtiyaçları yerine getirildikçe ondan haz duyacaklardır ve onun dışında hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ama eğer devreye Allah girerse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar geçen zaman parçasında bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşayacaktır. Ta ki ruhunu Allah'a teslim etsin. Ta ki Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsın. Birinde teslim etsin diyoruz, ötekinde de Allah'a ulaştırsın diyoruz. İkisi de doğru. Hem ruhumuzu Allah'a kendisi ulaştırıyor, Yüce Rabbimiz, hem de bunu gerçekten biz ulaştırmışız gibi bizleri mükafatlandırıyor. Daha bir insanın Allah'a ulaşmayı
dileme noktasında cennetin birinci katına ulaşması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer, Allah'a ulaşamadan ölse de onun gireceği yer mutlaka cennettir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka hacet namazını kılmak gelecektir içinden. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi gidip mutlaka ona tabi olacaktır. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudu terk etmez. Tabiyet ruhun vücudu terk etmesiyle noktalanır. Ve bundan sonra kişinin yapacağı şey ruhunu 7 tane gök katından aşırıp nefsinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini gerçekleştirmesini temin etmektir. Başlangıçta %2 rahmet nuru alır fizik vücut. Ondan sonra 7 defa %7'lik fazıl nurlarını alır. 7 kere %7 %49 eder. %2 de başlangıçta alınan rahmet nurunu buna eklediğiniz zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Yani baştan aşağı karanlıklara dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi sadece afetlerden oluşan nefsin kalbi artık nur dolmaya başlamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge neydi? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge, başlangıçta tam bir denge söz konusu. Hem nefsimiz var, bizi devamlı kötülüklere davet ediyor. Hem de ruhumuz var, bizi devamlı derecat kazanacağımız güzelliklere doğru sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva, nefsimizin kalbindeki bu afetler, %100 afet, insanları hep Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmekten uzaklaştırmaya çalışır. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Ve iç dünyamızda devamlı bir çatışma süreç eder. Allah Teala'nın istediği sonuç nedir? Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması. İşte bu %49 nurdan %100 nura ulaşabilmek,
%2 rahmet nurunu da başlangıç için devreye koyarsak %51 bir aydınlığın kişi Allah'a ulaşma dilediği takdirde kalbinde var olması sonucuna ulaşırız. Mutluluksa nefsin kalbinin daha çok nurlarla dolmasıyla hedefe ulaşacaktır. Hedef nedir? Nefsin kalbinde hiç afetin kalmadığı bir yeni sonuç. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde afetlerin azalabilmesi bir şarta bağlıdır. Allah kelimesi nefsimizin kalbindeki afetleri devre dışı bırakacak olan ve yerine Allah'ın katından gelen, Allah'ın kalbimize gönderdiği nurları oraya ulaştıran bir hüviyet taşıyacaktır. Bir mürşide tabi olmadan Allah kelimesinin tekrarı insanlara fazla bir şey sağlamaz. Ama insanın zikirde olması, onun en azından zikirde olduğu sürece huzurlu olması demektir. Bu nefsin kalbinde bir değişiklik yapmaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı denememişse ve tabiatıyla mürşidine de ulaşmamışsa Allah'ın katından nur gelmesi söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse, bu noktadan itibaren o kişinin zikretmesi, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesini intihac eder, sonuçlandırır. Bu nurlar o kişinin kalbine gelecek ve kalpteki karanlıkları, yani afetleri oluşturan statüyü, afetleri oluşturan muhtevayı adım adım kapı dışarı edecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, her zaman Allah'ın bizden ne istediğine bakmalıyız. Allah Teala bizden cemaat halinde yaşamamız itibariyle başka insanlara yardım etmemizi ister. Allah Teala bizden etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi ister. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, bunun ne kadar muhteşem bir sevinç verici muhteva taşıdığını yaşayacaktır kişi. Adım adım güzellikler onu saracaktır. Allah'ın dostu olan kişi, Allah için yaşayan kişidir. Allah için yaşayan kişi ise, başkaları için yaşayan kişidir aynı zamanda. Kim hayatını başkalarına adamışsa, hayatını başkalarının mutluluğu için sürdürüyorsa, her açıdan bunu gerçekleştirmeyi bir vazife telakki etmişse, o zaman bu kişi için dünya yaşanmaya değer bir yerdir. O dünya üzerinde yaşarken mutlu bir
Hayat onu saracaktır. Başkalarına hizmeti çoğaldıkça mutluluk da artacaktır. Zikri çoğalacaktır. Zikri çoğaldıkça nefsinin kalbine girip yerleşen nurlarda daha çok daha çok yer tutacaktır nefsinin kalbinde. Ve kişi daim zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi hiçbir karanlığı kalmayan %100 aydınlığa ulaşacaktır. İşte bu kalbin nurlanmasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi %100 nurla dolar. Bunun anlamı artık o kişide afetler ona hakim olamaz. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Bu istikamette iç dünyası ona bir talep getirmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların yaşamasını istiyor ve insanların mutlu bir hüviyette yaşamasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa kendisine Tevrat indirilen bir peygamberdir. Hazreti İsa kendisine İncil indirilen bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen bir peygamberdir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Şeriat kitapları nebilere yani peygamberlere indirilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller peygamber değildir. Bir peygamber resuller var. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bir peygamber resuldür. Bir de veli resuller vardır. Her devirde o devrin imamı resuldür. Bu risalet peygamberlerin olduğu devirde o peygamberin ikinci vasfıdır. Ama peygamberlerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiğini biliyoruz. O son peygamberdir. Yani Hatem'in Nebiyindir. Nebiyin, Nebiler demek, Nebilerin hitam bulduğu peygamberdir. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten gelir. Ve sona ermek manasını taşır. Peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Bu sebeple ona Hatem'in Nebiyin denir. Nebilerin itham olduğu kişi, Nebilerin sonuncusu olan kişi. Ve devrin imamlığı müessesesi peygamberlerin hayatta olduğu devirlerde mutlaka peygamberler tarafından yürütülmüştür. Mutlaka
peygamberlerden oluşur. Ama peygamberlerin devre dışı kaldığı zaman parçaları Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Bir açıklık görüyoruz. Bir devre, peygamberlerin olmadığı devre. Bu devreler fetret devridir. Peygamberler arasındaki o devrelerde de devrin imamları hep görev yapmışlardır. Ama peygamber değillerdir. Yani nebi değillerdir. Onlar resullerdir. Öyleyse bir tarafta nebi olan peygamberler var. Nebi olan devrin imamları var. Bir tarafta da veli olan devrin imamları var. Üstün olanlar nübüvvetin sahipleridir. Yani peygamber olan resullerdir. Risalet hiçbir devirde bitmeden kıyamete kadar devam edecektir. Ama nübüvvet hem aralıklı olarak tahakkuk etmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim'le başlıyor olay. Nihayet son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, ama arada bir hayli boşluk var. Bu boşluklarda devrin imamı var olmak mecburiyetindedir. Olmaması mümkün değildir. Çünkü huzur namazını Allah'ın huzurunda kılınan namazı kıldıran bir kişi vardır. O devrin imamıdır. Mutlaka bütün devirlerde bir devrin imamı mevcuttur. Ama peygamberlerin sona ermesinden sonra ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Atemin Nebi'indir. Yani Nebilerin hitam olduğu, sona erdiği peygamberdir. Ondan sonra artık peygamber gelmeyecektir. Bunun manası ne? Bunun manası kıyamete kadar devrin imamlığı devam edecektir. Ama nebiler tarafından değil, nebi olan resuller tarafından değil, veli olan resuller tarafından idare edilecektir. Görev deruhte edilecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması asli hedefimiz olmalıdır. İnsanların mutluluğuna hepimiz zemin hazırlamak üzere kendimizi teçhiz etmeliyiz. Kim başka insanlara ne kadar mutluluk verebilirse, kendisi onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlu olur. Bu Allah'ın öyle bir güzelliğidir ki, Allah bu standartları koyarak insanları, başka insanları mutlu etmeye yöneltmiştir. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Ama iki insana mutluluk verirseniz, ikisine verdiğiniz mutluluk kadarını yaşarsınız.
3, 4, 5, 6 veya çok sayıda insana mutluluk vermeyi başarırsanız, hepsine verdiğiniz mutluluk kadar, onların toplamı kadar mutluluğu gene siz yaşayacaksınız. Allah Teala'nın ne kadar muhteşem bir kanun koyduğunu belirtmek istiyorum. Allah Teala istiyor ki herkes bu nimetten faydalansın. Herkes başkalarını mutlu etsin. Ne kadar çok insanı mutlu ederse o kadar çok kendisi mutlu olsun. İşte bu dizayn ilahi dizayndır. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bizler hasbelkader dünyaya bu devrede gelenleriz. Bu devrede dünyada verilen bu gezegende hayatlarını yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hayatımızı boş geçirmemizi uygun görmüyor. Bizi, hepimizi bir amaca yöneltiyor Allah Teala. Bu amaç başkalarını mutlu etmektir. Ama sonuç, başkasını hangi ölçüde mutlu ederse, mutlu eden kişinin o kadar mutluluğu kendisinin de yaşaması vakasıdır. Kim başka insanları mutlu edecek bir güzelliği oluşturmuşsa, ona verdiği mutluluğun aynını Allah Teala mutluluğu veren kişiye de mutlaka yaşatacaktır. Bu Allah'ın temel kanunudur. Niçin Allah Teala böyle bir statüyü koymuş uygulamaya ve insanlara açıklama yapmış bu istikamette? Bu açıklamayı yapmış ki insanların hepsi başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışsınlar da kendileri mutlu olsun diye. Hem başkalarını mutlu etsinler ama hem de kendileri mutlu olsunlar diye. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan arasında büyük mutluluk farkı vardır. Kim ne kadar çok insanı mutlu ettiyse o da Allah Teala tarafından o kadar çok mutlu edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımızı eğer biz başkalarının mutluluğuna adarsak, hayatımız boyunca başka insanları mutlu etmeye çalışırsak, o mutluluğu hangi ölçüde başarmışsak, ne kadar çok insana mutluluk vermişsek, onlara vereceğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için o muhteşem kalabalığa verebildiğimiz mutluluğu toplam olarak biz de yaşarız. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan aynı boyutta mutluluğu yaşayamaz. Allah Teala'nın kanunları adaleti tam olarak aksettirir. Allah el-adildir. Adil sıfatı Allah'ın temel kanununu oluşturur. O adaletin gerçek sahibidir. Ne ister? İster ki herkes mutlu olsun. İster ki bu sebeple insanlar başkalarını mutlu etsinler de her birine verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutluluğu yaşayacakları için daha çok, daha çok, daha çok insana daha büyük, daha büyük mutluluk versinler. Böylece onları mutlu ederek kendileri de mutlu olsunlar.
Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah kanunu ne kadar güzel koymuş değil mi? Hani bir zamanlar ne söylüyorduk? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok siz mutlu olursunuz. Etrafınıza sizden hangi ölçüde mutluluk yayılıyor? İşte sizin mutluluğunuz, o etrafa ulaştırdığınız mutluluk kadardır. Ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, o kadar çok mutluluğu kendiniz yaşarsınız. Ve yaşadıkça aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve neticede kişinin kendisinin mutlu olması mümkünken neden başkalarına huzursuzluk verelim de biz de onlara verdiğimiz huzursuzluk kadar huzursuzluğu yaşayalım? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil mi? Bunu yapmak huzursuzluğu satın almak demek. Başkalarını mutsuz etmek, kişinin kendisinin mutsuz olmasına sebebiyet veren önemli olaydır. İşte insanlar bunun farkına varacak diye şeytanın özü kopuyor. Ama Allah Teala da bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç korkmayın. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayın. Görün bakalım hangi ölçüde mutlu oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'ya beraberce hamd edeceğiz ve şükredeceğiz. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarına mutluluk versin. Hayatını buna göre tanzim etsin. Hayatı boyunca hep bu istikamette gayret etsin. Hep başkalarını mutlu etmeye çalışsın da asıl kendisi mutlu olsun. İşte dünya adı verilen bir gezegende hayata Allah Teala bizi ulaştırmış. Bu dünyada doğmuşuz. Ve Allah Teala hepimizi başka bir hedefe yönelik olarak değil, mutlu olalım diye yaratmış. Allah'a yaklaşamayan bir insan, Allah'ın kendisine verdiği görevleri yerine getiremeyen bir insan, başka insanları sevemez sevgili kardeşlerim. Sevgi onun yüreğine lazım gelen boyutta yerleşemez. Allah Teala onun için seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. O zaman hem biz bu lazımeye riayet etmek mecburiyetindeyiz, hem de etrafımızdaki insanların bu istikamette yanlış yapmalarına mani olacak sözleri onları kırmadan söylemeliyiz, anlatmalıyız. Herkes hayatını başka insanların mutluluğuna adadığı takdirde bütün dünya süt liman mutluluktan ibaret bir dünya olacak. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hedefi bu olsun. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı kendinize şiar edinin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz başkaları için yaşamak. Biz insanlar bir nefsin ve bir fizik vücudun sahibi kılındık. Bir fizik vücudumuz var, bu gördüğünüz fizik vücut. Bir de nefsimiz var. Hepiniz nefsinizi çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz görüntüsü tamamen sizin aynanızdır. Her halükarda sizi tam olarak temsil eder.

Rüya gördüğünüz zaman aynaya dikkatle bakın. Aynalar göreceksiniz. Oradaki her şeyi yansıttığı halde sizi ayna yansıtmaz. Rüyanızdan bahsediyorum. Bütün rüyalar nefsle yaşanır. Rüyayı gören aslında onu gerçek anlamda yaşayan nefstir. Rüyada ne görüyorsanız, gördüğünüz şey sizin nefsiniz tarafından yaşanıyor. Orada farklı şeyler göreceksiniz. Bazen etrafınızdaki insanların sizi hiç duymadıklarını ve sizi görmediklerini fark edersiniz rüyanızda. O zaman siz nefslerin yaşamakta olduğu berzah aleminde değilsiniz. Bu alemde olabilirsiniz. Ve bu alemdeyseniz bütün duvarlardan geçebildiğinizi, kapıların içinden geçebildiğinizi göreceksiniz. Aslında bir büyük zevk. Başkaları için sır olan her şeyi rahat rahat görebilirsiniz. Ama Allah Teala normal standartlarda insanları hiçbir zaman bunu idrak edebilecek noktada olunca kendi yaşamakta olduğu yere göndermez. Hep hiç bilmediği, belki başka dünyalardaki fizik standartlardaki yerlere gönderir. Oradaki hayatı gösterir. Benzer hayatı gösterir. Ve insanın rüya görmesi nefsinin fizik vücudundan ayrılmasıyla gerçekleşir. Nefsin elektron devir sayısı fizik vücudun yarısı kadar.

Bir insan gerçek uykuya ulaşınca fizik vücudun elektron sayısı, devir sayısı düşerken nefsinki de yükselir. İkisi aynı noktaya geldiğinde, birisi yukarıdan aşağı inerek, birisi aşağıdan yukarıya çıkarak, aynı devir sayısına ulaştıkları zaman nefs tereyağından çekilen bir kıl gibi fizik vücuttan ayrılır. Ama düşünce sisteminizi de beraberine alır. Artık sizin düşünme statünüz nefsinizle beraberdir. Bu dünyada nasıl şu anda biz bir fizik vücut, bir nefsten oluşuyorsak, çünkü ruhumuzu Allah'a hamdolsun ki ulaştırdık. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Şu anda nefsimiz fizik vücudumuzun içinde. Ama uykuya daldığımızda nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması gerekir. Rüya denilen sistem öyle yaşanır. Nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması içinse elektronun devir sayılarının eşit olması lazım. Ha, fizik vücudun devir sayısı nefsimizin iki katı. Nefsimizin elektron devir sayısı arttırılır. Fizik vücudumuzunki azaltılır. Ve ikisinin arasında denge sağlanır. Aynı noktaya geldikleri zaman hiçbir sıkıntı çekmeden nefs fizik vücudu terk eder. O sırada fizik vücut onun için sadece bir görüntüdür. Fizik vücuttan ayrılmıştır. Bir de sonsuz hızla dilediği yere gitmekte serbesttir. Çok zevkli bir olaydır sevgili kardeşlerim. Uçmak. Bu yüzden pilot olmaya çok ciddi bir şekilde özenebilirsiniz. Ama nefsiniz için uçmak hiçbir zaman bir problem değildir. Sonsuz hızla dilediği yere düşündüğü anda gidebilir. Bu içinde yaşadığımız dünyamızda hem zahiri alem var hem de bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu berzah alemi var. Nefsimiz berzah aleminde fiziktir. Yani ben nasıl şu anda bu gözlüğü elimle tutabiliyorsam, fizik vücudum bu alemin varlığı, gözlük de bu alemin varlığı, bunu elimde tutabiliyorum. Ama eğer şu anda burada nefsimle olsaydım, bu gözlüğü tutmaya çalışsaydım, elim bu gözlüğün içinden geçip öbür tarafa ulaşacaktı. Hiçbir zaman bunu tutmam mümkün olmayacaktı. Şu duvarların hepsinden geçebilecektim. İşte rüyanızda eğer duvarların içinden geçiyorsanız, insanların konuşmalarını duyabiliyorsanız, sizin bütün gayretinize rağmen onlar sizi görmüyorlarsa, o zaman bu alemde değilsiniz. Bu berzah aleminin standartlarıdır. Berzah aleminin bir güzel yönü var sevgili kardeşlerim. Berzah aleminde bizden evvel ölmüş olanlar yaşantılarını bir arada devam ettiriyorlar. Diyelim ki genç kardeşlerimiz için büyük babaları, büyük babaların babaları, büyük anneleri, büyük annelerin anneleri vaktiyle ölmüş. Ama onları da çocukken onları görmüşler öldükleri zamanı. İşte onları o yaşta göreceklerdir. Öldükleri yaşlarda. Bu demek değildir ki
her an berzah aleminde yaşayan nefsler aynı yaşı muhafaza ederler. Hayır sevgili kardeşlerim. Yaşları her an değişebilir. Çocukluklarına geri dönebilirler. Hatta ortam da aynı olur. Mesela kendilerini diyelim 70 yaşında bir insan ilkokulda okurken görebilir. Hatta o zamanki öğretmenlerini de görebilir. Ve sanki çocukluğuna geri dönmüştür. Allah Teala ona geçmişten bir günü yaşatır. Sevgili kardeşlerim, insan deyince insan sırlarla doludur. Her birinin çözümüne sahip değiliz. Allah Teala niçin öyle yapar onu bilemeyiz. Ama yaşamımız onu göstermiştir ki her zaman sevgili kardeşlerim sizden evvel ölmüş olanlarla birlikte olabilirsiniz. Onların yaşadıklarını göreceksiniz. O yaşayanlar sevgili kardeşlerim o öldükleri halleriyle yaşadıkları gibi daha evvelki yıllardaki hayatlarındayken de onlara ulaşabilirsiniz. Allah Teala dilediğini dilediği şekilde yapar. Yani bir ulaştığınız kişinin o sıradaki hayatında Allah Teala nasıl bir değişiklik yapmışsa sizin rüya gördüğünüz alemde o anda onu öyle görürsünüz. Mesela kendinizi benim yaşımdaki birisi diyelim. Kendisini ilkokulda görebilir. Orada berzah aleminde. Ve de orada aynı ilkokulu görebilir. Aynı ilkokulun unutamadığı bir sınıfını görebilir. O sınıftadır kendisi. Her şey mümkündür. O zamanki öğretmenini görebilir. Ona sualler sorduğunu görebilir. Ondan cevap aldığını görebilir. Onun kendisine sual sorduğunu görebilir. Sınıftaki diğer arkadaşları da o zamanki devredeki arkadaşlarıdır. Aynı yaştadırlar. İlkokul çağında mesela. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu, neyi yaşatmayı dilerse onu mutlaka insanlara yaşattığını hiç unutmayın. O Allah her şeye kadirdir. Sizi her an değişik bir ortama götürür. Bu değişik ortama gidebilmek için önemli olan rüyaya girmiş oluşunuz. Yani nefsinizin aynı devir sayısına ulaşarak, nefsinizin devir sayısı yükselerek, fizik vücudunun devir sayısı düşerek aynı noktaya geldiği anda birbirlerinden ayrılmaları olayı. Bir insanın rüya adı verilen sistemi yaşayabilmesi mutlaka buna bağlıdır. Devir sayıları eşitlenecek, eşitlendiği anda ayrılacak. Ayrıldığı andan itibaren kişi rüyadadır. Rüya o beden için bir fizik alem ifade eder. Eğer fizik alemdeyse fizik alem ifade eder. Ama nefsler için berzah alemi fiziktir. Berzah alemine giden bir nefs orada her şeyin fizik olduğunu görür. Bir kapının içinden geçemez. Kapı kapalıyken içinden geçemez. Duvarın içinden geçip başka bir binaya ulaşamaz. Kapıyı açacaktır. Merdivenden yukarıya uçarak çıkamaz. Merdivenleri çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir nefs için kendi aleminde sadece fizik olarak yaşamak mümkündür. Bir nefs için diğer alemde, mesela fizik vücudumuzun yaşadığı zahiri alemde hiçbir şey fizik değildir. Duvarlar görünür, kapılar görünür ama
Duvarın da içinden geçebilir. Kapalı bir kapının içinden de geçebilir. Ama kapının tokmağını tutup da açmak istediği zaman kapı onun için elinin içinden geçtiği bir nesnedir. Görüntü olarak öbür tarafı örter. Elinin kapıdan dışarı çıkan kesimini göremez. Kapıyı görür. Ama elinin kolunun belli bir miktarı kadar olanı dışarı çıkıp öbür tarafına geçmiştir kapının. Çünkü kapı sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, bütün nefsler berzah aleminde kendilerini aynada görebilirler. Öyleyse rüyanızda hangi alemde olduğunuzu aynadan da anlayabilirsiniz. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız, o zaman berzah alemindesiniz. Eğer göremiyorsanız, aynaya ulaştığınız halde ayna sizi göstermiyorsa berzah aleminde değilsiniz ve aynanın da içinden geçebilirsiniz. Orası sizin aleminiz olmadığı için arka tarafına geçtiğiniz zaman duvarın oradaki dışarıda ne varsa onu görürsünüz. İnsanlar yaşamaya devam ederler, konuşurlar, hareket ederler, her şeyi yaparlar. Siz onları görürsünüz, etraflarında yaşarsınız ama söylediklerini de işitirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlarla konuşamazsınız. Onlar da sizinle konuşamaz, sizi göremezlerdi. Ama siz onları görürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir insana rüyada bir tayinmekan yaşatması Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Yaşadığınız zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Allah-u Teala size bunu nasip kılmış diye. Nefs tayin mekanını herhangi bir kademeye ulaşmak söz konusu değil. Herkes yaşar. Bütün rüyalar bir tayin mekandır. Ama insanlar da öyle oldukları zaman bunun farkına varamazlar. Kim başından itibaren fenomeni yaşarsa, yani ayrılışı yaşarsa evvela fizik vücudundan, ki bu bir tayin mekan olayıdır. Ayrılığı yaşadığı noktadan itibaren o kişi kendi yaşadığı alemin fiziğinin ötesine geçmiştir. Tekrar dönerse uykuyu uyuduğu odaya, odanın duvarlarından içeriye girebildiğini, karyolanın içinden geçebildiğini görecektir. Ancak fizik vücudun içine girip her uzvu aynı noktalarda bulunan bir tek vücut haline gelirse. Yani diyelim ki yatakta yatmakta olan sizin fizik vücudunuzun bir elinin parmakları kapalı, diğerinin açık. Aynı standartlara ulaşmak mecburiyetindesiniz. Açık olan el nasılsa, nasıl kalmışsa siz de elinizi aynı standartlara ulaştıracaksınız. Kapalı olan eliniz için de aynı standartlara ulaştıracaksınız. Noktalar aynı koordinatları sağladığı zaman uykunuzdan uyanırsınız. Ve de artık nefsiniz yoktur sizin için. Sadece uyanan fizik vücudunuz vardır. Ama ondan evvel uçabiliyordunuz. O noktadan sonra böyle bir şey mümkün değil. Sevgili kardeşlerim,

uzmanlaştırmıştır. Bu tay mekan, fizik vücut tay mekanıdır. Fizik vücudunun baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görüyor. Kalbinin gözüyle de görüyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor Allah-u Teala. Evvelce kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görmüş. Sonra Allah'ın katına çıkmış fizik vücut olarak. Fizik vücudunun baş gözleriyle de görmüş. Kalbiyle baş gözlerinin gördüğü şeyin Allah'ın aynı olduğunu tespit etmiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki biz böyle bir muhtevada sizlere sadece fiziğin ötesinin yaşanabileceğini, sizin de yaşayabileceğinizi söylüyoruz. Ama Allah'a yaklaşmanız lazım. Bunu zulmani olarak yaşayanlar da olabilir. Onlar hiçbir zaman sizin iç huzurunuzda bu işi yapamazlar. Orada şeytan devreye girer. Ve o zaman huzursuzluk mutlak olarak baş gösterir. Allah'ın yolunda ise huzur vardır, mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan ne zaman size yaklaşamaz? Eğer zikirdeyseniz, şeytan size hiç yaklaşamaz. Yaklaştı, zikre başladınız, uzaklaşmak mecburiyetindedir. Hiçbir zarar veremez size. Sevgili kardeşlerim, zikir bunun için en sağlam silahtır. İblise karşı uygulayabileceğiniz en sağlam silah. Bir de hepinize tavsiyemiz odur ki hep abdestli olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir tuvalete gittikten sonra abdest alsanız. Abdest alamadınız, şartlar müsait değil. Teyemmüm yapın. Bir camdan yapabilirsiniz, bir taştan yapabilirsiniz. Teyemmüm yapmak hiçbir zaman hiç kimseye zorluk getirmez. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hep kolaylaştırmasını emretmiş. Ve diyor ki zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelenlerin hepsine emri budur. İnsanların işlerini zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. İnsanları birbirinden nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Öyleyse sizlere 40 yıldan beri anlattığımız, hadi 32 yıldır diyelim, anlattığımız şeyler bunlar değil mi sevgili kardeşlerim? Hep sevmek üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Bizler yaşıyoruz hamdolsun. Sizlerle birlikte tabiyeti gerçekleştiren herkes bu standartlarda güzellikleri yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz hep soruyoruz, her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor diye. Siz de aynı şeyleri aynı standartlarda bir düşünün. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Eğer bu söylediklerimizi tatbik etmek isterseniz sabretmeniz lazım. Bir anda bu hedeflere ulaşamazsınız. Her işinize mutlaka besmele ile başlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir de abdestli olmalısınız.

Her zaman. Ne kaybedersiniz ki abdestiniz bozulduğu anda bir camdan teyemmüm yapsanız? Eğer şartlar müsaitse abdest alsanız bir süre sonra vücut organlarınız abdestinizi uzun süre muhafaza etmenizi mümkün hale getirecektir. Bu sizin gayretinize bağlıdır. Gayret ederseniz mutlaka hedefe ulaşırsınız. Tüm sahabe için ömürleri boyunca hep abdestli olmak söz konusu olmuştur. Daimi zikrin sahipleriydiler ve hep abdestliydiler. Bozulduğu anda yeniden abdest almak usuldü. Daimi zikirde olduğunuz zaman zaten bunu bir ihtiyaç olarak duyarsınız. Yapamazsanız olmaz. İçiniz rahat etmez. Abdestsiz gezemezsiniz sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan hiç kimse abdestsiz gezemez. Abdesti bozulduğu noktada o kişi mutlaka ya abdest ya teyemmüm eder ve bu konuyu mutlaka kökünden halleder.

Sevgili kardeşlerim, bunları size niye anlatıyorum? Çünkü biz sizin için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu uçma olayı o kadar büyük bir zevktir ki hepinizin bu büyük zevki yaşamanızı istiyoruz. Belki uzun süre bu konular hep sır olarak saklandı. Ama Allah'ın bu devirdeki bize verdiği bir nimet bu. Ve sır olarak saklanmasını Allah Teala istemiyor. Hepiniz bu muhteşem olayı yaşamaya çalışmalısınız. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Madde bir, mutlaka abdestli olun. Mümkünse her gün boy abdestini de alın. Ne kaybedersiniz ki kardeşlerim? Sabah kalktığınız zaman duşa girseniz, sabah abdestini duşla alsanız. Her gün yeniden boy abdesti almış olursunuz. Abdestinizi bozulduğu anda tekrar devreye sokun. Söylediğim gibi topraktan veya bir camdan da teyemmüm yapabilirsiniz. Sevgili hocalarımızın bu konuda ne dedikleri bizi çok alakadar etmiyor. Bizim için söz konusu olan Allah'ın bize öğrettikleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah bize mutluluğu öğretti. Bizi mutlu kıldı. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi kıldı. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında tesbih var. Yani daimi zikrin ötesi var. Ama daimi zikre ulaşanlar da bizim yaşadığımız sonsuz mutluluğu yaşayacaklardır. Neden olmasın ki sevgili kardeşlerim? Hepiniz için bütün kapılar açık. Zikir sizin mutluluk ufuklarınızın kapısını açacak olan Allah'ın anahtarıdır. Zikrinizi ne kadar arttırırsanız o kadar mutlu olursunuz. Daimi zikir mutluluğun en üst noktasıdır. Orada da ayrı ayrı kademeler var. Her üst kademede bulunan kişinin daimi zikirde kimler var? Kaç grup insan var daimi zikirde? Nebiler var. Resuller var. Tesbihten bahsediyorsak nebiler var, resuller var de nebi ve resul olmayan ama iradesini de Allah'a teslim eden herkes var. Daimi zikirden bahsediyorsak Ulul Albab makamı var, İhlas makamı var, Salah makamı var. Sevgili kardeşlerim, yollar hepinize açık. Kapılar açık. O kapılardan girin içeriye sevgili kardeşlerim. Bu kapı hiç kimseye Allah Teala tarafından kapatılmaz. Kul Allah'a kul olduktan sonra şeytana kul olmadıkça. Şeytan bir ömür boyu insanları Allah'ın kulu olmaktan çıkarmaya çalışır. Bir insan sevgili kardeşlerim bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Allah Teala ne diyor? Onlar tağuta kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar vellezî ve onlar ki
Vellezine ve onlar ki iştinavut tagute iştinav ettiler ıt tagute taguttan. En yabudüha ona taguta kul olmaktan, ona kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra, onlara büşra vardır, mutluluklar vardır. Ve beşir, ve öyleyse beşir, tefşir et, müjdele ibadi kullarımı. Ne olmuşlar? Allah'ın kulları olmuşlar. Neydiler? Onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Ama bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu doyulmaz zevklerle doludur. Hepinizi o zevklere davet ediyorum. Her şey öylesine güzel ki, her içinize mutlaka besmele ile başlayın sevgili kardeşlerim. Her an Allah'ı zikretmeye çalışın. Ne kadar yapabilirseniz, Allah'ı hatırladığınız zaman gözlerinizin dolu dolu olacağı günler gelecek. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz size yaşattığı onca mutluluk için. Bir gün o tay mekanı yaşayacaksınız. Bu yola gönül veren herkes Allah'ın yardımıyla bunu mutlaka gerçekleştirirler. Yeter ki Allah'a yaklaşsınlar. Kim Allah'a ruhunu, içini, nefsini ve iradesini teslim ederse onun bütün şartları hazırdır. Daha evvel olmaz mı? Daha evvel de olur. Allah'ın yoluna giren kişi girdikten sonra bunları gerçekleştirmek isterse manevi tekamülünün bunları birer birer kendisine sağlayacağını bilerek düşünsün olayı. Allah'a ne kadar yakın olursanız mutluluğa da o kadar yakın olursunuz. Ve bir insanın bir uçağın içine binmeden uçabilmesi, zahiri alemden berzah alemine geçebilmesi, berzah aleminden zahiri aleme gelebilmesi herkes için geçerlidir, herkes için mümkündür. Bu tay mekanların en kolayıdır. Ötede olan, zor olan fizik vücut tay mekanıdır. Sevgili kardeşlerim, o herkese nasip olmaz. O kademelerin üst noktasına ulaşmadıkça fizik vücut tay mekanı gerçekleşmez. Ama Hazreti Süleyman'la konuşanlara baktığımız zaman birisi diyor ki ben sana onu getiririm. Öteki de onun dediği süre içerisinde gidip bir anda Belkıs'ın tahtını alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının dibine getiriyor. Onlar tay mekanı yaşadılar. Sevgili kardeşlerim unutmayın. Allah her şeye kadirdir.
Aslında biz bu konuşmamızı başka bir konuda yapmak üzere yola çıkmıştık. Ama size Neftay mekanı nasıl yapılır, onun detaylarını anlatmak mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bizim elimizde bir şey yok. Herhalde bu dileğin sahibi olan kardeşlerimiz var aranızdaki. Allah Teala bizi bu tarzda konuşturuyor. Hiç çekinmeden rahatça söyleyelim ki ne yaparsak aslında biz sadece yapmış görünürüz. Ama biz yapmayız, yapamayız, yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Kendimize hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak o yapılan şey bize Allah'ın yaptırdığıdır. Söylediklerimiz de Allah'ın söylettiğidir. Hani diyoruz ya, bir gün şartlar değişecek, oraya geleceğiz Türkiye'ye, orada Cumhurbaşkanı olacağız. Bunu söylerken hiçbir konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Mutlaka bunun gerçekleşeceğini biliyoruz. Başka bir konuda daha tereddüdümüz yok. Hiçbir şeyi biz yapmayacağız sevgili kardeşlerim. Biz sadece Allah'ın sesi olacağız. O bize söylememiz lazım gelen şeyleri söyletecek. Bir, ikincisi daha önemli. Yapmamız lazım gelen şeyleri yaptıracak. Şimdi şu anda Allah Teala bize söyletiyor. Şu anda yaptığımız şey sizinle konuşmak. Burada söyletmesi söz konusu. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Sadece onun söylediklerini iletme yetkimiz söz konusu diye öyle bir makama Allah Teala bizi tayin ediyor. Bir başka hususiyetimiz, özelliğimiz yok. Sadece Allah'ın bize söylediklerini söylemek yetkisinin sahibiyiz. Tabii bu kendiliğimizden hiçbir şey söylememizi mümkün kılmaz. Biz kendiliğimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz Allah'ın bu açıdan gerçek anlamda tam bir kölesiyiz. Azatsız köle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Dilerken de gelecek günlerin çok güzel olacağını vurgulamak istiyoruz. Neden? Çünkü bütün dünyayı sufi sükûne ulaştıracağız. Allah'ın konuşturduğu kişi olarak kendimizden hiçbir şey ekleme yetkisinin sahibi olmadan. Allah Teala dünyada sufi sükûnun kurulmasını istiyor, emrediyor. Bunun yakın gelecekte gerçekleşeceğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinlerin birbirinden farklı olmadığı kesin şekilde bütün dinler tarafından kabul edilecektir. Çünkü bütün dinlerin arasında Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olanlar söz konusu. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü var. Bu kadar basit. Hepsi onunla konuşmak yetkisinin sahibi. İnsanların bilmesi gerekmiyor.
Ama biz biliriz. Bir marifet mi bu? Hayır değil. Allah bize söylediği için biliriz. Biz bir hiçiz. Ama bu açıdan bir kıymetiz. Çünkü biz onu temsil ediyoruz. Onun söylediklerini sizlere aktarıyoruz. Öyle bir dünya nizamı kurulacaktır ki dünyaya Allah hakim olacak. İstese bunu şimdiye kadar çoktan yapardı. Ama şimdi ancak bu zaman diliminde bunu uygun görüyor. Niçin uygun gördüğünü de biz bilemeyiz. O mevkiin sahibi değiliz. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinler olmadığı sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, İslam dininin, Allah'a teslim dininin mevcut olduğu anlaşılacaktır. O dinlerde de aynı şeylerin kitaplarında yer aldığını herkese ispat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerden ayrılmak kolay değil. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki hep sizlerle beraber olmak geçiyor içimizden. Ama bugünlük bu kadar yeter. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu? Sizin için. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz.
0: Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim. Sizi kendinizi idare edesiniz diye size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım." Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış.
Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki, son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonda Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da sessiz zikirdir. Öbür taraftan bir insanın bunu hissettirmemesi hali, yani dilini de kımıldatmadan, içindeki sesle, kalbindeki sesle, dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir.
buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat, insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat, insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için, hem de ahirette, cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yerli yerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister, bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında, gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa, o sadece Allah'ın kurtuluş reçetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur. Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden kurtuluş reçeteniz, mutsuzluktan kurtuluş reçeteniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur. Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu? Bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim, ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda, başlangıçtaki kesintilidir. Ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde 1. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler, ulaştırmışlar. Dilekleri anda
Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa, olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Peki, bu konuda bize örnek olacak bir topluluk var mı? Elbette bütün zamanlar için bu örnek sahabeden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan insanların yaşayacakları bütün zamanlar için bu örnek sahabedir. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti Musa'nın etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu yaşayabilmesi bir talebe bağlı. Bu talebin kalbinizden olması lazım. Kalbinizde olmayan bir talebi Allah'a söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yürekten istemeniz lazım. Hep o misali veririz bu yürek, kalpten istemenin muhtevasını anlatmak için. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkıyor. Bir kısım kişiler savaşa iştirak etmiyorlar. Biliyorsunuz bunlara münafıklar deniyor. Ve de savaştan döndüğü zaman bir münafık geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben burada işlerim vardı, çocuklarımı terk edemedim ve savaşa iştirak edemedim. Ama bu sefer, gelecek sefer mutlaka seninle birlikte savaşa geleceğim. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Birçok kişi bunu söylemiş. Allah Teala da böyle söylüyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Öyleyse öyle bir dilekle dilemelisiniz ki bu kalpten bir dilek olmalı. İşte sahabe ne yapmış? Dilemiş. Dilemek demek ulaşmak demektir. 7-8 aylık bir zaman devresinde herkesin ruhu Allah'a ulaşır bu devirde. Bizim Allah'a ulaşmamız 1,5 yıldan daha uzun sürmüştü. Devirler yavaş yavaş değişiyor.
Zaman kısalıyor. Aradan geçen zaman devresi içinde bu devre 7-8 aylık bir zaman parçasına indi. Bundan çok daha kısa zaman içinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, herkes mutluluğu ister, öyle değil mi? İşte Allah Teala bize mutluluğun anahtarlarını verdi. Biz de sizlere sunuyoruz. Deneyin. Mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sağlama da sizininiz değil mi? Elbette. Allah'a mülaki olmayı dilediniz ve de hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı. Allah'a karşı daha çok sevgi duymadınız. Etrafınızdaki insanları sevmeye başlamadınız. İbadetler gene sizin için. Aman şu namazı kılayım da yakamdan düşsün, gitsin diye hala sizin için bir huzursuzluk kaynağı. O zaman bilin ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Şimdi birçok insan, çok kişiyle biliyorsunuz ki devamlı irtibat halindeyiz. Bize her gün yüzlerce telefon gelir. Sevgili kardeşlerim, onlara ilk sorumuz şu. Durumun ne? Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim mi, dilemedim mi? Bu gerçekten kalpten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misin diyor. Biz de soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmiyor musun gerçekten? Zikir yaparken zikir seni bütün boyutlarıyla sarıyor mu? Zikir yapmak güzel bir olay olarak yaşanmaya değer bir olay mı? Zikir yaparken mutluluğu duyuyor musun? Bunların hepsine yo, hayır, hiç öyle bir şey hissetmiyorum diyenler için hani o kurdun olayını anlatmak söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurt tilkiye diyor ki şu atı görüyor musun diyor. Ben şimdi diyor o atın üzerine bir atlayacağım diyor. Boğazından yakalayacağım, atı yere saracağım. Sonra diyor beraberce yeriz. Ama diyor sen şimdi bana iyi bak diyor. Tüylerim diyor diken diken oldu mu? Tilki bakıyor. Yok diyor öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu? Ona da diyor o da pek öyle çakmak çakmak görünmüyor diyor. Sanki eskisi gibi bakıyorsun. Peki diyor kuyruğum dimdik oldu mu? O da diyor hiç öyle görünmüyor eski şeklinde. Hadi canım sen de diyor senin bir doktora gitmen lazım. Ve kurt tam bir kurt gibi atlıyor atın üzerine. Ama at olayların farkında bir çifte de kurdu 5-6 metre yukarı attıktan sonra kurt bayılmak üzere yere düşüyor. Ve tilki yaklaşıyor yanına hah diyor tamam. Şimdi diyor gözlerin çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi, tüylerin de diyor diken diken oldu. Tam diyor o durumdasın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir olaydır ki bir insanı mutlaka hedefine ulaştırır. O hedef Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhu onun gerçek sahibine teslim etmektir. Hepiniz bununla vazifenizsiniz. Üzerimize defaatle farz kılmış Allah Teala. İrci'i
İlâ Rabbike diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Rabbine rücu et diyor. Biliyorsunuz İslam'da intihar etmek kişiyi mutlaka cehenneme götürür. İslam'da intihar etmek kesin bir yasaktır. Aslında İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, eğer Allah Teala Rabbine geri dön diyorsa kime hitap ediyor? Bu Allah'ın bize üfürdüğü ruhumuzu Allah'ın geri istemesidir. Öyleyse böyle bir dilek bile bir insanı o kadar mutlu bir hale getirir ki, kişi onu dilediği zaman etrafındaki her şeyin değiştiğini, artık mutlu bir dünyada yaşadığını hisseder. Bu 7-8 aylık devrede kişi gerçek anlamda mutluluğu duyar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun bütün standartlarında artık değişiklik yapmayı gerçekleştirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi olarak gören gözleri irşat makamını irşat makamı olarak kabul etmeye başlar. İrşat makamının söylediklerinin alimlerin söylediklerinden farklı olduğunu fark eder. Kendisini Allah'a davet eden bir muhteva söz konusu. Ve sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel şekilde Allah Teala dizayn etmiştir. Bu kişi Allah Teala'nın yolunda mutluluğu yaşayacaktır. İş dünyasında mutlu olduğunu hissedecektir. Huzurludur. Başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Bu mutluluk ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşacaktır. Ve ondaki dengeyi bu bütünüyle bozması lazım. Çünkü ruh %100 hasletlerle donatılmıştır. Mutluluğumuzu ruh yaşatır. Nefsimiz ise %100 afetlerle donatılmıştır. Mutsuzluğumuzun simgesidir. Ve nefsimizin dediklerini yaparsak hayat boyunca mutsuzluğa hep yaşarız. Hiçbir zaman huzursuzluktan, sıkıntıdan kurtaramayız kendimizi. Ama insanoğlu bir dengeyle yaratılmıştır. Nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu da %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği fiilleri

arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah-u Teala önler. O kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren, ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen, yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen, bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini, orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacım için harcarım diye düşünürken, huzurla, sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç devresindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır. Zikir yapınca o kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasretlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler, isterler. Yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan, kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine, %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki. O nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık, ruh Allah'a ulaştığı için karşılığında hiçbir kuvvet yokken, Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak, yok ederek, o kişiye dünyadaki en mutlu,

bir hayatı yaşatmışlar 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarı mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı denediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömür boyunca hep dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı zikir seviyesinde devam etse ve öldükten sonra kıyamet günü mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer hem de üçüncü kat cennete. Ama böyle olmuyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insanlarda farklılıklar oluşuyor. Yavaş yavaş bir yozlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse Allah Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı o kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar buyurun diyor. Vaat olunduğunuz cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor. Ruhunuzu bana
ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah Teala tarafından ve o kişi mutlaka saadetini yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevmek öylesine güzel bir şey ki Allah Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, eklerimizle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah Teala'dan niyaz ederek herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah-u Teala gecesinde, onunla birlikte Allah'ın ülkesinde, Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde, bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak, zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini, mealini demek daha doğru, mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar. Hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili İzleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala. Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyından kullanıyor Allah Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan 3.'sü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyin. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah-u Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Sümme lâ tunsarûn. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size 1. Rahim esmasıyla tecelli eder. 2. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. Kalbinizdeki ekinleti alır. 5. Yerine ihfat koyar. 6. Kalbinize ulaşır. 7. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9. Sizi huşu sahibi yapar. 10 tane insanların 10.suyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a milaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatında serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de, %2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime, Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet, fefirru ilallahi, Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel. Ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayin mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan, 21. basamakta sona eren, onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. 3. basamakta Allah-u Teala'nın, biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun, kardeşim diyor sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah-u Teala diyor ki Allah'u yedu darüsselamü yehti men yeşâhu ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. teslim yurdu, selam yurdu. Zaten selam, selamet manasına geliyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet, kurtuluş anlamına gelen bir kelime. Yedinci vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan yedinci ayeti kerime, müzemmin 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayeti kerime oldu. Sekizincisi, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a, en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tahrif etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu, 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daimi zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah-u Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah-u Teala, misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah-u Teala. Ali İmran 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah-u Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir, ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah-u Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor, bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete metalik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve o arada, o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu 4 tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında, sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah-u Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani 4 tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan Dört tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahitlerinden bahsediyor. Dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. Yüzden fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı. 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına Lika'e fiili kullanıyor Allah Teala. Milaki olmak. Ruhu Allah'a milaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ve gene yakin hazırlayarak kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır, bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi

vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşınıp Sitretül Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyetle yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah Teala onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, tezkiye ol ve tasfiye ol. Tezkiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez.

Evet. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle. Ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir mutluluğu yaşamak üzere. Eğer söz konusu olan Allah'sa, Allah'ın sohbeti yapılıyorsa, orada mutlaka mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir bütündür. Dünya hayatında mutluluk ve cennet hayatında mutluluk olmak üzere iki ayrı cephesi söz konusudur. Cennet mutluluğu hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise yavaş yavaş elde edilir. Son safhaları ise çok daha fazla zaman alıcı faktörlerdir. Ama kazandıkça kazanılan hüviyette yaşam değişir. Yani mutluluğun süreci içerisinde nefsinizin afetleri azaldıkça faziletler nefsinizin afetlerinin yerini aldıkça mutluluğunuz her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse cennet mutluluğu huriler, kılmanlar huzur içerisinde bir sonsuz hayat, yaşlanmamak, aynı yaşta herkes aynı yaşta olarak cennete girecek ve sonsuza kadar orada gene aynı yaşta hiç yaşlanmadan, ihtiyarlamadan yaşayacak insanlar. Sonsuza kadar muhteşem bir hayat. Peki dünyada mutluluk nedir? Dünyada mutluluk üç cepheyi içerir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Üç ayrı cepheden üç ayrı mutluluk söz konusu ve bir tanesi eksik olduğu zaman o insan mutlu değildir. Yetmez, mutluluğun, dünya saadetinin, dünya mutluluğunun ikinci şartı mutluluğun kesintisiz olmasıdır. İnsanın mutluluğu Allah tarafından sağlanılan bir mükafatlar dizisidir. Ve oraya ulaştığınız zaman bunun kesintisiz bir devamlılık arz ettiğini göreceksiniz. Üçüncü faktör, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kaostan, kavgadan kurtulma halidir. Sulh ve sükunun iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde yerli yerine oturması halidir. Öyleyse kimdir mutlu? İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bir sulh ve sükun halinde olan ve bu sulh ve sükun halini devamlı koruyabilen, devamlı olarak yaşayan insan mutludur. İşte mutluluk bu dizayn içerisinde vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir insan mutlu olduğunu zannediyorsa kendisine dikkatle baksın. Biz insanlara diyoruz ki tasavvuf sizi mutlaka hemen cennet saadetine ehil kılar. Ama bunu kıyametten sonra yaşarsınız. Dünya saadetini ise tasavvuf size adım adım verir. 3-4 aylık bir devrede, diyelim ki daha yavaş bir insan, 5-6 aylık bir devrede dünya saadetinin yarısını o kişi elde eder çabucak. Ama ondan sonrası artık yavaş gidecektir. Hele daimi zikre ulaşmak daha da yavaş bir metiyedir. Seneleri mutlaka muhtevasını alır. Ve bu seneleri dediğimiz zaman herkes oraya ulaşamaz. Oraya ulaşmak için devamlı gayret göstermek mecburiyetindedir Allah'ın evliyaları. Daimi zikir, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak tarif ettiği, çıkılması çok kolay olmayan bir müessesedir. Peki kolay çıkanlar var mı? Evet, var. Allah'ın bütün Resulleri oraya kolayca çıkarlar. Daha doğrusu kendileri çıkmazlar, çıkarılırlar. Allah onları bir gayretlerinin sahibi olarak, karşılığı olarak değil, gayret edeceklerdir ama gayretleriyle, o gayretleriyle ulaşabilecekleri bir yer değildir daimi zikir. Ama Allah Teala onlara vehbi olarak daimi zikri verir, onları nimetlendirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Hepinizin şu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu yaşamanız. Herkes derece derece yaşar, tamam, ama daimi zikre ulaştığınız zaman o seviyenin mutluluğunun devamlı bir mutluluk olduğunu göreceksiniz. Kesintisiz bir mutluluk olduğunu. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığınızı göreceksiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Buraya dikkat edin, başkaları size düşman olabilir. Onlar hiç vazgeçmezler düşman olmaktan. Ama siz onlara düşman olmayacaksınız. Hatta kalbiniz müzeyyen olduğu zaman düşmanlarınızı da seveceksiniz. Düşmanlarınıza acıyacaksınız. Allah Teala'nın onları cezalandırmaması için talepte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere gelince kimdir mutlu insan? Kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Kimdir Allah ile olan ilişkilerde mutluluğun sahibi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen kişidir. Hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk içerisinde yaşayacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dünyada mutluluk adı verilen bir müessese, içiniz mutlu, dışınız mutlu, Allah ile ilişkileriniz de size hep mutluluk veriyor. Öyle bir güne ulaşmanızı, hepinizin ulaşmasını bütün gönlümüzle Allah'tan diliyoruz. Duamızın kabulünde diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta yapılan İstanbul'daki o güzel hatıra gününde kardeşlerimiz kasetleri gönderdiler. Ben de yakından izledim sizleri. Ne kadar büyük bir mutlulukta biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, benim için, buradaki kardeşleriniz için, Türkiye'nin her tarafından gelen sizleri orada bir arada görmek. Ne kadar çok yeni kardeşimiz aramıza katılmış. Allah'a ne kadar çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz biliyor musunuz? Hepinizin o güler yüzleri, tehalükle bizi izlemeniz, gülümsemeniz, heyecanlanmanız, müzayedeler. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber aynı mutluluğu yaşadım. Sizleri seyrederek hayatımın en mutlu günlerinden birini daha böylece yaşamış oldum. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına insanlar öfkeleneceklerdir. Allah'ın dostlarına kin duyanlar olacaktır. Ama sizler Allah'ın dostları, onlara kin duymayacaksınız. Onlara düşman olmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, tasavvufun yani İslam'ın hayata geçirilmesinin temel hedefidir. Olayların üzerinizdeki negatif tesirinin yok edilmesi tasavvufun temel amacı. Olaylar gene devam eder. İnsanlar gene negatif davranışların sahibi olmakta devam ederler. Ederler ama onların negatif davranışları mutluluğa ulaştığınız zaman sizi üzemez. Size bir tesir icra edemezler. Çünkü Allah Teala her an sizinle beraberdir. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için öfke, kin, düşmanlık, haset ve buna müteferri olgular artık iç dünyanızda mevcut olmadığı için mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Hala o gecenin güzelliğini bir defa daha yaşıyorum. sizlerle beraber olduğumuz o gece sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, gene sorayım mı size, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? İşte hayat, biz istesek de istemesek de Allah'ın bize verdiği vadeye kadar yaşamak mecburiyetinde olduğumuz bir güzelliktir. Bir mutluluk vesilesidir. Mutluluğu yaşayabilenler için. Ama insanlar her zaman şeytanın dizaynı içerisinde, onun afetlere tesiri sebebiyle huzursuz ve mutsuz olacaklardır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, size şeytanla mücadeleyi öğretiyoruz. Ondan korkmayın. Söylediklerimize riayet ederseniz şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sadece iki faktörden hareket edeceksiniz. Bir, Allah ne emrederse şeytan onu yapmamanızı emreder. Anlayacaksınız ki o şeytan, o ne söylüyorsa tam tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın emrettiğini gerçekleştireceksiniz. İki, Allah neyi yasak etmişse şeytan mutlaka onu yapmanızı ister. Gene kanunu biliyorsunuz. Onun dediğinin gene tersini yapacaksınız. Öyleyse şeytan size bir şey yapamaz. Onun şu dünyadaki en büyük düşmanıyla şu anda karşı karşıyasınız. Her seferinde yenilmek mecburiyetinde. Onun için en büyük düşman biziz. Ama şeytan çok iyi biliyor ki güçlü olan biz değiliz. Bizim sahibimiz Allah'ımız. Hadi bakalım ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Eğer bana tevekkül ederseniz, ya da baştan başlayalım. Ey amin olanlar, bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa gene ben galip gelirim diyor Allah Teala ve bu sözleriyle bizlere çok açık ve kesin Allah bir şeyler söylemiş oluyor. Neden en kuvvetli biziz? Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Asla. Ama bizim sahibimiz Allah. Bizimle birlikte sahipsiz değiliz. En kuvvetli O. Kainatı yaratan Allah. Öyleyse O bizimle beraberse, biz onunla berabersek elbette en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil ama en kuvvetli bizimle beraber olduğu için. Sevgili kardeşlerim, bu tarihi bir yere yazın. Bu söylediğimi bir yere yazın. Gelecek günlerde anlaşmazlıklar olacak. Daha ötede savaşlar. Şeytan ve şürekası dünyayı ele geçirmek için ciddi planlar içerisindeler. Ama yenilmeye de mahkumlar. İşte onları yenecek olan Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, son savaşta kuzu mu kurdu yener, kurt mu kuzuyu yener, o zaman belli olur. Unutmayın, Allah en kuvvetlidir. Allah'a karşı savaş verenler eninde sonunda yenilmeye mahkumdurlar. Şu dünyada kendilerinin kuvvetli olduğunu zanneden zavallılara hep acımışımdır. Hala da öyle zannediyorlar. Dünyanın sahipsiz olduğunu zannediyorlar. Bir avuç suda bütün insanları boğarız zannediyorlar. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlardan Allah olduğunu iddia edecek olanlar çıkacak karşınıza. Bizi en büyük düşman belleyenler onlar olacak. Ama yenilenler de onlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göğsünüzü gere gere Allah'a hamdolsun, şükrolsun ki biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizim dostumuz deyin. Göğsünüzü gere gere bunu söyleyin. Hiç kimseden korkmanız için bir sebep yoktur. Niçin yoktur? Allah bizimle beraberdir. Öyleyse mutlu olmanız için çok sebepler var. Kendinizi sağlam bir zeminde, dünyanın en sağlam zemininde hissetmeniz için de. Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar nasip etmişse bu dünyada o kadar yaşayacağız. Ama üzerimizdeki o ağır vazifeleri ifa etmekle vazifelendirildik. Öyleyse uzun bir hayat. Ama mutlu bir hayat. Başkalarına göre çok eziyetli, çok meşakkatli sayılabilir. Ama bize göre hiç sayılmaz sevgili kardeşlerim. Allah her zaman bizimle beraberdir. Öyleyse o Allah ki başkalarına büyük huzursuzluklar olarak intikal eden olaylar bizim için sadece mutluluk vesilesi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç hapse girdiniz mi? Biz 90 gün Medrese-i Yusufiye'de kaldık. Yani etrafımızdaki yüzlerce insan her gün Allah'ı öğrendiler. Ne kadar çok insan bize söyledi biliyor musunuz? Eğer biz sizi dışarıdayken tanısaydık, burada, bu hapishanede olur muyduk diyen ne kadar çok insanla tanıştım. ...90 günlük bir süre hep onlarla beraberdim. Dertli insanlar, problemli insanlar, ama onlar bize aktardılar. Biz Allah'a aktardık. Ard arda çözümler geldi. Çözümler geldikçe onlar birer birer huzura kavuştular. Hayır sevgili kardeşlerim, benim sebebimle değil. Benim vasıta olmam sebebiyle onları mutluluğa ulaştıran Allah'tı. Her gün, her gece, her an onlarla beraberdik. Her an sualleri vardı. Her an onlara çözüm ulaştırıyordu Allah Teala. Problemleri halledildikçe Allah'ın varlığını anlıyorlardı. Yaptıkları hataları anlıyorlardı. Allah'ın dostlarını tanıyorlardı. Sonra 90 günün sonunda tahliye olduk. Sonra da beraat ettik. Ne o gün, ne o günden bugüne kadar geçen devre içinde hiçbir suç işlemedik. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz, şükrederiz. Ama adalet dağıtmakla görevli olanlar, RTÜK, bizim televizyonlarımızı, bizim radyolarımızı birer birer kapattı. Sevgili kardeşlerim, ne yazar sizlere? Bilgisayar ağından dünyanın neresinde olursanız olsun ulaşıyoruz. Ona da el atıyorlar ama bize engel olamazlar. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a karşı savaş vermek nedir biliyor musunuz? Bu zavallı insanlar Allah'ın düşmanları. Zannediyorlar ki o kanunları çıkardıkları zaman bize de hakim olabilecekler. Ama size uydudan da sesleniyoruz. Ama size bilgisayardan da sesleniyoruz. Ve bu seslenmeyi de Türkiye'den yapmıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görürsünüz böyle bir sahnede? Onlar bize düşman olabilirler. Ama onlar bizim düşmanımız olamazlar. Bu şerefe layık değiller. Ayrıca bizim iç dünyamız onları düşman kabul edemez. Sadece acaba onlara nasıl yardım edebiliriz de Allah'ın güzelliklerini yaşayabilirler diye bir dilek hep içimizde var olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş verenler mahkumiyeti, mağlubiyetin mahkumiyetini sırtlarında mutlaka hissetmelidirler. Allah'a karşı savaş veren herkes mutlaka mağlup olur. Ne mutlu bizlere ki bizler Allah'ın yanındayız. Allah bizimle beraber. Öyleyse en kuvvetli biziz. O en kuvvetli olduğu için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun Allah'ın sizinle beraber olması şu kainatın en büyük teminatıdır. Kendinizi mutlu hissedin ki düşmanlıkların seviyesi ne olursa olsun galip olanlar Allah ile beraber olanlardır. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn ediyor ki gelecek günlerde neler olduğunu göreceksiniz. O kuvvetlerine güvenenlerin ne hallere düştüğünü göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar her şeyin sahibinin Allah olduğunu henüz bilmiyorlar. Ölenler öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah bizlerle beraber. Öyleyse mutluluğu yaşayın. Daralan ekonomik standartlar sizi geleceğin aydınlığına taşısın. Bugünün karanlığını görmezlikten gelin. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a güvenin. Allah'a tevekkül edin. Bilin ki Allah Teala bizlerle birlikte. Öyleyse kuvvetli görünenlerin ne kadar kısa zamanda ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Unutmayın, her şeyin sahibi Allah'tır. Şuna sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bütün bu olaylar vücut bulmadan yıllarca yıllarca önce Allah Teala bize bütün çözümleri öğretti. Ekonominin nasıl düze çıkacağını, altın karşılıklı bir parayla enflasyonun derhal nasıl düşeceğini, sonra da Türkiye'nin bir yatırım şantiyesi haline nasıl geleceğini yıllarca evvel gösterdi Allah Teala. Onun araştırmalarını yaptırdı. 27 tane araştırma orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın dokümantasyon merkezinde ve kütüphanesinde. Çözümler orada. İnsanların bizim söylediklerimize değer vermesi ya da vermemesi o da umurumuzda değil. Vade gelmeden, Allah'ın tayin ettiği vade gelmeden hiçbir şey olmaz. Ama o vadenin geleceğini biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğe güvenle bakın. Gelecek sizlerindir. Bütün bu hengamelerden nasıl düze çıkılacağını hamdolsun ki Allah bize öğretti. Hiç endişeniz olmasın. Biz varız. Var olduğumuz sürece de mutlaka kurtuluşa gideriz. Zulüm sonsuza kadar devam etmez. Allah her şeyin sahibidir. Günü gelince devran değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahlaksızlıklar üzerine kurulan bir dizayn uzun süre devam edemez, çökmeye mahkumdur. Öyleyse sizler ahlakı temsil eden tasavvuf mensupları en sağlam zemini siz oluşturacaksınız gelecekte. Sizden öğrenecekler doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı. Siz geleceğin meşaleleri olacaksınız. Allah sizleri onun için yetiştiriyor. Başkalarının ahlaksız olması sizi hiç ilgilendirmemeli. Kendi yolunuzda sağlam adımlarla geleceğe doğru yürümelisiniz. Allah ile beraber. Sevgili kardeşlerim, her şey hangi çirkin görünüşün arkasında olursa olsun Allah'ın eli değdiği zaman en güzel hüviyete döner. Sevgili kardeşlerim, bir, bu hazin günleri yaşamanın sıkıntısı söz konusu olabilir. Bir de geleceğin
0: o sonsuz güzelliğinin ihtişamı olabilir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o bize geleceği gösterdi. Her şeyin en güzeli döneceği bir yeni devre gelecek dünyaya. Bir sulh ve sükun dünyası oluşacak. Orada olacağız. Merkezinde biz olacağız. O günler sevgili kardeşlerim, şu dünyanın bir sulh ve sükuna ulaştığı günler olacak. Dünyada adaletsizlik değil, adalet hakim olacak. Mutsuzluk değil, mutluluk hakim olacak. O günler gelecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o günleri bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dünyada son bir sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Geleceğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse sonucu biliyoruz. O noktaya nasıl gelinir? O noktaya nasıl ulaşılır? Onu Allah biliyor. Her şeyi dizayn eden O sahibimiz. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Hayatımızın mı şu kadarcık kıymeti yok? İnsan ömrü Allah'tan başka hiç kimsenin elinde değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güven duymak nedir bilir misiniz? Şöyle bakıyorum genel standartlara, hamdolsun ki bütün problemlerin çözümünü bize öğretti. Öyleyse gelecekten korkmanız için sebep yok. Ama geleceğe güvenmeniz için çok sebep var. Aklını başına toplayabilenler kimlerdi? Nuh zamanında Nuh'un gemisine binenlerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güveniyoruz. Ve yapılacak şeyi biliyoruz. Çözümün kesin olduğunu da biliyoruz. Öyleyse ülkemize düşman olanlar, sizlere düşman olanlar ne yapacaklarsa yapsınlar, görelim bakalım. Ama sonuç mutlak olarak kurtuluştur. Bir de şunu bilmenizi istiyorum ki, sadece Türkiye'ye yönelik olan bir olayla karşı karşıya değil dünya, bir küresel program içerisinde şeytan ve onun avanesi iç çembereyle, dış çembereyle bütün dünyaya egemen olmak istiyor. Ve zaten parasal açıdan öyle bir durumdalar. Bu onlara yetmiyor. Ama daha ötede sevgili kardeşlerim, anlaşmazlıklar var. Ama Allah'ın gösterdiği şey, anlaşmazlıkların sonunda kurtuluş var. Dünyaya sulh ve sükunun yerleşmesi var. Adaletin yerleşmesi var. Bunları bu nesil inşallah mutlaka görecek. Sevgili kardeşlerim, bana dikkatle bakın. Ben ona güveniyorum. Ve kainatın en sağlam zemininde yaşıyorum. Sizler de öylesiniz. Öyleyse yenilmeyen sadece Allah'tır. Ve onunla berabersek o neticeye ulaşacağız. Hiç kimseden endişemiz yok. Sizlerin mutlu olmanız için, bunun için hayattayız. Ve bu hayatı sadece Allah yolunda tüketiriz. Bizim için de her saniyesi ayrı bir zevktir. Sizlerle beraber olmanın, sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşamanın, Allah'ın mutluluğunu paylaşmanın, Allah'ın bize öğrettiği geleceği bilmenin, o büyük huzurunu yaşarız. Elbette kaoslar olacaktır. Ama sonuç mutlak bir dünya sulh ve sükunudur. Sevgili kardeşlerim, bu bir müjdedir. Allah'ın müjdesi. Sakın moralinizi bozmayın. Bu kötü günler geçecektir. Başkaları tedaviyi bilmese de, reçeteyi bilmese de biz biliyoruz. Ekonomik reçete elimizde. Öyleyse endişe edecek hiçbir şey yok. Onun için size hep diyorum ki geleceğe güvenle bakın. Başkaları hangi sıkıntıyı duyarlarsa duysunlar ama sizler sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, bizim ve Allah'ın sizinle beraber olduğumuzu bilin. Öyleyse hiç unutmayacaksınız. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bana tevekkül ettiğiniz zaman diyor, ben sizinle beraberim. Bütün dünya düşmanınız olsa ben galip gelirim diyor. Neler yapacağımı hiç belli olmaz. Neler yapacağını gelecek günlerde göreceksiniz. Ama hak batıla galip gelecek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sağlam bir yapıyla gözlerinizi geleceğe döndürün. Gelecek ahlaksızlıklara ahlakın hakim olacağı, batıla hakkın hakim olacağı bir güzellikler demetini muhtevasına alacaktır. Uzun yıllar dünyada bir muhteşem adalet ve bolluk devri yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği o devirden bahsediyorum. Ve o devrin teminatı söz konusu. Teminatın sahibi ise Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğinize dikkatle bakın ki o gelecek bir güneştir. Anladınız? Allah Teala hepinizi Allah'ın sonsuz aydınlıklarında, nurunda sonsuz mutluluklara sahip kılsın. Dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını diliyoruz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in bir nur olması. Allah Teala evvela Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Daha sonra Hazreti İsa'ya İncil'i indiriyor. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor ve peygamberlere indirilen mukaddes kitaplar burada son buluyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ın hem İncil'in hem de Kur'an-ı Kerim'in hem hidayet olduğunu hem de nur olduğunu ifade buyuruyor. Üçünü de Allah indirmiştir. Üç dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ezeli ve ebedi dinlerdir üçü de. Ezeli ve ebedi din olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Tevrat'ın da esasını, İncil'in de esasını Kur'an-ı Kerim'de esasını teşkil eder. Hazreti Musa da haniftir, Hazreti İsa da haniftir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de haniftir. İşte bu üç kitabın da hem hidayet olması hem de nur olması ayrı ayrı ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de izah edilmiş durumda. Bakara suresinin 2. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zalikel kitabı, işte bu kitaptır. La raybe fihi, onda şüphe, hiç şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir. İşte Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Ne demek? İnsanın hidayette olması için mutlaka takva sahibi olması lazım. Takva sahibi olması için de Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yani.

ifade edildiği gibi takva sahibi olmuşlardır. Onun için Allah Teala takva sahipleri için bir hidayettir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Bakara 97'de Allah Teala diyor ki kul men kâne adüven, de ki kim düşman olursa li Cibril, Cibril'e, Cebrail aleyhisselama fe innehu nezelehu ala kalbike. Kim Cibril'e, Cebrail aleyhisselama düşman olursa ve o zaman innehu muhakkak ki o nezelehu, Allah nezelehu, onu indirdi. Ala kalbike, senin kalbine indirdi. Bi iznillahi, Allah'ın izniyle, musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi, ondan evvel indirilenleri yani daha önceki kitapları tasdik eden ve hüden ve hidayet olan ve büşra lil müminin ve müminler için müjde olan. Neyse. Kim Cebrail aleyhisselama düşman ise diyor ki bilsin ki Allah Teala senin kalbine Kur'an-ı Kerim'i o indirdi, Cebrail aleyhisselam indirdi. Senden evvel Hazreti İsa'nın kalbine İncil'i gene Cebrail aleyhisselam indirdi. Ondan evvel Hazreti Musa'nın kalbine Tevrat'ı gene Cebrail aleyhisselam indirdi. Burada Allah Teala'nın Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine indirdi ifadesi var. Öyleyse buradaki vehüden kelimesi ve hidayet olan, hidayet rehberi olan hem hidayet rehberidir, hem hidayetçidir, hem de müjdedir diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bu sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanlar için bir hidayetçi olan, yani Allah'a ulaşma vesilesi olan, Furkan olan, hakkı batıldan ayırt eden ve hüdadan beyine ispat vasıtası olan açıklama olan Kur'an, onun yani bu ayın, Ramazan ayının içinde indirilmiştir. Artık içinizden her kim bu aya, yani Ramazan ayına yetişir de ona şahit olursa, o zaman onu oruçlu geçirsin. Ramazan ayını, Ramazan ayı boyunca oruç tutsun. Bu orucun farz kılındığı ayet-i kerime. E kim hasta veya sefer üzere ise, o tutamadığı günler sayısınca, diğer günlerde tutar. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Bu sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirecek şey üzerine Allah'ı tekbir etmeniz içindir. Umulur ki bütün kolaylıklara şükredersiniz. Hadise Allah Teala burada konunun başında açık ve kesin şekilde insanlar için bir hidayetçi olan ve Furkan olan ve hüdadan ve yine ispat vasıtası olan Kur'an. Onun için

indirilmiştir. Öyleyse Kur'an'ın Ramazan ayının içinde indirilmesi ve

Burada Kur'an'ın hidayetçi hüviyetinde olduğu, hidayet vesilesi olduğu açıkça kadına ifade ediliyor. Ramazan ayı ellezî odur ki ünzile indi fihil Kur'an'ı. Onun içinde Kur'an indi. Hüden linnâsi insanlar için hidayet olan. Ve beyinatın ve beyine olan, ispat vasıtası olan. Âl-i İmrân suresinin 138. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Hâzâ beyanun linnâsi ve hüden ve mevizâtun lilmuttakîn." İşte bu ayetler beyanın bir açıklama beyandır. Linnâsi insanlar için ve hüden ve hidayettir ve mev'izatün ve bir öğüttür lilmuttakîn takva sahipleri için. İşte Kur'an-ı Kerim'in insanlar için bir hidayet olduğu ve bir beyan olduğu, açıklama olduğu ifade buyuruluyor. Enam 157'de Allah Teala buyuruyor ki: "Evtekulu, yoksa der misiniz veya dersiniz? Lev enne unzile aleynel kitabe, eğer bizim üzerimize kitap indirilseydi, le künna, muhakkak ki künna biz olurduk ehda." Hidayette olurduk, hidayete ererdik.

kad caekum beyinatun ve size beyineler geldi min rabbikum Rabbinizden beyineler geldi. İspat vasıtaları geldi ve hüden ve hidayet geldi. Bu kitapla Kur'an-ı Kerim'le. Ve rahmet geldi. Ya da bir hidayet, rahmet olan, hidayet olan ve beyine olan Kur'an geldi. Femen azlemu mimmen, o kişiden daha zalim kim vardır? Kezzibe bi ayetullahi, Allah'ın ayetlerini tekzip eden kişiden daha zalim kim vardır? Ve sadefe anha ve ondan yüz çeviren kimseden. Ve nezillezine yastifune an ayatina. Se nezillezine cezalandıracağız. Yastifune an ayatina, ayetlerimizden yüz çevirenleri süel azabi, ağır bir azapla cezalandıracağız. Necillezine cezalandıracağız. Suel hesabı, kötü bir azapla, ağır bir azapla. Bima kânü yastifûn. Yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır bir azapla azaplandıracağız buyuruyor Allah Teala. Arap suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ve lekat cinahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hüden ve rahmeten likamin yu'minun. Ve lekad andolsun ki cina biz getirdik. Hum onlara bir kitabin, bir kitap fassalnahu, fasıl fasıl açıklanan ala ilmin, ilim üzere, hüden, hidayet olan. Ve rahmeten, ve rahmet olan. Likamin yüminun, amini olan bir kavme, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kavmine.

Melekat cinahim. Ve andolsun ki getirdik. Bir kitabın bir kitap. Fassalnahu. Onu açıkladık. Fasıl fasıl. Ala ilmin ilim üzere hüden hidayet olarak. Ve rahmeten ve rahmet olarak. Li kavmin yu'minun, iman eden bir kavim için. Amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kavim için. Arap suresinin 158. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul ya eyyuhennâsü. De ki, ey nas, ey insanlar, inni muhakkak ki ben Resulullah'ı, Allah'ın Resulüyüm. İleyküm cemi'a nillezi, hepinizin üzerine. Lehum mülkü semavati, odur ki, göklerin mülkü O'nundur. Vel art ve arzın da yerlerin de mülkü O'nundur. La ilahe illa huve, ondan başka ilah yoktur. Yuhyi, hayat verir ve yumit ve öldürür. Fe aminu billahi, öyleyse Allah'a iman edin. Ve resulihin nebiyyil, ve onun Resulüne, ki o nebidir, peygamberdir, ümmiyil, ümmidir, okuma yazma bilmez, ellezî yu'minu billahi. Odur ki, Allah'a iman eder. Ve kelimatihi, ve onun kelimelerine iman eder. Ve tebi'uhu, öyleyse ona tabi olun. Le'alekum tehtedun. Umulur ki böylece hidayete erersiniz. Le'alekum, böylece siz hidayete erersiniz. Öyleyse sadece inanmak değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi olmak söz konusu. Tabi olunca ne olur? Ruh vücudu terk eder ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda mutlaka ruh Allah'a ulaşacaktır o kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemişse, bundan itibaren de 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede de hidayete ermesi için insanların Resulüne tabi olmaları emrediliyor insanların.

ona tabi olun. Ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve tabiatıyla ona indirilmiş olan Kur'an'a tabi olun ki o sizi hidayete erdirir diyor Allah Teala. İşte insanları hidayete erdiren bir hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet olduğu, hidayete erdiren bir kitap olduğu bir defa daha açıklanıyor. Araf suresinin 203. ayet-i kerimesi. Ve izâ lem te'tihim. Onu derleyip toplayasaydın bir ayetin ayetleri olarak. İza ve iza o takdirde o zamanki lem tehtihim. Getirseydin olmaz mıydı? Bir ayetin, bir ayet getirseydin, düşseydin olmaz mıydı dediler. Ve iza lem tehtihim bir ayetin. Onlara bir ayet getirmediğin zaman kalbiler ki, lev leştebeytaha. Bir ayet düşseydin o işte bir toplamak der demek. Kul de ki innema ettebi'u muhakkak ki ben tabi olurum. Ma şeye yuha ileye bana vahyedilen şeye min Rabbi, Rabbimden. Muhakkak ki ben bana Rabbimden vahyedilen şeye tabi olurum. Haza vesairü min Rabbiküm işte bu. Basiretlerdir. Kalp gözüyle görmelerdir Rabbinizden. Rabbimizden, Rabbiküm, Rabbimizden. Ve hüden ve hidayettir, ve rahmetün ve rahmettir. Li kavmin yu'minun. Mümin olan bir kavim için. Kur'an-ı Kerim'in indirilen kitabın bir hidayet ve bir rahmet olduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor Arap suresinin 203. ayet-i kerimesinde.

hidayete erdiren bir özelliği söz konusu. Hidayet rehberi olması, Kur'an-ı Kerim'in hidayete erdiren bir kitap olması için ve de olduğu ve rahmet olduğu da Melikavim için rahmet olduğu da ifade ediyor, ediliyor. Yunus Suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühen nasu, ey insanlar, kat caetküm mev'izatun. Kat caetküm, andolsun ki size gelmiştir mev'izatun. Bir öğüt gelmiştir. Min Rabbiküm, Rabbinizden. Ve şifaün, ve bir şifa gelmiştir. Lima fissudüri, fissudüri göğüslerinizin içinde, lima olan şey için, göğüslerinizin yani göğsünüzdeki hastalıklara bir şifa olmak üzere. Ve hüden ve hidayet olan ve rahmetün ve rahmet olan bir müminin, müminler için. Müminler için bir hidayet olan, bir rahmet olan ve göğüslerde olan hastalıklara, yani nefs kalbinin afetlerle tamamen dolu olması haline bir şifa. Nefsin kalbi başlangıçta %98, %100 afetlerle doludur. Sonra biz nefs tezkiyesine ve tasfiyesine, nefs tezkiyesine başlayıp tasfiyeyi de tamamlayabilirsek, %2 rahmet, %98 nurdan oluşan bir bütünle nefsimizin kalbi pırıl pırıl aydınlanır, ruhumuzun kalbi gibi olur. Öyleyse o göğsümüzdeki hastalıkların şifası Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl ve selavat isimli nurlardır. Ve bu nurların getirileceğini, geleceğini ifade edense Kur'an-ı Kerim'dir. Bir tarafta insanlar zikir yaptıkça Allah'ın katına rahmet, fazl ve selavat girer. Ama onların geleceğini bildiren Kur'an-ı Kerim'in kendisi bir öğüttür. Ve kalpteki hastalıklara şifadır. Ve müminlere hidayettir ve rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in dört vasfını veriyor Allah-u Teala. Bir öğüt olması, şifa olması, iki hidayet olması, üç rahmet olması, dört. Yusuf Suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Lekad kâne fî kasâsihim ibretün li ulil elbâb. Andolsun ki onların kıssalarında mâ kâne hadîsen. Hadis olan muhtevada iftira, lekad kâne fî kasâsihim. Onların kıssalarında andolsun ki vardır ibretün, ibret vardır li ulul elbab. Ulul elbab için, daimi zikre sahip olanlar için onların kıssalarında bir ibret vardır. Mâ kâne hadîsen yüftera, uydurulan bir hadis, bir söz değildir. Ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi, ellerindekini tasdik eden, lakin ellerindekini tasdik eden bir kitaptır. Ve tafsile ve fasıllara ayıran, fasıl fasıl açıklayan,
Et-tafsile kulli şeyin, her şeyi fasıl fasıl açıklayan ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan likavmin yu'minun. Mümin olan bir kavme, mümin olan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Nâhl Suresi 64. ayet-i kerime. Ve mâ enzelnâ aleykel kitâbe illâ litübeyyine lehumul lezih telefu fihi ve huden ve rahmeten li kavmin yu'minin. Yu'minun. Ve mâ enzelnâ aleykel kitâbe, senin üzerine kitabı başka bir şey için indirmedik. İlla sadece litübeyyine, açıklamak için, onlara onların ellezî lehumul lezih telefu, onların ihtilafa düştükleri şeyleri beyan etmek için, fihi içinde. Ve hüden ve rahmeten ve hidayet olmak üzere ve rahmet olmak üzere likabin yu'minun, iman eden bir kavme. Nâhl 89 ve yevme neb'asu fî külli ümmetin şehîden min enfüsihim, ve yevme o gün neb'asu bâs ettik, bâs ederiz fî külli ümmetin, bütün ümmetlerin içinden şehîden aleyhim min enfüsihim, onların içlerinden bir şahit beyaz ederiz. Vücuda getiririz. Ve cinabike şehiden ala haüla, ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve nezzelna aleykel kitabe, ve senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen ve kulli şeyin, her şeyi beyan eden ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan ve büşra ve müjdeleyen bin müslimin, müslimler için. Nâhl suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kul nezzelnâhu nezzelehu ruhul kudüsü min rabbike bil hakkı li yusebbitellezine amenu ve hüden ve büşra lil müslimin. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i min rabbike bil hakkı, Rabbinden hak olarak, hak ile li yusebbitellezine amenu, amen olanlardan onu tespit edenlere, onları tespit ettirmek için, sebat ettirmek için ve hüden ve hidayet olarak ve büşra ve müjde olarak el müslimin, müslümanlara. İsra suresinin 9. ayet-i kerimesi. Nâhl 102'de hidayet ve müjde olarak diyor Allah Teala, gene hidayeti ve müjdeyi vermiş. Ruhul Kudüs indirdi diyor. İsra suresinin 9. ayet-i kerimesi. İnne hazel Kur'ane yehti lilleti hiye akvemi ve yübeşşirul müminellezine ya'melune salihate enne lehum ecren kebira. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o en kuvvetli olur. Ve amelü salihat ve nefsine sadece amel işler. Bu amelleri işleyen, amelü salihat yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Kur'an-ı Kerim burada hidayete erdiren büyük bir ecir, büyük bir müjdedir. Nemliki hüden ve büşra lil müminin, Kur'an-ı Kerim hem hidayettir hem de müjdedir. Neml 77 ve innehu lehuden ve rahmetun lil müminin,
Muhakkak ki o, yani Kur'an-ı Kerim, hidayet rehberidir ve rahmettir müminler için. Kasas 49 Kul fe'tu bi kitabim min indillahi huve ehdâ minhumâ ettebiûhu in kuntum sâdikîn. De ki, eğer doğruysanız bu durumda Allah katından bu ikisinden, yani Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım. Kul fe'tu, öyleyse getirin. Bir kitap getirin min illahi Allah'ın katından ve olsun ehdâ. Hidayete ereyim. Minhuma o ikisinden ettebihuhu tabi olayım in kuntum sadıkın eğer sadıklar iseniz. Yani eğer sadıklar iseniz bu durumda Allah katından bu ikisinden yani Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım. Kasas 85 İnnellezî farada aleykel Kur'ane. Muhakkak ki o senin üzerine farz kıldı Kur'an'ı. Le raddüke seni reddedecektir, döndürecektir. İlâ ma'at, dönülecek yere. Ulaşman lazım gelen yere. Kul de ki Rabbi, benim Rabbim, alemu bilir, men câe bil hüdâ. Hidayetle geleni bilir ve men hüve fî dalâlin mübîn. Apacık bir dalâletli içinde olanı da bilir. Lokman suresinin 3. ayet-i kerimesi, Hüden ve rahmeten lil muhsinin. Muhsinlere bir hidayet ve rahmettir diyor Kur'an-ı Kerim için Allah-u Teala. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Elem terev, görmüyor musunuz? Ennellâhe sahare lekum mâfis semavati ve mâfil ardı. Allah-u Teala bütün gökleri, göklerde ve yerde olanları size, sizin emrinize musahhar kılmıştır. Ve esbega aleyhum ni'amehu ve batine. Zahireten ve batine, zahiri açık olan, apaçık olan ve batın olan, gizli olan bütün nimetleri üzerinize indirmiştir. Ve minen nasi ve insanlardan men kişiler vardır yücadiru fillahi. Allah'ta Allah hakkında mücadele ederler. Bir gayri ilmin, ilmin sahipleri olmadıkları halde. Ve la hüden, ve la kitab-ı münir, ilmin sahibi olmadıkları gibi, hidayetin de sahibi olmadıkları halde, bir nurlu kitabın da sahibi olmadıkları halde, Allah hakkında mücadele edip dururlar. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğu da ifade edilmiş, hidayet rehberi olan ve nur olan bir kitap söz konusu. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki velev cealnahu Kur'anen acemiyen ve eğer biz onu kılsaydık bir Kur'an olarak acemice Arapça olmayan bir dilde kılsaydık ve kalemede derlerdi ki levla fusilet ayatühü onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? E acemiyün ve arabiyün Arap olana aceme mi? Yani Arap olana Arapça olmayan bir dil mi? Böyle saçmalık olur mu? Derlerdi. Kul de ki, hüve, o, lillezine amenu, amen olanlar için hüden, hidayettir ve şifayun ve şifadır. Ve lezine la yuminine ve onlar ki iman etmezler, fi azanihim, onların gözlerinde
vakra vakra vardır ve hüve aleyhim ama onlar amadır, kördürler. Ülâike yunâdevne min mekânin baîd. İşte onlara sanki baîd, uzak bir yerden, uzak bir mekandan münadi seslenilir. Münadi olan, seslenen demek. Şura 52. Ve kezalike evhayna ileyke ve tıpkı onun gibi sana vahyettik ruhan, ruh vahyettik min emrina, emrimizden. Mâ kunte tedri, mel kitabı, sen kitap nedir? Bilmezdin. Velel imanı, iman nedir bilmezdin. Velakin cealnâhu, velakin sana onu cealnâhu nuren, sana onu Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık. Nehti bihi men yeşâyü, onunla hidayete erdirmek için men yeşayı, dilediğim men yeşayı, dilediğimiz kişiyi, men ibad, min ibadina, kullarımızdan. Ve inneke ve muhakkak ki sen le tehdi ila sırat-ı mustakim, sırat-ı mustakime ulaştırıyorsun. Câsiye suresi 11. ayet-i kerime. Hâzâ hudâ, işte bu hidayettir. Yani Kur'an-ı Kerim. Vellezine keferu, onlar ki kafirlerdir. Bi ayati rabbihim, Rablerinin ayetlerini küfredenlerdir, örtenlerdir, inkar edenlerdir. Lehum azabun min rizin elim, onlar için iğrenç olanından elim bir azap vardır. Câsiye suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Haza vesaire, işte bunlar basiretlerdir. Görme basiretlerdir. Görme hassalarıdır. Linnâsi, insanlar için ve evden ve hidayettir. Ve rahmetün ve rahmettir. Likâmin yûkinûn. Yakin hasleden bir kavim için bunlar vesairu, görme imkanlarıdır, basiretlerdir, görme hastalarıdır. Ve hüden ve hidayettir. Ve rahmetün ve rahmettir. Likamin yukinun, yakın hasıl eden bir kavme. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemişler. Sonra kalp gözleri açılmış. Yakin hasıl etmişler. O zaman kişinin basiret gözü açılmıştır. Bu gözleriyle görürken kalp gözüyle de görmeye başlar. Ahkâf suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve kâlellezîne keferû, kâfirler dediler ki, lillezîne âminû, onlar ki iman edenler ederler, li için, iman edenler için dediler ki, levkâne hayren ma sebekûna iley. Eğer Kur'an bir hayırlı bir kitap olsaydı, ma sebekûna ileyhi, bizi müsabakada geçemezlerdi. Yani ona yetişemezlerdi. Ve izlem yehtedû bihi,

veiz ve o zaman ki lem yehtedû, ermediler, hidayete ermediler bihi, onunla Kur'an-ı Kerim'de feyseykulüne ve diyecekler se yekulüne, se gelecek zamanı ki se yekulüne diyecekler ki haza ifkun kadim, işte bu kadim, eski bir ifkun, yalandır. Ahkaf suresinin 30. ayet-i kerimesi, galu dediler ki ya kavmena, ey kavmimiz, inna semina kitaben, muhakkak ki biz bir kitap işittik, ünzile min ba'di Musa, Musa'dan sonra inzal edilen, indirilen, musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi, onların elindekini tasdik eden, yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran ve ila tarikin müstakim ve tarik-i müstakime ulaştıran, hidayet eden bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, muhakkak ki biz işittik. Bir kitaben, bir kitap ünzile indirilmiş min ba'di Musa, Musa'dan sonra. Cin suresi 2. ayet-i kerime, yehdi iler rüşdi, o gerçeğe ve doğruya ulaştırır. Fe amennâ bihi, bu yüzden ona iman ettik biz. Amennâ, biz iman ettik bihi ona. Ve len nüşrike bi rabbina ehada, bundan sonra hiç kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız. Rabbimize karşı şirk sahibi olmayacağız. Cin suresinin 13. ayet-i kerimesi ve enna lemma seminel hüda amennâ bihi, ve enna muhakkak ki biz seminel hüda, hüdadan bahseden kitabı işitince, semi işittik, el hüda, hüdadan bahseden bir şey, bir kitap, amennâ bihi, ona inandık, ona iman ettik. Femen yu'min bi rabbihi, kim Rabbine öyleyse kim Rabbine iman ederse, fela yahafu, o korkmaz. Bahsen vela rehaka, ne eksileceğinden ne de haksızlığa uğramaktan korkmaz. Sevgili kardeşlerim, görüldüğü gibi Kur'an'ın bütünü içerisinde ne zaman Kur'an'dan bahsediliyorsa, artık Kur'an için söylenen sözler onun yol gösterici olduğu, yani hidayet olduğu, seminel hüda, hidayeti işittik diyor. Hüda olan, hidayet olan, Kur'an'ı işiten cinlerden bahsediyor Allah Teala ve hüda kelimesini kullanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bunca ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayettir, bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Hidayete erdirme özelliğinin sahibidir. Öyleyse

Allah Teala bütün insanlara bu ayetlerle açık ve kesin olarak ispat etmiş oluyor bu hususu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

0: kağıt ürünü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Çünkü bu konuşmayı Allah'ın emirleri istikametinde bir muhteva taşır. O ne istiyor sevgili kardeşlerim bizlerden? Birbirimizi sevmemizi istiyor. Çok sevmemizi istiyor. Birbirimizi mutlu kılmamızı istiyor. Allah Teala birisinin başka birine mutluluk vermesi halinde, mutluluk veren kişinin de büyük ölçüde dolacağını söylüyor. Öyleyse başkaları için yaşamak Allah-u Teala'nın üzerimize verdiği ciddi bir vazifedir. Aslında başkaları için yaşamak insanın kendi mutluluğu için yaşaması demektir. Öyleyse seveceğiz sevgili kardeşlerim. Sevmemiz lazım. Nefreti bütünüyle kalbimizden söküp çıkarmalıyız. Bizden nefret edenler olabilir. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama bunu onlar düşünsünler. Sevgili kardeşlerim, biz bizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalıyız. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. İnsan tabiatı kendisinden nefret eden insanlardan nefret etmeyi tabii bir sonuç olarak ortaya koyar. Ama biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden onun çok ötesini istiyoruz. Biz sizden Allah'ın emrini yerine getirmenizi istiyoruz. Sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizi sevmeyenlerin de sizin tarafınızdan sevilmesini istiyoruz. Talebimiz bu istikamette. Bu talep Allah'ın bize verdiği bir emirdir. Bizim görevimizse bunu sizlere de aktarmak. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey etrafındaki insanları mutlu ederek her birine verdiği mutluluk kadarını o kişinin, mutluluk veren kişinin kendisinin yaşaması. O zaman aynı şeyi söylersiniz sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir insanı mutlu ettiğiniz zaman, onun mutluluğunu tespit ettiğiniz zaman bu size huzur vermez mi sevgili kardeşlerim? Eğer başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız o dünyadaki en güzel yaşam tarzıdır. Çünkü başkalarını mutlu etmeye çalışan ve bunu başarabilen bir kişi başkalarına verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için başka insanların yaşadığı mutlulukların kat kat fazlasını yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın istediği neydi? Bizim mutlu olmamız. Kanununda ne güzel koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah-u Teala'nın verdiği bu emri, Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getirirsek, o zaman bizim için de söz konusu olan şey, onlara verdiğimiz mutluluğun tamamını yaşamak. Yani bir insan etrafındaki 4 kişiye A kadar mutluluk veriyorsa, kendisi 4 A kadar mutlu olur. O ise Allah Teala'nın bir nimetidir, ihsanıdır, lütfudur, lütfu keremidir. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Herkesin mutlu olmasını. Peki iblis ne istiyor? Şeytan ne istiyor? O da herkesin mutsuz olmasını ister. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. İnsan ve cin şeytanlar devamlı insanların huzursuzluğu istikametinde yapılarına uygun negatif davranışlar sergilerler. Sevgili kardeşlerim, sizlerin davranış biçimleriniz hep Allah'ın emrettiği istikamette, hep başka insanları mutlu edecek olan, onların mutluluğuna sebebiyet verecek olan konuşmalar ve davranışlar olmalıdır. Bunun için de sevmek asli şarttır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Sevmelisiniz. Kanun, severseniz, sevilirseniz şeklinde. O zaman sizi sevenleri zaten eşyanın tabiatına uygun olarak normal standartlarda seversiniz. Ama biz diyoruz ki sizi sevmeyenleri de sevin. Eğer sizi sevmeyenleri de sever, bunu onlara ispat ederseniz, belki tamamının değil ama büyük bir kısmının sizin gibi bir davranışla size geri döndüklerini göreceksiniz. Yani onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalacaklar. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah-u Teala'nın emridir. Nefret de şeytanın size ulaştırmak istediği en büyük hedeftir. Nefret. Şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes birbirine düşmanca davransın. Her düşmanca davranış karşı taraftan da düşmanca bir davranışı davet edeceği için ikinci düşman davranış birincinin tekrar negatif istikamette hareket etmesine sebebiyet verebilir kuvvetli bir ihtimal. Böylece ikinci defa kötü davranılan bir kişi o da karşı tarafa kötü davranmayı daha uygun standartlarda görür. Yani içinden gelen şeytanın ona verdiği talep onun da karşı tarafa zulmetmesidir. Şeytan bunu ister ve bunun devam etmesini ister. A, B'ye zarar verecek. B bunun üzerine öfkelenecek. O da A'ya zarar verecek. A, tamam ben ona kötülük yaptım, o da bana kötülük yaptı deyip durmuyor. Orada kalmıyor. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bitti. Kendisinin ona yaptığı kötülüğü birçok insan değerlendirmeden tekrar kötü davranışlarına devam ederler. Bu ise bitmeyen bir senfoni gibi iki tarafın birbirini hep zedelemesine, yaralamasına, huzursuz kılmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey sevmektir. Sevmek meselenin özüdür. Allah'ın kanunu severseniz sevilirsiniz şeklinde. Sevgili kardeşlerim, madem ki olay bu, madem ki seversek seviliyoruz, niçin başkalarını sevemiyoruz? Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında onların da bize yaptığı yanlış davranışlar var. O yanlış davranışlar sebebiyle biz onları sevemiyoruz. Ama Allah Teala ne diyor? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Kendisini sevenleri normal standartlarda herkes sever. Ama biz sizlerden onun daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O sever. Ama kanunları vardır. O kanunları mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah Teala uygular. Biz insanlar karşımızdakinin bize olan davranışını inceleriz. Davranış bize hangi şekilde tesir etmiş? O bizi ilgilendirir. Eğer bizde negatif bir tesir bırakmışsa, bizi üzen bir tesir bırakmışsa, bizim içimizden gelen davranış biçimi talebi aynı sıkıntıyı, aynı huzursuzluğu ona da bizim vermemiz şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, biz sizden bunu önlemenizi istiyoruz. Size kötü davranışta bulunanlara da güzel davranışlarla cevap verecek olursanız dost kazanırsınız. O kişi sizi birçok defa deneyecektir. Ama her birinde kendisini seven bir kişinin varlığı kesinlik kazandığı cihetle o da ona karşı sevgi, o da size karşı sevgi duymaya başlayacaktır. O zaman bir yere varıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizi sevenleri zaten severiz. Eşyanın tabiatına uygunun bir sonuç. Ama biz sizden bunun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, hatta nefret edenleri de sevmenizi. Öyleyse bu mümkün mü? Mümkün sevgili kardeşlerim. Mümkün olmasaydı Allah Teala böyle bir emri bize vermez. Size de öğretmezdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz tehlike. Göreviniz başka insanları sevmek ve onları bu sevgiyi açık bir şekilde ifade ederek ispat etmek. Biz bir de düzeni yaptığımız zaman karşımızdakilerin büyük kısmının da bize karşı güzel davranışlarla cevap verdiklerini görürüz. Bunun arkasında Allah'ın bütün insanların kalplerine koyduğu sevgi vardır. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardımcı olsun. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın. Ne olur? Sabanlık seyran olur. Dünya mutlulukla dolar. Peki neden madem öyle dünya mutlulukla dolmuş değil, her tarafta huzursuzluk görüyoruz? Arkasında bizler varız sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz eğer başkalarını rahatsız edecek bir hüviyet taşıyorsa bazı noktalarda, onun karşılığı bu davranışa muhatap olan kişi tarafından bize genel olarak aksettirilir. Onun davranış biçimlerinde de bunu biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, madem ki kanun bu şekilde bir seyir gösteriyor, bu şekilde sonuçlara yer açıyor. İnsanlar kendilerine yapılan kötülüğü affedemiyorlar, intikam almak istiyorlar. O zaman başka insanların da aynı şekilde olduğunu düşünerek, bizim başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmeye çalışmamız gerekmez mi? Eşyanın tabiatına uygun sonuç bu değil mi? Bizden güzel davranışlar, hatta kendi kötü davranışlarına karşı bile güzel davranışlar, onları sevdiğimizi kesin olarak ispat eden davranışlar ortaya çıkıyorsa, onları bir cevap teşkil ediyorsa, onlar bizi deneyeceklerdir.

negatif davranışlarının azaltıldığı istikamette bir hedefe sürükleyecektir. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. İyi davranan kişi mutlaka iyi davranışlara muhatap olacaktır. Kötü davranan kişi mutlaka kötü davranışlara muhatap olacaktır. Bu belki hemen vücuda gelen bir şey olmayabilir. Ama bir kişi etrafındaki insanlara iyi davranıyorsa onların kötü davranmaları devam etmesine rağmen o iyi davranışları sergilemeye devam ediyorsa kötü davranan kişi kötü davranışlarını devam ettiremez sevgili kardeşlerim. İş dünyası ona başka şeyler telkin edecektir. Bunu gerçekleştirecektir ya da gerçekleştirmeyecektir. O onun iradesine kalmış bir husus. Ama biz etrafımızdaki bütün insanlara en güzel davranışlarla yaklaşıyorsak hedefimiz, samimi hedefimiz, işten gelen hedefimiz gerçekten onları mutlu etmek ise, bu istikamette ise bunu başarmamamız mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Başkaları diledikleri gibi davransınlar. Ama bizim onlara kötü davranışlarına karşı bile en güzel davranışlarla cevap vermemiz, tekrar tekrar bunu denemeleri halinde her seferinde aynı istikamette bizden güzel karşılıklar almaları bir süre sonra onların da bize karşı olan davranışlarını negatiften pozitife doğru yönlendirecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey onları mutlu etmek değil mi? İsteriz ki onları mutlu edelim. İsteriz ki onlara huzuru yaşatalım. Eğer hal böyleyse davranış biçimlerimiz bu halin bir göstergesi olmalıdır. En güzel standartlarda davranış biçimleri sergilemeliyiz. Bize iyi davrananlara karşı böyle bir davranışı ortaya koymak eşyanın tabiatına son derece uygundur. O kişi bize iyilik etmiştir. İçimizden gelen şey ona kötülük etmek değildir artık bu noktada. Ona güzel bir davranışla cevap vermektir. Peki marifet nerede? Marifet, bize kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap verebilmemizdir. Bu onlara kötü bir davranışla cevap vermemizden çok daha fazla tesir edebilecek olan bir asli unsurdur. O kişi bunun bir tesadüf olduğunu düşünerek size gene kötü bir davranışla davranacaktır. Ama sizden ona geri dönen şeyin gene pozitif bir davranış, onu mutlu eden bir davranış olduğunu yaşayacaktır. Bir defa, iki defa, üç defa, dört defa bu kişi aynı sonuçlara ulaştığı zaman artık size karşı kötü davranışları devam edemez sevgili kardeşlerim. Sizin o sabırlı ve Allah için yaptığınız, Allah'ın istediği istikamette vücuda getirdiğiniz davranış biçimleriniz, yani bu noktada kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o kişiyi farklı bir konuma mutlaka getirecektir sevgili kardeşlerim. Adım adım onun değiştiğini, onun da size karşı daha yumuşak davranışlara büründüğünü göreceksiniz.

Sizin negatif bir değişmeye asla düşmeyeceğiniz onun tarafından kesin olarak tespit edildikten sonra o kişi yaptığından pişmanlık duyacaktır. Size karşı olan kötü davranışlarından pişmanlık duyacaktır. Her türlü yolu denemiştir. Size negatif davranışlarda bulunmuştur. Her birine verdiğiniz güzel cevaplar, yani onu asla rencide etmeyen, sizin sanki ona kötü davranışınızı, onun size karşı olan kötü davranışını görmemeniz gibi ya da onun tesir altında kalmamanız gibi bir sonuç karşı tarafı eninde sonunda mutlaka etkileyecektir. Ve bu istikamette yeni bir muhteva ortaya konacaktır. O kişi daha bir süre devam edecektir sizden de aynı kötü neticelerin kendisine geri dönmesi ve onun daha şiddetle size saldırması için imkanlar aranacaktır onun tarafından. Ama bütün bu gayretlerin hep aynı güzel sonuçla sizin tarafından cevaplandırılması bir süre sonra o kişiyi pes ettirir sevgili kardeşlerim. Her ard arda gelen kötü davranışların karşısında ard arda gelen güzel davranışlar sizin tarafınızdan ortaya konulan sanki size bir kötülük yapılmamış, sanki size bir iyilik yapılmış gibi bir cevabınız, bir davranış biçiminiz karşı tarafı evvela şaşırtacak. Ama sonra bütün denemelerine rağmen her seferinde onun yaptığı kötülüğe karşı sizin güzel bir davranışla ona cevap vermeniz bu sürenin sonunda mutlaka bardağı taşırır ve onu daha güzele doğru yürütür. Hele davranışlarında değişiklik olmaya başlayınca, sizin ona karşı davranışlarınız daha da sevecen olmaya başlarsa, onu daha çok mutlu edecek bir hüviyet taşırsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi için kaçacak delik yoktur, değişecektir. O da sizi bir süre sonra başlangıçta istemese bile sevmek mecburiyetinde kalacaktır. İç dünyası ona bunu emreder. İç dünyası ona o kadar kötülük etmesine rağmen karşısındakinin hiçbir negatif davranış biçimi sergilemeden sadece kendisini mutlu edecek olan kötülük yapanı mutlu edecek istikametinde olan davranış biçimleri adım adım onu değiştirecektir. Öyle bir gün gelecektir ki o kişiye karşı artık kötü davranışlar sona erecektir. Yavaş yavaş her şey şeytanın istediği istikametten Allah'ın istediği istikamete doğru dönüşecektir. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bunu başardığınız zaman bir kişiyi daha Allah'ın emrettiği standartlarda davranarak Allah'ın emrettiği standartlara ulaştırdınız. Bunun arkasında Allah'ın size yardımı çok büyük bir faktör olarak devreye girer. Allah Teala en güzel davranışın kötülüğe iyilikle davranmak olduğunu ifade buyuruyor. Kötülüğe karşı kötülük yapma hakkınız var. Adına kısas diyor Allah Teala. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak var. Bu da hakkınız. Ama daha güzeli kötülüğe karşı iyilik etmek. Sevgili kardeşlerim, size bir kötülük yapılmışsa
nefsinizin afetleri mutlaka ondan intikam almaya sizi zorlar. Eğer nefsinizin afetleri olmasaydı böyle bir zorlamayla zaten karşılaşmayacaktınız. Ve o kişi size yaptığı kötülük sebebiyle sadece size derecat kazandırmış olacaktı. Ama böyle bir davranış biçimine siz de aynı şekilde davranmak hakkının sahibi olduğunuzu düşünerek nefsinizin intikam afetine yenildiğiniz takdirde siz de ondan intikam alacaktınız. Aldığınız takdirde kazandığınız dereceler kadarını yeniden kaybedecektiniz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden Allah Teala bize kötülüğe karşı iyilik ediniz diye de bir yol göstermişse, neden bunu yapmayarak en üstün dereceyi kazanmayalım, en çok derecat kazanmayalım? Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı kötülük hakkınız mı? Evet. Kısası koymuş Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de. E, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak yine hakkınız ama daha çok kazanırsınız. Siz ona kötü davranmadığınız için derecat hiç kaybetmemiş olursunuz. Onun size yaptığı kötü davranışın gerektirdiği derecede siz derecat kazanırsınız. Ama ona, onun kötülük etmesine rağmen siz iyilik ederseniz, hem onun kötülüğü sebebiyle kaybettiği dereceleri kazanırsınız, hem de siz ona iyilik ettiğiniz için ona yapılan iyiliğin karşılığında olan dereceleri kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, elinizde imkanlar size hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaya taşıyacak hüviyette. Hepiniz için sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen bir müessese hep var. Allah Teala istiyor ki herkes Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uysun da ve yasaklarına uysun da ne başkasına kötülük etsin ne de başkasından kötülük görsün. Allah Teala kanunlarını koymuş, uygulamak mecburiyetinde olan insanlar ayrıca hür iradeleriyle tamamen serbest bırakılmışlar. Diledikleri gibi davranmak imkanının sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ne kaybederiz? Nefsimizin afetleri bize kötülük yapan bir kişiye aynı ki kötülüğü yapmak için devamlı bizi zorlar. Ruhumuzun hasletleri ise bu konuda bir zorlama göstermez. Onlar başkalarının bize yaptığı kötülüklere karşı ona rağmen iyilik etmemizi isterler. Öyleyse niçin nefsimizin afetlerinin almak istediği intikamı alalım ve kazandığımız dereceyi tekrar kaybedelim? Tam aksini yapalım. O bize kötülük etmişse biz ona bir iyilik yaparak cevap verelim. Böylece o yaptığından utanç duyacaktır. Muhtemeldir ki ondan sonraki davranışlarında size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemeyecektir. Bu kuvvetli bir ihtimal. Ama %100 mü? Hayır, öyle insanlar vardır ki
öylesine öfkelerine mağlup olurlar ki kinlerini her fırsatta intikama dönüştürmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlar gibi olmayın. Affetmenin büyüklüğünü yaşayın. Affetmek Allah'ın emridir. İntikam almaksa o şeytanın emridir. Peki Allah Teala müsaade ediyor mu buna? Evet, ediyor. İntikam almak Allah Teala tarafından bir hak olarak insanlara verilmiş. Allah Teala intikam alın demiyor. İntikam almak hakkını veriyor. O kişiye bu istikamette bir zarar gördüğü için kapıyı açmış ama mutlaka o kapıdan içeri girin diye bir emri yok. Yani size kötülük edene mutlaka siz de kötülük edin ve sıfıra sıfır elde var sıfır olun emri yok. Tam aksine size yapılan kötülüğe karşı iyilik edin emri var. Peki sevgili kardeşlerim, ne olur kişi kendisine kötülük edilmişse o da karşısındakine kötülük etmiştir. Netice sıfıra sıfır elde var sıfır olmuştur. İşte bu kısas hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sabredebilirsek, bize yapılan bir kötü davranışa karşı kötülüğü yapana güzel bir davranışla, onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebilirsek, o zaman biz iki defa kazanmış oluruz. Bize yapılan her kötülük bize derecat kazandırır, kötülük yapana derecat kaybettirir. Bizim yaptığımız her iyilik gene bize derecat kazandırır, karşımızdakine derecat kazandırmaz. Ama bize derecat kazandırır. Bu standartlar içinde yapmamız lazım gelen belli değil mi sevgili kardeşlerim? Neden başkalarını mutlu ederek derecat kazanmak varken neden onları mutsuz edelim de hem onları üzerim, bu bize sıkıntı verir hem de derecat kaybederim. Bu da Allah-u Teala'nın bizi cezalandırması. Hepiniz biliyorsunuz ki kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan kişiler cennete, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan kişiler de cehenneme girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden cehenneme girelim? Neden insanlara kötülük edelim, bir de vicdan azabı duyalım ayrıca? Öyleyse yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara en güzel davranışlarla davranmak, huzur içinde olmak, mutluluğu yaşamak. İşte bütün insanlar için en güzeli budur. İnsanları mutlu ederek mutlu olmak. Hem başkalarını mutlu etmek gibi bir güzelliğin sahibi oluyorsunuz, güzel davranışın sahibi oluyorsunuz. Hem bu sebeple Allah Teala sizi mutlu ediyor. Hem de gideceğiniz yerin cennet olması istikametinde derecat kazanıyorsunuz. Hiç ayrı cepheden mesele bütünüyle lehinizde. Hal böyleyse insanların nefslerinin afetlerine kapılarak başkalarına
kötülük etmeleri hiç akılcı değil. Ne düşünüyorsunuz bu konuda sevgili kardeşlerim? İnsanların üç davranış biçiminden bir tanesi kötülüğe kötülük, ikincisi kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, üçüncüsü kötülüğe karşı iyilik. Ne olur? Kötülüğe karşı kötülük yaparsanız eğer kısas uygulamış olursunuz. O size kötülük yaptığı zaman ne kadar derecat kaybetmişseniz, aynı şeyi ona tatbik etmişseniz, siz de o kadar derecat kaybedersiniz. Size yaptığı kötülüğe karşılık aynı miktarda kötülük yapmanız halinde aynı miktardaki dereceyi kaybedersiniz. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmazsanız, o zaman o kişi size kötülük ettiği için derecat kazanırsınız ve o kazandığınız dereceyle kalırsınız. O size aslında Allah katında sizin kazancınızı temin eden bir davranış biçiminde bulunmuştur. Siz ona hiçbir şey yapmadığınız takdirde derecat kazanırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, bir de kötülüğe karşı iyilik var. İşte size kötü davranan bir insana bir güzel davranışla cevap verirseniz, o zaman onu mutlu edersiniz. Bu ise size derecat kazandıran bir olaydır. Aynı zamanda mutluluk da verir. Size kötülük yapan bir insana bir güzel davranışınız, Allah Teala'nın kalbinize ferahlık vermesine sebebiyet verir. İntikam almak yerine ona güzel bir davranışla cevap verdiniz ve size kötü davrandığı için derecat kazandınız. Bir, siz ona iyi davrandığınız için ikinci defa derecat kazandınız. O olay, onun size kötü davranması iki defa derecat kazanmanıza sebebiyet verdi. O size kötü davrandığı için derecat kazandınız. İntikam almadığınız için bir derecat kaybınız söz konusu değil. Ama ona karşı güzel bir davranışta bulunduğunuz için derecat kazanmanız söz konusu. İşte bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, göreviniz insanlara hep en güzel davranışlarda bulunmak. O istikamette bir gayretin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluğunuzun daim olmasını diliyoruz. Huzur içinde yaşamanızı diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk ve mutsuzluk. Kod numarası 3.2.11.45. İslami ve tasavvufi konulardan bir tanesi. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek sebeple yaratıldınız. Sadece mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Dilerseniz mutsuzluğu seçebilirsiniz. Unutmayın. Mutluluğu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Tekrar edeyim. Diyorum ki unutmayın ki mutluluk yolunu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Sakın kabahati başkalarının üzerine atmaya çalışmayın. Vebal yalnız size aittir. Siz mutlu olmanın sırrını keşfetmeye çalışmadınız. Aslında bir sır değil ama asırlardır Kur'an üzerine yoğunlaşan, hayır asırlardır değil, bin yıllardır Kur'an üzerine yoğunlaşan iblisin gayretleri. Unutmayın, Kur'an yeni bir dini ifade etmiyor. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ihata ediyor. Bütün evvelki kitaplardaki tek dini, Allah'ın dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinini. Evet, hepsi bir tek din. İkincisi hiç olmamış. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O din, Arapça adını kullanırsanız eğer İslam dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki ismini kullanırsanız Hanif dinidir. Hazreti Adem zamanında başlamıştır ilk peygamber. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrinde aynı din sadece son defa tekrarlanmıştır. Bir nebiye indirilen son şeriat kitabında, son nebiye indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabında. Şeytan birçok faktörü bir araya getirerek sadece insanların mutsuzluğunu oluşturmak istiyor. Ezelde sözü var. Olayı biliyorsunuz. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'e ruh veriyor ve diyor ki bütün meleklere ve cinlere ona ruh verdim diyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edin diyor. Bu bir emirdir. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala, yani şeytanlardan iblis o sırada Allah'ın huzurunda secde etmiyor. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Allah Teala soruyor: "Ey iblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ki sen emrime rağmen ona secde etmeyerek kafir oldun."
İblis diyor ki beni ateşten, dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu, Adem'i topraktan yarattın. Tıyından killi topraktan organik hüviyete dönüşebilen topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. Burasını terk et diyor. Ya da daha açık bir ifadeyle defol git buradan diyor. Bu sebeple şeytan rejim edilmiş, yani kovulmuş hüviyettedir Allah'ın huzurundan, kovulmuştur. Diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, bana bu müsaadeyi verirsen, ben bu Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin, Adem oğullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların hepsini, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı bu. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Tabi kılacağım diyor. Bana tabi olacaklar diyor. İşte o günler geldi. İnsanların pek azı hariç hepsi bugün şeytanın emrindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, pek az insan. Ama bu insanlar, bahsettiğim bu pek az insan, ister Hristiyanların içinde olsun, ister Yahudilerin içinde olsun, ister İslam'ın içinde olsun, hepsi de aynı şeyleri yapar. Kainatın o tek dininin kendilerine verdiği temel emirleri yerine getirirler. Allah'ın davetine icabet ederler. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde? Diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına davettir. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. İşte hangi dinin içinde olursa olsun, o dinin içindeki insanların o şeytana tabi olmayan, şeytana tabi olmaktan hariç olan pek azı,
Ne diyordu İblis? Pek azı hariç bütün devirlerde bütün insanları kendime tabi kılacağım, bana tabi kılacağım diyor. Hepsi diyor bana tabi olacaklar. İşte bugün artık sokaklarımızda çocuklarımız şeytana tabi oluyorlar. Şeytana kul oluyorlar. Sokaklarda kedileri, köpekleri keserek kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman böyle oldu. Bugün de böyle olacak. Ama ne var ki, bütün bunlara rağmen son savaşı İblis kaybedecek. Taraftarlarıyla beraber kaybedecek. İşte muhteva onu gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmamanızı istediğim Allah'ın bir büyük hakikati, hayat sonsuzdur. Ölümle hayat bitmez sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Ve birkaç saat ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz. Tıpkı bir uykudan uyanır gibi aynı öldüğünüz yaşta sağlıklı olarak tekrar hayata getirileceksiniz. Ölümü bir son zanneden herkes büyük bir yanılgının içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın yolunda alnımız açık, yüzümüz pak sevgili kardeşlerim. Allah için varız her şeyimizle. Öl dediği yerde ölürüz. Bir canımız var, feda olsun. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şu dünyayı sonsuz bir mutluluk içinde Allah ile birlikte yaşamak varken şeytana kul olmak, şeytana köle olmak. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı, pek az hariç hepsi ne yazık ki şeytana kul olacaklar. Dün oldular, bugün de oluyorlar, yarın da olacaklar. Şimdi bir defa daha hatırlayalım. Ne demişti İblis? Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Allah Teala da diyor ki, benim muhlis kullarım hariç. O da diyor ki, senin muhlis kulların hariç, ötekilerin hepsini kendime tabi kılacağım. Peki, bu vaadini yerine getiriyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bunun gerçekleştiğini söylüyor. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım vaadini yerine getirdi.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadılar diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kıyamet günü bütün insanlar bütün kainattaki hayatlarını bitirmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar bütün kainatta hayatlarını bitirmiş olacaklar. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 73 fırkadan 72'si şeytana kul olacaklar. Böyle olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştirmiş. İblis insanlardan ne ister sevgili kardeşlerim? İblis insanlardan bir tek şey ister. Bütün insanların şeytana kul olmasını, bütün insanların şeytana tabi olmasını, arkasındaki temel isteği bütün insanların mutsuz olmasıdır. İstediği tek şey insanların mutsuzluğu. İnsanlar neden mutsuzdur? İnsanlar şeytan yüzünden ve şeytanın kumanda ettiği nefsleri yüzünden mutsuzdurlar. Peki bu nefs ne mene bir şeydir, nasıl bir şeydir ki böyle insanı mutsuz ediyor? Muhtevasında sadece afetler olan bir vücudumuzdur. Hepiniz nefsinizi yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Her gece nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır ve rüya adı verilen bir olayı yaşarsınız. Rüyanızda uçarsınız, rüyanızda bir şeyler yaparsınız. Nasıl ben şu anda size fizik vücudumuzun baş gözleriyle bu vücudumun içinden bakıyorsam, orada da nefsinizin içinden çevrenize bakarsınız. Ve iki tür rüya görebilirsiniz. Ya fizik bir ortamdasınız ya da değilsiniz. Eğer fizik ortamdaysanız etrafınızdaki bütün insanlar nefsleriyle oradadırlar. Orası berzah alemidir ve nefslere göre fiziktir. Yani eğer biz burada nefslerle beraber olsaydık, ben bu bardağı elime aldığım zaman bardağı tutarım. İçindeki suyu içerim. Fizik alemde de fizik vücudum bu fizik aleme ait olan, zahiri aleme ait olan, bu görünen aleme ait olan bardağı ve gene görünen aleme ait olan içindeki suyu alır ve içer. Berzah alemi de nasıl bu alem, zahiri alem fizik vücudumuza göre fizikse, berzah alemi de nefsimize göre fizik. Sevgili kardeşlerim, eğer ben burada nefsimle olsaydım, şu anda bir rüya aleminde olsaydık ve burada olsaydım, sizler de burada olsaydınız, ben hepinizi görürdüm. Ama siz beni göremezdiniz. Nefslerle bu alemde olsaydık, bu bardağı tutmak isteseydim, tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip bu tarafa gelirdi. Her seferinde elim içinden geçerek gelirdi. Hiçbir zaman bardağa dokunamazdım. Çünkü o bardak boşlukta bir yer kaplamasına rağmen, kendi fiziğinde var olmasına rağmen, berzah aleminin varlığı olan nefs için fizik değildir. Öyleyse nefsiniz bu alemde her gece vücudunuzu terk eder. Bu alemde terk eder. Terk ettiği zaman bu alemde olduğunuzu görürsünüz. Ama diğer aleme ait olan varlıkları da Allah Teala dilerse
gösterir. Eğer sadece bu fizik alemi görüyorsanız, bundan nasıl emin olacaksınız? Gördüğünüz bu alem fizik alemdir, fizik vücudunuz alemidir. Çok kolay. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne döşemeler sizin için maddedir, ne tavan maddedir, ne duvarlar maddedir. Duvarlarında, tavanında, döşemeninde içinden geçebilirsiniz. Hiçbirisi size engel değildir. Uçmaya başladığınız zaman uçuş hızınızla bir duvardan girersiniz, öbür duvardan çıkarsınız. Ama hiçbirisi size engel teşkil edemez. İşte böyle bir hüviyetin sahibisiniz. Ve nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin fiziğine sahiptir. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz ise bu aleme, zahiri aleme aittir. Zahiri alem onun için maddedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devirde bizleri yaratmış. Bir aradayız. Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblisin, yani şeytanın hakim olabileceği insanlar var, hakim olamayacağı insanlar var. Kim Allah'ın yolunu seçmişse ve seçtikten sonra Allah'a tevekkül ederse, şeytan o insanlara hiçbir şey yapamaz. Her zaman mağlup olmaya mecburdur. Onlar şeytanın bağırıp çağırmasına, yırtınmasına rağmen hem bu dünyada mutlu olurlar, hem de mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şeytan onlara her zaman yenik düşer. Öyleyse şeytanın büyüsü ve hüddamı sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir eder. Dileyenler İrşat makamına ulaştıkları an, başların üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bu devirde yaşıyorsanız, ki sizlere hitap ettiğimize göre bu devirde yaşıyorsunuz, bilin ki aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup da başın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, yerleştiği andan itibaren başının üzerinde bir muhafız vardır. O kişinin hüddam sebebiyle veya büyü sebebiyle, sihir sebebiyle mutsuz olması mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk üçgeni şeytanın alemine aittir. Orada eksi sonsuzla sıfır arasındaki bölgedeki alem şeytanın alemidir. Sıfırla artı sonsuz arasındaki alem Allah'ın alemidir. Allah'ın dostları orada Allah'ın krallığında Allah'ın hükümleri içerisinde yaşarlar. Sıfır noktasının üzerindeki kesimde. Şeytan ve avanesi de aşağıdadırlar.
zülmani standartlar içinde. Allah'ın dostları, Allah ruhları ve işledikleri hayırlardan oluşan bir üçgenin içinde. Şeytanın dostları, şeytan, nefslerin afetleri ve işledikleri cürümler, işledikleri hatalar, şerler, işledikleri şerlerden oluşan bir üçgenin içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mutsuz olan insanlar? Bilin ki bütün mutsuzlar şeytanla olan ilişkilerini kesememiş olan insanlardır. Şeytanın tesiri, şeytanın hegemonyası altında yaşayan insanlardır. Allah ile olan ilişkilerinde geçerli zemine ulaşamamışlardır, yerleşememişlerdir. Şeytan onları kontrolü altına almıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi mutluluğa götürecek olan tren sadece Allah'ın trenidir. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi cehenneme giden trene binmişlerdir. Oraya doğru yol alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu büyük hakikati en iyi bilendir. Öyleyse Allah'ın ayetine dikkat edin. Ne diyor ayetinde Allah Teala? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanları ihtiva eden bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. 73 fırkadan sadece bir tanesi. Öyleyse bu tabire dikkatle bakalım. Kimdir mümin? İblisin, dikkat edin sözüme sevgili kardeşlerim, iblisin yeni bir tuzağıyla karşı karşıyasınız. O ayetin farkında olan iblis, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular ayetini, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini çok iyi değerlendiren iblis, zamanımızda insanlara mümin olmak standardını yok ederek devreye girmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asırcık geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra Kur'an'ı öğretmekten murat, Kur'an'ın okunuşunu öğrenmek olmuş, öğretmek olmuş. Çıkmış insanlar işin içinden. Aramızda diyorlar en hayırlımız Kur'an'ın tecvidle nasıl okunduğunu öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Kur'an'ın tecvidle okunuşunu değil, Kur'an'ın okunuşunu değil. Eğer Kur'an'ın okunuşunu olsaydı o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olamazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyordu. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın manasını öğrenmek ve onu yaşamak. İşte Kur'an'ın manası, Kur'an'ın muhtevası iblis tarafından baştan aşağı değiştirilmiş. Bütün güzellikler yok edilmiş. Bütün çirkinlikler devreye sokulmuş. İblis üst seviye bir zekanın sahibi.
Bir zulmani dahi, iblis, şeytan, zulmani ilmi ledunun sahibi. Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Ve kötülük için kullanıyor öğrendiği ilmi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Allah için kullanıyor öğrendiği ilmi. İblis ne diyor? Madem ki iman, inanç demektir. Mümin de inancın sahibi. Kime karşı olacak ilaç? İnanç Allah'a karşı. Öyleyse Allah'a inanan mümindir. İnsanlar da buna inanıyorlar. Oysa ki Kur'an kurtuluşu, yani felahı ve bunun zıttı olan cehenneme gitmeyi de ifade eder. Ve Allah'a inananların da çoğu ne yazık ki cehenneme gidecekler. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğine beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini kesin olarak Allah Teala ifade etmiş Yunus 7 ve 8'de. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar inansınlar, Allah'ın cennetine giremezler. Mutsuz olarak yaşayacaklardır ve cehenneme gireceklerdir. Mutsuzlukları kıyametten sonra da sonsuza kadar devam edecektir. Ve sadece arkasında şeytanın aldatmasına razı olmaları vardır. Öyleyse kimdir mümin? Mümin bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama bu vazif tek başına yetmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak inanç şartlarından bir tanesi. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, resullerine, ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra Allah'a ulaşmaya, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmaya ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaya vabeste olan 7 tane inanç şartı. Böyle bir muhteva içinde meselemize baktığımız zaman mümin olmanın standartlarını görüyoruz. Mümin olmak mutluluğun yarısıdır. Mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. O zaman manasını anlayacaksınız Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinin. Yani 19 şartın sahibi bir mümin olmak için bir vasıf şartı oluşuyor kişide. Diyor ki Allah Teala Hicret 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam'a, İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah iman kelimesini kalbinizin içine yazmadı diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman kelimesi kalbinin içine yazılmayan bir insan. İman kelimesi kalbine yazılmamış bir insan. O
onları mümin kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse burada 19 tane unsurla birlikte bir mümin olma müessesesi var. Böyle bir insan 14. basamaktadır.

itibaren mümin sayılmaktadır. Allah'a sadece inandığı için değil, o inandığı Allah'a üzerine 12 defa farz kılınan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ondan sonra da bu kişi 19 vasfın henüz bir kısmına sahiptir. Ama buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mümin kılar. Unutmayın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine sadece müminlerin gireceğini Allah Teala ifade ediyor. Kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Küfür standartları içinde kimler kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk ya da mutsuzluk, siz seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, siz seçeceksiniz. Küfürde kalmak ya da mümin olmak, siz seçeceksiniz. Üçü de aynı şeydir. Aynı noktayı ifade eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mümin olmuşlardır. Amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Felaha ermişlerdir. Allah'a teslim olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Allah'a kul olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Huşu sahibi olmuşlardır. Kurtuluşun bütün şartlarına sahip olmuşlardır. Ama bu iptidai felahtır. Yani başlangıç felahıdır. Başlangıçtaki en iptidai seviyedeki kurtuluştur. Ama kesin bir hükmü var Allah-u Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani mutluluğu mutlak olarak hak eder. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ömrü boyunca mutsuz kalacaktır. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizlere bir güzelliği yaşamayı nasip kıldı. Bir defa daha bir Allah sohbetini beraberce yaşadık. Bir defa daha mutlu olduk. Bir defa daha huzur içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah için bir aradayız. Konumuz dinlerin ortak özellikleri. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar dinler diyorsak da aslında dinler yoktur. Sadece bir tek din, üç esastan oluşan bir tek din söz konusu olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. İlk adımdan son adıma kadar dinin seyri, ulaştığı merhale, başlangıçtan farklı bir yere hiç ulaşmamıştır. Hep aynı din, tek din, kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, bugün şu anda dünya üzerinde kitapları elde bulunan üç din var. Öyle görünüyor. Herkes üç dinden bahsediyor. Birisi başlangıçta Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu, Allah-u Teala'nın kendisine indirdiği Tevrat'a dayalı olan Musevilerin dini. İkincisi, Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'e dayalı olarak Hristiyanlık dini. Üçüncüsü, Allah Teala'nın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an'a dayalı olarak indirdiği İslam dini. Ve şu anda dünya kitaplı dinler açısından üç ayrı gruba ayrılmış durumda. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam. Sevgili kardeşlerim, ve dünyada savaşlar oluyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ayrı dinler adına. Sanki birbirinden ayrı dinler varmış ve de başka bir dinin müntesipleri düşmanmış. Böyle bir intibayla insanlar birbirlerine düşman ediliyorlar, savaşlar oluyor, milyonlarca insan ölüyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlığın en büyük trajedisidir, faciasıdır. Birbirinden ayrı olmayan, sadece bir tek dinin mensupları olması gereken insanlar, ayrı ayrı üç fırkaya ayrılmışlar, yetmez, ayrılmakla kalmamışlar, düşman olmuşlar. Burada dikkat çekici husus, Hristiyanlarla Yahudilerin birbiriyle düşman hüviyete hiç girmemeleri. Her iki tarafta İslam'a karşı savaş veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinlerin olmadığını söylüyor. Sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam'ın 7 safhasından bahsediyor. İslam'ın 7 safhası. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhun Allah'a ulaşarak. 21. basamak. Allah'a teslimi. Allah'ın zatında yok olması. 22. basamak. 3. safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 25. basamak. 4. safha. Yani fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Sonra ...26. basamakta kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul elbap oluyor. 5. safa. Sonra muhlis oluyor. Bu 5. safa 26. basamak. Muhlis oluyor kişi. Kendisine gök katları gösteriliyor. Ulul elbap kademesinde zemin katı ve cehennem katlarını gören kişi bir sonuca gidiyor. Bu sonuç Allah-u Teala'nın dizaynında göklerin melekutu diye anlatılıyor. İhlas makamında göklerin melekutu gösteriliyor kişiye. Burası 27. basamak. 28. basamak yeni bir makam, salah makamı. Burada kişinin iradesinin de Allah'a teslim edilerek kendisine irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat görevinin verilmesi. Böylece 7 tane safa oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisi. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safanın 7'sinin de farz olduğunu ve bütün sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 safanın da Hazreti Musa'ya farz kılındığını ve Hazreti Musa ve onun kavminin, Yahudilerin 7 safanın 7'sini de gerçekleştirdiğini yazıyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını söylüyor. Ayrıca 7 safanın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılındığı ifade ediliyor. Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların da 7 safanın 7'sini de yaşadığı bildiriliyor. Öyleyse
Dinlerin ortak özellikleri. Bu indirilen kitaplardan evvel de var olan bir dinin özelliği olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Yani Hanif dininin özelliklerini yaşayan bir peygamber. Hanif peygamber. Bu açıdan bakıldığında aydınlık bir tablo görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Kendisine bir son peygambere son şeriat kitabı indirilmiş kainatın o Kur'an-ı Kerim ve Nebi olduğunu söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kendisine bu Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söylüyor. O Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz kılınıyor kendisine. Bu farziyet Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yeter mi? Yetmez. 7 safanın 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşandığını da Allah Teala ifade buyuruyor. Yani hem farz hem de 7 safada yaşanmış. İşte böyle bir dizayn üzerine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve de müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendiliğindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah Teala. Söz konusu olan kimler? Söz konusu olan sahabe. Üzerlerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah Teala farz kılmış. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek olan son şeriat kitabı olduğuna göre ondan sonraki bütün nesiller bu kitaba uymak zorunluluğundalar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor vellezine işte muttaqute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul bişraf ve beşer ibadi. Onlar diyor şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Mürşide tabiiyet farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyellezine amenüttekullâhe ve vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi.
Allah Teala diyor ki Habibim orada sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş sahabe.

Sonra üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi. Bütün sahabe ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de innel hüda hüdallah şeklinde ifade ediyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse Allah'a ulaşmışlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sahabe sözü dinlerler. Sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Allah Teala açıkça söylüyor. Müzzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi. Farz mı? Allah Teala diyor ki bu konuda açık ve kesin olarak fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye. Ey fizik vücutlar bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Almış ve bütün sahabe fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmiş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a teslim olduk. Biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Ayet-i Kerime aynen böyle. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi ulyel bab olmakla mümkün. Allah Teala ulyel bab kulları için diyor ki li ulil elbab eskürün Allah'e li ulil elbab eskürün Allah'e kıyamen kuğuden ve ala cunubiyim ulil elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek asıldır diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe de ulil elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ondan sonra da onlar ulul elbab oldular diyor. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuş. Sonra muhlis olmak farz mı? Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor.
ve ma umiru illa liyabudullahi munisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis kullar olmakla hanifler olarak emrolundular. Diyor Allah Teala, muhlis olmayı, nefsimizin kalbini halis kılmayı Allah Teala farz kılmış üzerimize. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet, olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, deyin ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Biz ona muhlis olanlarız. Ve konunun son noktasına ulaşıyoruz. İradenin teslimi noktası, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin de teslimini içeriyor. Hakka tukatiyi, bir hakkın takvanın sahibi olmak ve ölmeden evvel teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölmeyin, Allah'a de teslim olun, teslim hükmüyle teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun ölçüsü, kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu mutlaka irşat makamına teslim ediyor. İrşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Onları da, sahabeyi de Allah Teala irşat makamına tayin etmiş. Sevgili kardeşlerim, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere. Diyor ki Allah Teala, o sabikun elevelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de o ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Bakıyoruz ki sahabeye ihsanla tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin olsun, iki gruba da tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette geliyor. Sahabeye ihsanla tabi olunduğunu görüyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 safa gördük. 7 safanın 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin 7 safanın 7'sinde gerçekleştirdiğini gördük. İşte dinlerin ortak özellikleri, üçünde de tek Allah var, üçünde de İslam'ın 7 safhası var. Kainatın tek dininin 7 safhası. Tevrat'ı inceliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz olarak yer almış. Bunu incelediğimiz zaman, hamdolsun ki yazılı metin çıkardık o konuda, metin elimizde. İslam'ın 7 safhası neyi içeriyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta da farz. Mürşide ulaşıp tabiiyet, Tevrat'ta da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, Tevrat'ta da farz.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da farz. Nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi, yedi safının yedisi de Tevrat'ta farz. Sonra da Tevrat'ı gözden geçiriyoruz. Bir de bakıyoruz ki yedi safının yedisi de Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca yaşanmış sevgili kardeşlerim. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar yedi safının yedisini de yaşamışlarsa Hazreti Musa ve ona tabi olanların da hepsi yedi safının yedisinde yaşamışlar. Tevrat'ta farz mı? Farz. Ayetler elimizde. Yedi safının yedisinde yaşamışlar mı? Evet, yaşamışlar. Hiçbir safası eksik kalmamak üzere bütün sahabe yedi safının yedisini, affedersiniz, bütün Hazreti Musa'ya tabi olanlar ve kendisi Hazreti Musa, hepsi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Yedi safanın yedisinin de ayrı ayrı ayetlerle yaşandığı ispat ediliyor Hazreti Musa ve onun adamlarınca. Ama Tevrat da aynı konuyu aynı şekilde belirtiyor. Yedi safanın yedisi de yaşanmış. Ve İncil'e geliyoruz. İncil'de de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala İncil'de de yedi safanın yedisinin de farz olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhu teslim, fizik vücudu teslim, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi geliyor. Ondan sonra muhlis olmak, ondan sonra da iradeyi teslim etmek. Hepsi İncil'de de var. Ve gene İncil bu yedi safanın bütününün Hazreti İsa ve havarilerince yaşandığını kesin olarak ayrı ayrı ayetlerle yazıyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara Allah'ın o devirde yedi safanın yedisinde yaşamayı emrettiği, farz kıldığı da yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yedi safanın yedisinin yaşandığını da. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Sadece tek bir dinin olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir, Hazreti İsa'dan da evveldir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de evveldir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala açıkça
Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ayrı ayrı dinler gibi olduğu zannedilen, ayrı ayrı dinler olduğu zannedilen Yahudilerin dininin, Judaizmin, Hristiyanlığın ve İslam'ın aslında tek bir din olduğunu ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bir kilometre taşıdır. En önemli ispat edici bilgi onun içinde mevcuttur. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz ve indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da farz kıldık diyor Allah Teala. Aynı şeriatı vermiş. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti evvela Hazreti İbrahim'e de, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı şeriatı vermiş. Üstelik de işaret daha ciddi olarak geliyor. Fırkalara ayrılmayın diye, yani Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diye. Çünkü kim dilemezse onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrıldıkları için de şirktedirler. Rum 32 ve 31 öyle söylüyor. Şirkte olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple fırkalara ayrılanlar olduğunu söylüyor. Niçin bu şeriatı verdiğini söylüyor Allah Teala. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse dinin ayakta tutulması söz konusu. İşte Allah Teala onun için Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen hanifsin diyor. Hanif olarak veçhini dine doğrult diyor. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Ve kayyum olan din bu dindir. Ezelden ebede devam edecek olan bu dindir. Allah Teala'nın ne dinde ne de insanlara verdiği hanif fıtratında bir değişiklik yaptığını göremezsin diyor. Allah ne dinde ne de fıtratta bir değişiklik yapmaz. Hanif dinini kainatın tek dini olarak yaratmış ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. O din kendi muhtevasındaki her şeyi almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak olayı var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Her biri indirildiği zamanın toplumuna o peygamber vasıtasıyla Allah Teala'nın nasıl hitap ettiğini gösteriyor. Her şey çok açık bir şekilde ortada ve muhteva açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak bir hedefe yönelmenin dizaynını içerir. 7 safa 4 teslimden oluşan kainatın tek dini Yahudiler tarafından da Hazreti Musa zamanında
Hristiyanlar tarafından da Hazreti İsa zamanında ve İslam tarafından da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aynı din olarak yaşanmış. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala diyorsa ki birden fazla şeriat hiç vermedik, hepinize ey dinlerin mensupları hepinize aynı emri verdik diyorsa, aynı emir dinlerin tek bir din olduğunun kesin işaretidir. Aynı şeriat, başka bir şeriat indirilmemiş ki insanlar ona tabi olsunlar da başka bir dini yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir nurdur diyor. Tevrat için o bir nurdur diyor. İncil için o bir nurdur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim de, Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın ölçülerinde, Allah'ın dizaynında bir nur. Peki Tevrat'taki bu ifade İncil'de de var mı? Kesinlikle. Tevrat da bir nurdur diyor Allah Teala. İncil de bir nurdur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim de bir nurdur. Ama İncil'de hem kendisine evvel gelen Tevrat'ın nur olduğu var, hem de İncil'in nur olduğu var. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ın da nur olduğu, İncil'in de nur olduğu, Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğu hakikati var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kitabın üçü de nur. Allah Teala nuruyla üç kitabın üçünü de aydınlatmış. Üç kitapta İslam dini olarak değerlendirilen nur, değerlendirilen din neyi ihata ediyorsa aynı şeyleri ihata ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki her şey çok güzel. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ve Allah-u Teala'nın emri dinin, kainatın yegane dininin ayakta tutulması. Bunun için de mutlaka fırkalara ayrılmaması lazım insanların. O tek fırkayı oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek topluluğun vücuda gelmesi. Hepsi bu kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bir nurdur. Aslı böyledir. Peki 14 asır sonra ne olmuş Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra? 14 asır sonra insanlar birbirinin can alıcı düşmanı olmuşlar. Başka başka dinlerin mensupları. Ve şu anda dinler arası savaş devam edip gidiyor dünya üzerinde. İşte sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey bu savaşı bitirmektir. Savaş insan ölümüne sebebiyet veren çok ciddi bir müessesedir. Onun için savaşı sevgili kardeşlerim en güzel standart altında derhal durdurmak ve bir daha savaşı başlatmamak için
dünyanın bütün boyutlarda tedbir alması söz konusu olmalıdır. İnsanlara farklı dinden oldukları imajı verilerek birbirine karşı düşman edilmeye çalışılmaktadır. Allah da dostluğu emrediyor, kan dökülmesini önlemek istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Dinlerin ortak özellikleri tek Allah, vahdet, sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tevhid, bir de Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dinler yoktur. Dinse sadece bundan ibarettir. Sevgili kardeşlerim, can dostum, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki üç dinde aynı ortak özelliklere sahip, baştan sonuna kadar bütün teslimler birbirinin aynı ve bütün teslimlerin gerçekleştiği üç kitapta da yer almış. Öyleyse başka başka dinlerin mensubu olduğumuzu zannedip de boşuna bir düşmanlığı körüklemeyelim. Sevgili kardeşlerim, yakın bir gelecekte dinler birleşecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: عليه وعلى الضالين.
1: آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki: Eğer sen dileseydin elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı

İkramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı. Ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım, dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler, benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen, bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre
benim nasıl bir oğlum

Olabilir. Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O sübhandır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan
Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o muhlis ve nebi peygamber resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki,
sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler: İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalalette ise o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır ve dönüş karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O gayba muttali mi oldu? O gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları Rahman muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için.
Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim.
Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu: size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ya o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin: muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi: öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi: size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar dediler. Firavun şöyle dedi: artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa,
asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam, hayır siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz
Böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır.
O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin, kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce
ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

الفاتحة مع الصلوات. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak için Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Suresi 71. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkidun. Kalu dediler ki ve akbelu ve döndüler aleyhim onlara. Maza ne nedir tefkidun? Kaybediyorsunuz, arıyorsunuz. Bir kalu dediler ve akbelu aleyhim onlara dönerek. Maza tefkidun, kaybettiğiniz nedir? Ne arıyorsunuz? Cümlecikler ve cümle onlara dönerek kaybettiğiniz nedir dediler.

Burada Hazreti Yusuf'un bir hilesi var kardeşini orada tutabilmek için. Ve

kardeşi Binyamin'in yükünün içine Hazreti Yusuf kıymetli bir altın tas koyuyor. Muradı kardeşini orada tutabilmek. Şimdi bu olayı beraberce izliyoruz. 71. ayet-i kerimede bu var. Haberciler münadi bağırıyor. Siz hırsızlarsınız muhakkak diyor. Ve yüklerinin aranması gerektiği kendilerine ima ediliyor. Onlar da soruyorlar, ne kaybettiniz, aradığınız şey nedir diye. Bundan sonrası 72. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu nefkidu suva el meliki ve li men ca'e bihi himlu bi'irin ve ene bihi zaim. Galu dediler ki, nefkudu, kaybediyoruz, yani kaybettiğimizi arıyoruz. Suva'a el meliki, melikin, hükümdarın su kabı. Ve li men caibihi ve kim onu getirirse, humlu ve irin, bir deve yükü. Yani bir deve yükü, mükafat. Ve ene ve ben bihi ona zaimun kefil.

cümlecikleri Melik'in su kabını kaybettik dediler. Kim onu getirirse ona bir deve yükü, erzak var ve ben ona kefilim dediler.

İkinci adım atılıyor. Yusuf'un kardeşleri soruyorlar. Kaybettiğiniz şey nedir? Ne arıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki Melek'in hükümdarın su kabını arıyoruz. Ve onu getirene bir deve yükü erzak var. Ve ben buna kefilim diyor. Münadi. Ve 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekat alimtum ma cina li nüfside fil ardi ve ma künna sarikin. Kalu dediler ki tallahi Allah lekat andolsun ki alimtum siz bildiniz. Ma cina biz gelmedik. Li nüfside bozgunculuk çıkarmak için. Fi el ardi bir yerde yeryüzünde bu yerde yeryüzünde. Ve ma kunna ve biz değiliz olmadık sarikin hırsızlar.

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ Allah'a andolsun ki cümlecikler عَلِمْتُمْ مَا جِنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ Siz de biliyorsunuz ki biz burada fesat çıkarmak için gelmedik. İfsad etmek için gelmedik. وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Ve biz hırsız değiliz. Biliyorsunuz hırsız

Yusuf'un kardeşleri böyle söylüyor, bilin ki siz de biliyorsunuz ki biz buraya hırsızlık yapmak için, yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmedik. Allah Teala her türlü Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesine fesat diyor. İnsanların arasında fesat çıkarma. Mesela bir takım insanlar başka insanları Allah'ın yolundan men ediyorlar. Ona da Allah Teala fesat kelimesini kullanıyor. Burada da nüfside kelimesi geçiyor. Gene fesat kökünden. Biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Hırsızlık da bir fesat. Katil de bir fesat. Allah'ın yasak ettiği her şey fesat standartlarının içine giriyor.

Ve diyorlar ki biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik, hırsızlık yapmak için gelmedik. Biz hırsızlar değiliz. 74. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu fema ceza'uhu in kuntum kazibin. Kalu dediler ki ve öyleyse o takdirde ma ceza'uhu, onun cezası nedir? In kuntum kazibin, eğer siz yalan söylüyorsanız. Kalu dediler. Fema cezaühü, o takdirde onun cezası nedir? İn kuntum kazibin, eğer siz yalan söylüyorsanız. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Eğer siz yalan söylüyorsanız, o takdirde onun cezası nedir dediler. Şimdi bir taraf diğerinin hırsız olduğunu iddia ediyor. İkinci tarafta hırsız değildir, hırsız değiliz diyorlar. Öyleyse hırsızlıkla itham eden taraf öbür tarafa, yani Yusuf'un kardeşlerine diyor ki eğer siz yalan söylüyorsanız, yani bu kabı çalmışsanız, o takdirde onun cezası nedir diye soruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 75. ayet-i kerime. Kalu ceza'uhu men vucide fi rahlihi fe huve ceza'uh kezalike neciz zalimi. Kalu dediler ki cezaühü, onun cezası men vucide. İcat kelimesi, mucit kelimesi, bu vucide aynı kökten. Kimde bulunursa, kimde bulunursa. Fi rahlihi, onun yükünde, yükü içinde. Fehüve, o takdirde artık odur, kendisidir. Cezahü, onun cezası kezalike, işte böyle. Neziz, zalimin biz zalimleri cezalandırırız.

bulunan kişinin kendisidir. Yükünde kayıp eşya bulunan kişi men vücde firalihi ve hüve cezahü, o takdirde onun cezası kendisidir. Yani kişinin kendisi bir yıl süreyle köle olur ceza olarak. Kezalike nezziz zalimin, biz zalimleri işte böyle cezalandırırız diyor. Bu cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Yani kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Bu oradaki kanun. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız dediler. Yusuf'un kardeşleri kendilerinden eminler. Çalmamışlar ve rahat konuşuyorlar. Bu bulunanın kimde bulunursa o bulunan kişi bir yıl köle olur diyorlar. Kanun öyle. Ve 76. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bede'e bi evriyetihim kable vi'a'i ahihi tüm mestah reçha. Receha. Sümmes tah receha min vi'a'i ahi. Kezalike kidna li Yusuf'e ma kâne li yehuze ehahu fi dinil meliki illa en yeşâ Allah nerfe'u derecatin men neşa ve fevka kulli zi ilmin alim. Ve böylece o zaman kelimelerdeyiz. Bede'ye başladı. Bidayet başlangıç demek. Bede'ye başladı. Bi eviyetihim, onların heybeleri, kable önce, bi ayı kab, heybe, ahihi kardeşinin, sümmes tahreceha, sonra onu çıkardı. Min viyayı ahihi, kardeşinin heybesinden. Kezalike, işte böylece, kidna, düzen hazırladık diyor Allah-u Teala, biz hazırladık. Keyt, hile, düzen, tedbir demek. Li Yusuf'e, Yusuf için, makane olmadı, olmazdı, li ye, huze, alıkoyması, tutması, ahsetmesi, ahsetmek, tutmak. Yehuze, ahsızdan geliyor, alıkoyması, tutması, ehahu, kardeşini, ahi, kardeş, ehahu, onun kardeşi. Fî dini el-meliki, melekin dininde, milletinde, kurallarında başka türlü tutması mümkün olmazdı. İlla ancak den başka hariç, en yeşâ Allah'ı, Allah'ın dilemesi hariç. Nerfe'u yükseltiriz, derecatın dereceleri. Men yeşâ'yı, dilediğimiz
kimseye. Ve fevka ve üstünde kulli bütün her zi ilmin ilim sahibi alimun daha iyi bilen. Şimdi cümleciklere giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bede'e böylece başladı. Neye başladı? Aramaya başladı. Bi eviyetihim onların diğer kardeşlerinin heybeleri ile.

Kable viyâi ahihi, kardeşinin heybesinden önce. Viyâ, heybe, eviye, heybeler. Sümmes tahreceha, sonra onu çıkardı. Min viyâi ahihi, kardeşinin heybesinden. Kezalike kidna li Yusuf'e, Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık, kayıt hazırladık diyor Allah Teala. Ma kana li Yehuze ehahu fi dinil meliki. Meliki milletinde, yani o milletin kurallarında, kanunlarında kardeşini almak, tutmak olmazdı

Kardeşine bak alıkoymak. İlla en yeşa Allah'ı, Allah'ın dilemesi hariç. Nerfu derecatin men yeşa'yı, dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Ve fevka külli zî ilmin alîm. Ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır.

Kimdir o? Bütün ilim sahiplerinin en üst seviyede olanlarının da üstünde Allah vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlim çağımızda hızla ilerliyor. Artık gen kanunları ortaya çıktı. Genetik mühendisliği var. Hücre teknolojisi var. Artık kök hücrelerden istenilen hücre türü üretilebiliyor. Taşıyıcı virüslerle hasta olan bölümüne götürülüyor ve sağlam hücrelerle hasta hücreler değiştiriliyor ve kişinin iç dünyasında, hücre yapısında artık değişiklikler sağlanabiliyor. İnsanlar buraya ulaştılar. Peki bu ne ifade eder? Şunu ifade eder. Her yeni bulgu bize öyle şeyler getiriyor ki biz bu yeni gelenlerin yeniden dağarcığımıza girmesi lazım gelen, ilmi dağarcığımıza girmesi lazım gelen bu yeni gelen ilmin en çok %5'ini algılayabiliyoruz. %95'i gene bilinmeyenlerin arasında. Ama her yeni bilinen %5 beraberinde %95 bilinmeyen getiriyor. Yani insanların bir taraftan ilmi artarken bir taraftan Allah'ın ilmine göre ne kadar cahil olduğumuz da bütün açıklığıyla ortaya çıkıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu söylemesi tam yerinde değil mi? Bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Ve fevka üzerinde kulli zi ilmin. Bütün ilim sahiplerinin üzerinde alimun, alim vardır. Daha iyi bilen vardır. Alim, daha iyi bilen. Alim, bilen. Ama alim, daha iyi bilen. Allah her zaman daha iyi bilendir. Ve 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimenin bu muhtevasına bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala burada? Diyor ki biz Yusuf için bir düzen hazırladık. Eğer biz bu düzeni hazırlamasaydık diyor Allah Teala, Yusuf'un kardeşini orada tutması, alıkoyması mümkün olmayacaktı.

Orada Mısır'da kanunlar vardı. Bu kanunlara göre Yusuf kardeşini kendisiyle beraber alıkoyamıyordu. Ama eğer onun hırsız olduğu ispat edilirse bir yıl kölelik etmesi gerekiyordu çaldığı yere ve Allah Teala Mısır'ın kanunlarına rağmen Hazreti Yusuf'a kardeşini kendisiyle beraber Bünyamin'i kendisiyle beraber tutabilmesi için bir yardımda bulundu. Böyle bir tuzak hazırladı. Yani Yusuf'un bütün yaptıkları Allah Teala'dan aldığı emirler gereğince. Yusuf salah makamındaydı ve Allah devamlı ona emirlerini gönderiyordu. Bu da Yusuf suresinin 77. ayet-i kerimesi. Galu en yesrik. Fekat sereka ehun lehu min kablu. Ve eserreha Yusufu fi nefsihi. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. Kelimeler, galu dediler. İn yesrik, eğer çalmışsa, sirkatı yapmışsa, çalma fiilini işlemişse, fekat olmuştu, seraka çaldı, ehun kardeşi, lehu onun. Min kablü, önceden, daha önce, ve eserraha, ve onu saklı tuttu, gizledi. Yusuf. Fi nefsihi, nefsinde, kendi içinde. Ve lem yübdiha, ve onu açıklamadı lehüm onlara. Kale dedi, entüm siz, şerrün şer, kötü, mekanen, konum, yer. Vallahu ve Allahu ve Allah, alemu daha iyi bilir. Bima dolayısıyla, o şey sebebiyle, tasifun anlatıyorsunuz. Tasifun. Ve Yusuf suresinin 77. ayet-i kerimesinin cümlecikleri. Galu in yesrik, şöyle dediler. Eğer o çalmışsa, galu dediler, in eğer yesrik o çalmışsa, fekat seraka, o da çalmıştı. Ehun lehu min kablu, daha önce onun kardeşi. Ehu kelimesi, ehun kelimesi, ahi kelimesinden geliyor. Daha önce, min kablü den evvel, lehu, onun ehu kardeşi. Fe eserreha Yusuf'u, fakat Yusuf onu gizledi. Fi nefsihi, içinde. Nefsi içinde, kendi içinde. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, ve onlara açıklamadı. قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, sizin durumunuz daha fena. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ, ve anlattığınız şeyi Allah daha iyi bilir. Ve bu cümleciklerden çıkan cümleler şöyle dediler. Eğer o çalmışsa, ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi. Onlara açıklamadı. Sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir, dedi.

Rivayete göre halası Yusuf'u çok sevdiği için yanında alıkoymak istemişti. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın mirasından kalan kuşağı Yusuf'un beline sarmıştı. Sonradan da bu kuşak kayboldu demişti. Ve kuşak Yusuf'un üzerinde çıktı. Birinci hırsızlık denilen olay bu. İkincisi, annesinin babasına ait bir putu ona tapmasınlar diye çalıp kırmıştı. Tabii annesinin babası putperestti. Hazreti Yakup'la evlenince Yusuf'un annesi mümin olmak şerefine ermişti. Ve Yusuf da annesinin babasına ait olan putu alıp kırmıştı. Bu da Yusuf'un ikinci sözde hırsızlığıydı. Başka bir günde bir dilenciye kilerden yumurta çalarak vermiş. Bu da Yusuf'un bir başka hırsızlığı. Aslında Yusuf hiçbirinde gerçek anlamda bir hırsızlık yapmamıştı. Hırsızlık nedir sevgili kardeşlerim? Bir insanın başkasına ait olan bir malı kendi menfaati için çalması. Yusuf kilerden yumurta çalıyor ama kendisi için değil. Açlıktan ölmek üzere olan bir fakire onun yiyebileceği bir şey verebilmek için yapıyor bunu. Öyleyse karar Allah'ındır. Allah-u Teala'ya göre bu konu bir hırsızlık kabul edilmemiş. Ama kardeşleri bu olayları biliyorlar. Ayrıca Yusuf'u da kıskanıyorlar. Kıskandıkları için de Yusuf'un aleyhinde bir şeyler söylüyorlar. Ama Yusuf da Yusuf aşağıdaki cümleyi söylemiyor kardeşlerine. Sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Açıklamadı. Açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Fakat Allah anlattıklarınızı daha iyi bilir diyor Yusuf ama içinden kardeşlerine söylemiyor. Ve 78. ayete geliyoruz. Ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya eyyuhel azizu inne lehu eben şeyhan kebiren ve huz ehadena mekâneh inna nerake minel muhsini. Galu kelimeler dediler ki ya eyyuha el azizu, ya eyyuha el azizu, ey aziz, inne muhakkak ki gerçekten lehu onun var, eben babası, şeyhan ihtiyar, kebiren büyük yaşlı,
Ve artık bu sebeple bundan dolayı huz, tut, al. Ehadena bizden birini. Mekanehu, mekanehu, onun yerine. İnna muhakkak ki biz, gerçekten biz, nerake, seni görüyoruz. Minel muhsinin, muhsinlerden. Galu, ya eyyuhel azizu, ey aziz dediler, cümlecikler. İnne lehu eben, gerçekten onun babası var. Şeyhan kebiran, çok yaşlı, ihtiyar. Fehuz ehadena, bu nedenle bizden birisini al, tut. Mekanehu, onun yerine. İnna nerake minel muhsinin, muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Cümlecikleri toparlayınca şu çıkıyor ortaya. Ey aziz, yani ey vezir, aziz, vezir demek. Gerçekten onun çok yaşlı, ihtiyar bir babası var. O nedenle onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Ey aziz, ey vezir, gerçekten onun yaşlı, büyük bir babası var. O nedenle onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz, dediler. Bu Hazreti Yusuf'un kısası rivayet olunan standartlarda şöyle: kardeşleri Binyamin'in kendisine verilmesinde, kendilerine verilmesine çok ısrar ettiler. Yusuf Aleyhisselam veremem dedi. İşlerinden Rubil çok hiddetlenmiş. Rubil'in çok müthiş bir sesi varmış. Bu sesi işiten hamile bir kadının korkudan çocuğunu düşürmemesi imkansızmış. Fakat hiddetlendiği zaman ailesinden birisi kendisine dokunursa o zaman hiddeti zahir olurmuş Rubil'in. Rubil, ey aziz, eğer Binyamin'i vermezsen, bir defa haykırırsan Mısır'da çocuğunu düşürmedik bir kadın kalmaz, dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın küçük bir oğlu vardı. Rubil'in yanına gidip ona dokunmasını emretti. Çocuk dokunur dokunmaz hiddeti teskin oldu. Hiddeti geçti. Rubil'in hiddeti geçti. Ve hemen kardeşlerine döndü. Bana hanginiz dokundu, dedi. Biz dokunmadık, dediler. Rubil, Allah hakkı için bu beldede Ali Yakup, Yakup Aleyhisselam'ın ailesinden birisi var, dedi. Rubil ikinci defa hiddetlendi. Bu sefer Yusuf Aleyhisselam tahtından inip onu eliyle tutup dizüstü çöktürdü ve şöyle dedi: ey Yakup oğulları, kuvvetinize bu kadar mağrur musunuz? Size mukavemet edecek kimse bulunmaz mı sanıyorsunuz? Bünyamin'i böyle kurtarmanın imkanı olmadığını görünce ona yalvararak Bünyamin'in çok ihtiyar bir babası olduğunu, onu çok sevdiğini, ölen kardeşinin acısını onunla unutmaya çalıştığını söylemişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası çok ibretli bir muhteva taşıyor. Burada kardeşlerinin şöyle veya böyle söylemesi Yusuf'u kandıramıyor, kardeşi Binyamin'i vermiyor onlara.
Ve 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale maazallahi en nehuze illa men vecedna meta'ana. İndehu inna izen le zalimun. Kale dediler ki maazallahi, Allah'a sığınırım. Aze sığındı. En nehuze, alıkoymamız, onu almamız, tutmamız, alıkoymamız. İlla den başka, men vecedna, bulduğumuz kimse, meta'ana, bizim eşyamız, indehu, onun yanında. İnna, eğer biz yaparsak, izen o zaman, le zalimun, mutlaka zalimler. Cümlecikler. Kale maazallahi. Allah'a sığınırım dedi. En ne huze, bizim almamız. İlla men vecedna, eşyamızı onun yanında. İlla men vecedna, bulduğumuz kişi. Meta'ana indehu, onun yanında. Yani eşyamızı onun yanında bulduğumuz kişiden başka. İnna izen le zalimun, eğer biz bunu yaparsak o zaman elbette zalimlerden oluruz. Hazreti Yusuf diyor ki eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz yaparsak, bunu yaparsak, yani onun yerine başka birini ahzedersek, tutarsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz.

Ayrıca Hazreti Yusuf'un buradaki ifadesi dikkat çekici. Hazreti Yusuf demiyor ki eşyamızı çalan kişiden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını tutarsam, alıkoyarsam Allah'a sığınırım diyor. Kardeşinin eşyasını çalmadığını ve eşyayı kendisinin koyduğunu bir bakıma Allah'ın huzurunda söylemiş oluyor. Kardeşleri bunu anlayabilecek durumda değiller. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişi diyor. Onu alıkoyabiliriz diyor sadece. Yani hangi sebeple olursa olsun eşya onun yanında bulunmuşsa, onun üzerinde bulunmuşsa, o zaman onun alıkonması lazım. Hazreti Yusuf, Bünyamin'i tutmakta kararlı. Kardeşleri de onu almak için her türlü yola gördüğünüz gibi başvuruyorlar. Ve Yusuf'un bu konuda haklı bir sebebi var. Kanunlar öyle. Eşyasının yanında bulduğu kişiyi bir yıl köle olarak tutmak yetkisinde. Başka birini buradaki kanunlara göre tutamam diyor. Öyleyse 80. ayet-i kerimeye geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe lemmes tey esu minhu hale su Neciyya Gale Kebi Ruhum Elem Ta Lemu Enne Aba Ekum Enne Ebakum Ebakum Kat ehaze aleykum vevsikan minallahi ve min kablu ma ferrat tüm fi yu Sufi. Felen ebrahal arda hatta ye'zene li ebi. Ev yahkumullahu li ve huve hayrül hakimi fe lemmes teyesu lemma isteyesu artık umutlarını kestikleri zaman minhu ondan halesu halas ayrılmak demek halesu ayrıldılar bir kenara çekildiler neciyan
fısıldaşarak, gizli konuşarak, hale dedi, kebirühüm, onların büyüğü, elem ta'lemu, bilmiyor musunuz, enne olduğunu, ebaküm, sizin babanız kat olmuştu, ehaze aldı, aleyküm, sizden mevsikan, misak, minallahi, Allah'tan, ve min kablü, ve daha önceden, ma ferrattum, yaptığınız kusur, fi Yusuf'e, Yusuf için, Yusuf hakkında, Yusuf'a, felen ebraha, artık asla ayrılma, el arda, yer, burada, buradan asla ayrılmam, hatta oluncaya kadar, gezene izin verir, li ebi, bana babam, ev veya, yahkümü, Allah'a, Allah'a hüküm verir, li benim için, ve hüve ve o, hayrul hakimin, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ve lemmes teyesu minhu, artık ondan ümitlerini kestikleri zaman, halesu, bir kenara çekildiler. Neciyen kale kebürüm, gizlice konuşarak onların en büyüğü şöyle dedi. Elem ta'lemu, bilmiyor musunuz? Enne ebaküm kat ehaze aleyküm mevzikan minallahi. Enne muhakkak ki ebaküm, babamız, kat ehaze almıştı aleyküm sizden mevsikan, misak minallahi, Allah adına. Babanızın sizden Allah adına misak aldığını elem ta'lemu, bilmiyor musunuz? Ve min kabli ma ferrattum fi Yusuf'e, ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru. Felen abrahal erda, artık buradan asla ayrılmayacağım. Hatta ye'zene li ebi, babam bana izin verinceye kadar. Ev yahkum Allahi li, veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar. Ve hüve hayrul hakimin, Allah muhakkak ki hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Ve cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi. Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Yusuf'un kardeşleri kendi aralarında bir kenara çekilip konuşuyorlar. Bu kardeşlerin en büyüğü diğerlerine diyor ki, daha evvel Yusuf hakkında yaptığınız aşırılığı, yanlışlığı, kusuru ve babamızın bizden misak aldığını Allah adına kesin bir söz aldığını, misak aldığını bilmiyor musunuz? Ben bu sebeple yani Bünyamin de burada kaldığı için babamı iki sevgiden de mahrum ettiğimiz için artık ben buradan bir yere gitmem diyor. Burası diyor, benim yurdum burası olacak. Babam bana dönüş için izin verinceye kadar veya Allah hakkımda hüküm verinceye kadar. Allah hüküm verenlerin mutlaka en hayırlısıdır diyor. Kendisini suçlu hissediyor. Birincisinde Yusuf'u kuyuya sarkıttıkları için başlarında o vardı en büyükleri. İkincisi de Bünyamin'i de bütün gayretlerine rağmen geri alamadıkları için bundan büyük huzursuzluk duyuyor ve bu sıkıntısını dile getiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 80. ayette bu günkü, bu akşamki Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat, Allah'ıma salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bu uydudan seslenmek imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Bir açılış günündeyiz. Sizlere, bütün dünyaya seslenme imkanını Yüce Rabbimiz bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bir taraftan bu uydudan sizlere seslenirken, diğer taraftan da bilgisayardan bütün dünyaya seslemek imkanını hamdolsun ki Allah'ın bir ihsanı olarak bizlere ulaşmış durumda. Sevgili kardeşlerim, bu uydudan sizlere seslenişimiz tarihimizde bir kilometre taşıdır. Yeni ufukların sizlerin gözlerine serilmesini temin edecek olan önemli bir kapıdır, bir penceredir. Üçüncü bin yılda, üçüncü milenyumda Allah bizleri gene hamdolsun ki bir araya getirdi. Şimdi dünyanın her tarafındaki kardeşlerimize seslenmek imkanına sahibiz. Bu bizim hayatımızda son derece önemli bir gündür. Ülkemizin böylesine badirelerden geçtiği, yok olmaya doğru yürüdüğü bir ortamda, mahvolmaya doğru yürüdüğü bir ortamda sizlere seslenmenin hem buruk acısını hem de kurtuluşun neticede mutlaka geleceğini müjdelemenin heyecanını yaşıyorum. Sevgili kardeşlerim, Türkiye ekonomisi çöktürülmüştür. Yıllardan beri tatbik edilen hem Illuminati'nin dışarıdan bu ülkeye ve bütün dünyaya göz dikenlerin kurmuş oldukları tuzağın gün be gün ilerlemesi ve ülke ekonomisinin mahva götürülmesi söz konusuydu. Bunlar dışarıdakiler hem de içerideki işbirlikçilerin onlara yardımları söz konusuydu. Sevgili kardeşlerim, tesadüflerden bahsetmiyoruz. Kasıtlı olarak hedeflere yönelen birçok insan bu neticeye ulaştılar. ...1990'lı yılların başından başlayan sinsi bir plan, IMF'in Türkiye'ye girmesi 90'lı yıllarda değildir,
70'li yıllarda faaliyetlerine başladılar. Ve başlangıçtaki faaliyet hem yuvalanamamaları sebebiyle hem yeterli içeriden destek sağlayamamaları sebebiyle önemli hasarlara sebebiyet vermedi. Ama geçen yıllarda, 90'lı yılların başından bu tarafa olay giderek su yüzüne çıktı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ülkeyi ekonomik açıdan mahvetmek istiyorsanız, onun bir tek yolu vardır. Ekonomisini küçültmek. Ve refah ülkesini fakr-ı zaruret ülkesi haline getirmek. Bir fakirlik ülkesi haline, zaruret içinde bir ülke haline getirmek. 1990'lı yılların başından itibaren bu plan maharetle devreye konuldu. Ne yapılması lazımdı? Ülkenin ekonomisinin daraltılması, insanların işsiz bırakılması, gayri safi milli hasılanın azalması, üretimin azalması, gelirler seviyesinin düşürülmesi hedefti. Böyle yaparsanız ne olur? Böyle yaparsanız o ülkenin ekonomisini mahfa götürebilirsiniz. Kasıtlı ve planlı bir standart içinde olaylar başladı. Sevgili kardeşlerim, politikanın ülke ekonomisini darboğaza doğru götüren bir dizayn aldığını fark ettiğimiz andan itibaren sizlere seslenmeye başladık. Ekonomi yanlış yolda. Bu ekonomi ülkeyi mahfa götürür. Ama buradan size ulaştırdığımız sözler bir faydaya medar olmadı. Ne yapıyorlardı? Yapılacak bir tek şey vardı. Üretken işletmeleri kapatmak. 120 binden fazla üretken işletme kapatıldı. 2,5 milyondan fazla insan işinden atıldı. Gayri safi milli hasıla sadece bir yılda, 2001 yılında %25 küçüldü. Sokaklarda aç ve işsiz insanlar dolaşıyor. Öfke giderek ülkenin içinde yaygın hale geliyor.

sevgili kardeşlerim. Sadece bizim ülkemize kastedilmiş değildir. Bizden evvel bu macerayı Meksika'da yaşadı, Arjantin'de yaşadı, Uruguay'da yaşadı. Birçok ülkelerde bu plan tatbik edildi. Planın temelinde ekonomiyi küçültmek ve işsizler sayısını süratle çoğaltmak var. Ne olur? İşsizler çoğalınca ne olur? İşsizler çoğalınca kaos olur. Zaten Illuminati'nin temel hedefi bütün ülkelerde kaoslar çıkarmak ve ekonomik açıdan ülkeleri dominyon haline getirmek. Fiili işgal, askeri işgal yok. Neticede Türkiye için de böyle bir plan hazırlandı. Ne yapılması lazımdı? Ülkeyi bir taraftan ekonomik açıdan küçültürken, işletmeleri kapatırken, işsizler sayısını süratle çoğaltırken, yeni yatırımlara mani olmak söz konusuydu. Ve ülkeyi en kısa zamanda en büyük ölçüde borç altına sokmak. Peki ne sağlayacaklardı ülkeyi en büyük ölçüde borç altına sokmakla? Öyle bir hale getireceklerdi ki Maliye Bakanlığı artık sadece borçlarını yeniden borç almak suretiyle nasıl ödeyeceğini düşünen ve sadece buna angaje olan bir hüviyete getirmek. Hedef buydu, bunu başardılar sevgili kardeşlerim. Şartları bir araya getirdiğiniz zaman

kaynaklarından ödemesi hiçbir zaman mümkün olamayacağı için mevcut borçlarının faiz ve taksitlerini yeniden borç alarak, avuç açarak sağlamak mecburiyetinde. Ve her seferinde bu borçları, özellikle Türk lirası borçlarını yüksek faizlerle almak mecburiyeti, borcu çığ gibi büyüten bir faktör. Bugün Türkiye'de insanlar bir yıllık milli gelirlerinden fert başına, kendi başlarına düşen bir yıllık gelirden daha fazla borç sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, durum vahim. Ekonomi çökmüş durumda, dişliler çalışmıyor. 2,5 milyon insan işinden atıldığı cihetle ortalama 4 kişilik Türk ailesinde 10 milyon insan ekmeksiz. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen, sadece alternatifi olmayan bir tek çözüm var. Tek bir çözüm. Üretken yatırımlar. Bu tatbikat tahakkuk edebilirse sadece bu ülkeyi kurtarabilir. Hamdolsun ki Türkiye şu andaki borçlarının misliyle, çok katıyla ödenebileceği yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sahibidir. Zaten Illuminati'nin Türkiye'ye göz dikmesinin arkasında onların bir sözü yatıyor. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunuzu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye bir petrol okyanusunun üzerinde. 500 metreden fazla derin ama bizim Türkiye'nin. Ve sadece petrolümüzün bir kısmı borçlarımızı kat kat ödemeye yeter. Yeter ki içimizdekiler o petrolü çıkartmak konusunda engel olmasınlar. Şimdiye kadar hep engel olundu sevgili kardeşlerim. Kuyular açıldı, burada petrol yok dendi. Defaatle ispat edildi ki o yok dedikleri kuyularda petrol var. Türkiye bugün petrollerini üst seviye bir işletmeyle, hızlı bir tempoyla çıkarmaya başlasa, sadece petrolden borçlarını ödeyebilir yaygın bir dizayn içerisinde. Türkiye'deki petrol hazinesi bu borçların ödenmesinde mutlak bir başarı sağlayacak olan sağlam bir kaynaktır. Yetmez. Türkiye dünyadaki en büyük boraks madenlerinin sahibi. Giderek kıymet kazanan 21. yüzyılda birinci sınıf bir maden olmak yolunda en önemli etken boraks. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece üretken yatırımlarla, sadece üretken yatırımlarla ülkemizdeki bu büyük badire atlatılabilir. Ne olur üretken yatırımları arttırabilirsek? Üretken yatırımları arttırdığımız zaman evvela katma değeri arttırmış olacağız. Yani üretim artacak, arz artacak. Sonra her yeni yatırım yeni istihdam demektir.
yeni insanların

işe alınması demektir. 2,5 milyondan fazla işinden atılmış insanı yeniden işe almak için sadece bir tek çözüm vardır. Üretken yatırımlar. Bu yatırımların üretken olması asıldır. Eğer değilse hedefe yürüyemezsiniz. Bir taraftan katma değeri arttıracaksınız, üretimi arttıracaksınız. Öbür taraftan da işe aldığınız her yeni personelle gelirler seviyesini yükselteceksiniz. Ve yükselen gelirler seviyesinin paralelinde satın alma gücü artacak üretilen mallara karşı. Onları mas edebilecek, satın alabilecek olan efektif talebi de beraber oluşturabileceğiniz tek bir metot var, tek bir çözüm var, üretken yatırımlar. Türkiye mevcut potansiyeli içerisinde söylediğimiz gibi borçlarını kat kat fazlasıyla ödeyebilecek olan imkanların sahibi. Ama özel standartlarda bunların maksatlı olarak hedefe ulaşamadığını, tam aksine işlevlerin devamlı büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye borçlanırsa şu anda mesela Türkiye gayri safi milli hasılasının %136'sı kadar borçlanmış durumdadır. Bunun manası yatırımlara bir kuruş bile para harcayabilecek imkanı yoktur ülkenin. Ancak borçlarını kapatmak telaşı içinde. Maliye Bakanlığı, Hazine. Yapabileceği başka bir şey de yok. Sevgili kardeşlerim, bu hale bir anda gelmedik. Ne zamandan beri herkesi uyarıyoruz. Türkiye küçülen bir ekonomi modeliyle enflasyonu önleme bahanesi altında küçültülüyor. Refah devleti, fakr-ı zaruret devleti olmak üzere her şeyin değiştirilmeye çalıştığı bir ortamda adamlar başarıyla hedeflerine doğru yürüyorlar. Eğer ülke borçluysa, borçlarını ödemek için bir gelirin sahibi değilse, yapabileceği bir tek şey vardır, borçlarını ödeyebilmek için yeniden ve de faizle borç almak. Yatırımlara ulaşması lazım gelen fonları, böylece yatırımların oluşmasını imkansız kılacak bir dar boğaza itmek. Hedeflerine her açıdan ulaşmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, hep zannedildi ki insanlar değişirse sonuçlar da değişir. Ya o insanlar da aynı yolun yolcularıysa aynı metotları uygularlar. Ekonomiyle İştigal edenlerin, işin başında olanların bugüne kadar yatırımlardan bahsettiğini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Sadece bir tek çözüm var ve bu çözüm özellikle tatbik sahasına konmuyor. Bir kasit bütün boyutlarıyla ülkeye hakim. Size mukayese yapmanız için basit bir misal vermek istiyorum.
Diyelim ki aynı nüfusa sahip iki tane ülke var. Diyelim ki çalışanları da aynı miktarda. Gene diyelim ki bu ülkelerden bir tanesi aynı sayıdaki işçisiyle yüksek seviyedeki teknik yatırımları dolayısıyla ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Gene diyelim ki şartları eşit kılmak için söylüyorum hepsini. Maliyetteki işçilik payı %25. Zaten 20 ile 27 arasında değişir rakam. Ne olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline, onda bir üretim yapan ülkenin işçisinin eline geçen paranın tam 10 katı reel para geçer. Stabil para geçer. Satın alma gücü, her işçinin satın alma gücü öteki ülkenin işçisinin 10 katıdır. Neyle gerçekleşmiş bu? Sadece bir tek faktör. Üretim. Türkiye'yi ve bütün geri kalmış ülkeleri kurtarabilecek olan yegane faktör budur. Üretim, üretim, üretim. Ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkında olan insanlar özellikle üretimi kısıtlarken hem kapasite kullanım oranlarını düşürerek hem de 120 binden fazla işletmeyi kapatarak son 5 yılın içerisinde

ülkeyi felç durumuna getirmeyi başardılar. Hala konunun yönetme mevkiinde bulunanlar hala yatırımlardan bahsetmiyorlar, hala üretimden bahsetmiyorlar ve o dar boğazın içinde ülkeyi boğmak için bütün şartlar tamamlanmış durumda. Türkiye askeri işgal altında değildir ama ekonomik işgal altındadır. Diledikleri her şeyi parlamentoya da, bakanlar kuruluna da, hükümete de kabul ettirmek mevkiindeler. Sevgili kardeşlerim, vaziyet vahim. Ne kadar zamandan beri diyoruz ki, yanlış politika izliyorsunuz. Yatırımları durdurmak değil, en büyük boyutta yükseltmek mevkiindesiniz. Böyle olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatif yok. Ve diyoruz ki, bütün borçlarınız kadar toptan borç almak mecburiyetindesiniz ve bütün borçlarınızı bir anda ödemek mecburiyetindesiniz. Borçlarınızın çığ gibi büyümesine sadece bu yol engel olabilir, konsolidasyon. Başka bir yol yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kaç yıldır bunları söylememize yetkili diye düşündüğümüz insanların hepsine mektuplar yazmamıza rağmen, bu günleri görerek yıllarca evvelden haber vermemize rağmen, ülke adım adım felaket çukuruna götürüldü. Gözümüzün önünde sevgili kardeşlerim. Ve bir ekonomik çöküntü bütün ülkeyi kavramış durumda. Türkiye böyle bir badireden kurtulabilir mi? Söylemek istediğim önemli konu burası. Elbette kurtulabilir. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Daha kötü günler gelecek. Türkiye daha çok batırılacak. Tamam. Ama sonunda da bu konuların hepsinin biteceği bir güne ulaşacağız. Onun için sevgili kardeşlerim, gelecekten sakın ümidinizi kesmeyin. Biz tuzağı biliyoruz. Kimlerin nereye ulaşmak istediklerini biliyoruz. Daha ötesinde söyleyeyim, çözümü de biliyoruz. Ve bir gün bu çözümün geleceğini de, karanlıklar haşra kadar devam etmez. Neticede sabah olur. Öyleyse hastalığı bilen, tedaviyi de bilenler hamdolsun ki var. Hal böyleyse onlar ellerindeki bütün imkanları kullanıp ülkeyi bir müstemleke haline getirmek için gayret ettiler bugüne kadar ve bunu başarmış durumdalar. Türkiye bugün ekonomik açıdan bir dominyon halindedir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki en sağlam felç yoluna doğru süratle yaklaşıyorlar. Nedir felç yolu? Bankaları ele geçirmek. Şu anda bankalar adım adım yabancı sermayeye peşkeş çekiliyor. Peki önemli mi? Son derece önemli. Dünya ilminin henüz bilmediği bir mekanizma var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bankalarla ekonomi arasında
para nehirleri akar. Her gün bankalar sisteminden ekonomiye ihtiyaç sebebiyle gönderilen paralar, bankalardan çekilen paralar, aynı gün akşama kadar geçen devre içerisinde tekrar bankalara geri döner. Normal standartlarda yıllarca bankaları inceledik. 12. ay hariç, ki o zaman forse mevduat vardır. Bankacılar çok iyi bilirler ne demek istediğimizi. Dengeler değişir. Realitede o zaman da öyle, 12. ayda da öyle, ama onu devre dışı tutalım. 11 ay boyunca bankalarla ekonomi arasındaki para nehirleri daima birbirine eşittir. Fark hiçbir zaman yıllarca %1'in ötesine taşamamıştır, %1'e ulaşamamıştır. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, bu son derece önemli bir konu. Para nehirleri. Ekonomi ile bankalar arasındaki hareketli fonlar. Dikkat edin sözüme. Bu fonlar bankalardan çekilir ve tüketim harcamalarında kullanılır. Eğer bu paraları, sadece bir kısmını yatırım harcamalarında kullanabilseniz ne olur biliyor musunuz? Paralar bir fabrikayı vücuda getirir ama gene bankaya geri döner. Ne demek bu? Şu demek. Bankanın elinde ertesi gün yeni bir yatırım yapmak üzere gene kaynak var. Kullandınız, aynı gün para bankalar sistemine tekrar geri dönmeye mahkum. Yani gene kullanılabilir fon var. Daha sonraki gün gene yatırım harcamalarında kullanılan para, tıpkı tüketim harcamalarında kullanılan para gibi tekrar bankaya dönmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Kütüphanesi'nin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesi orada. Alın, araştırmayı inceleyin. Adı likit mekanizma. Likit mekanizma ismi bizim tarafımızdan verildi. Eğer Allah Teala bize bu araştırmayı yaptırmasaydı, bugün ilmin bu noktasına biz de ulaşamamış olacaktık. Ama şimdi bir olayla karşı karşıyasınız. Bankalar sistemi ekonomiye bir kalp gibi devamlı para pompalar, sonra da o parayı aynen geriye çeker. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu hareket halindeki fonların sadece %5'ini tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanabildiğiniz takdirde, ki kullanmak işten değil, o zaman ülkenizi en yüksek yatırım yaptığı devrelerdekine, gayri safi milli hasılaya oranla konuşuyorum, eşit standartlarda, hatta ondan çok daha ötede bir yatırım ülkesi haline getirebilirsiniz. Affedersiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası o 70'li yıllardaki
yatırım şantiyesi haline gelen Türkiye tekrar yatırım şantiyesi haline gelebilir. Sevgili kardeşlerim, detaylarını oradan alıp okuyun. Araştırmalar bugünler için yapıldı. Nasıl bir kalkınma? Yurt çapında bir üretim seferberliği. Hangi şartlar içinde gerçekleştirilebilir? Evvela fizibilite etütlerinin süratle hazırlanması söz konusu. Her ilde, vilayet, özel idare, belediye bunlardan birer yetkili ve özel sektörden her sektöre ait yetkililer, devlet planlama teşkilatından da bir uzman. Her il kendi ilinde neler yapılabileceği konusunda fizibilite etütlerini süratle hazırlamak üzere harekete geçtiğini düşünün. Bunların devreye girebilmesi zaman ister. Ama petrol zaman istemez. Bu ekipler en kısa sürede kendi illerindeki yatırım standartlarının fizibilitesini ortaya çıkarmaya devam ettikleri sürece Türkiye hem petrolünü derhal çıkarmaya başlamalıdır, hem de sadece potansiyelinin %4'ünü kullanabildiği hidrolik elektrik enerjisini süratle üretmeye başlamalıdır, yüzlerce küçük santralle. Sevgili kardeşlerim, yıllarca bunların etiklerini yaptık. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve özellikle dünyadaki en ucuz enerji, hidrolik enerji süratle kullanıma girmelidir.